bu mücadelesinden dolayı yaşadığı dönemin Tauti rejimi tarafından zulüm gördü. Ama o yine de çalışmalarını aksatmadı. 10 yıl hapiste kaldıktan sonra geçici bir süre için ev hapsine maruz bırakıldı.

Kutup ardından büyük bir ilmi miras bıraktı. Bu mirasından çeşitli şekillerde yararlanılıyor. Fakat onun en çok tanınan ve ismiyle özdeşleşen en önemli eseri Fizilalil Kur'an, yani Kur'an'ın gölgesinde adlı tefsiridir. Bu kitabı Arapçadan başka birçok dile ve bu arada Türkçe'ye de tercüme edilerek çok sayıda baskısı yapıldı. Bu eseri onun yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlama ve anlatma konusunda ilmi derinliğini, kendisine lütfedilen üstün kabiliyet ve yeteneği ortaya koymaktadır. Onun bu eseri şer'i ilimlerde birikimi olmadığı iddiasını da tamamen geçersiz kılmaktadır. Çünkü bu tefsirinde kendisinden önce yazılmış tefsirlerin birçoğunu tetkik ettiği, onlardan öncelikli ve okuyucu için önemli gördüğü tespitleri, yani Kur'an-ı Kerim'i anlama ve açıklama konusunda oluşmuş ilmi birikimi mükemmel bir şekilde değerlendirdiği görülür. Ancak o kendisini zirveye taşıyan bu tefsirinin yanı sıra birçok ilmi ve fikri eser de yazmıştır. Hem İslam alemini hem de Batı'yı iyi tanıyan biri olduğu için her iki tarafın birikimlerini de değerlendirmiştir. Fakat hükmünü ve tavrını ortaya koyma konusunda çizgisi her zaman Yüce Kur'an çizgisi olmuştur.

Seyyid kutubunda bir beşer olduğunu, hatadan masum ve eleştirilemez olmadığını kabul etmeliyiz. Fakat eleştiriyi dört kategoride değerlendirmek gerekir. Birincisi, bir kimsenin yanıldığı kesin olan hatalarından dolayı eleştirilmesidir. Bu haklı bir eleştiridir. Ama yanılması her zaman kasıtlı olmaz. Bazen bir hususu eksik bilmesinden kaynaklanabilir. İkincisi, kişiye göre değişen yaklaşımlardan dolayı birinin kendi görüşünü ve tercihini esas alarak başkasının yanıldığını ileri sürmesidir. Bu da normal bir eleştiridir. Ama kimse tercihe açık bu tür görüş farklılıklarından dolayı mahkum edilemez, sadece eleştirilebilir. Üçüncüsü, sözlerin veya fiillerin maksadı dışına çekilmesi, çarpıtılması suretiyle yapılan eleştiridir. Bu türden olanlar art niyetli ve haksızdır. Dördüncüsü ise bir kimsenin yapmadığı iş veya söylemediği söz yüzünden iftiraya maruz bırakılarak eleştirilmesidir. Bu türden olanlar da haksız eleştiridir ve aynı zamanda zalimcedir. Moğollara karşı başı dik durmasından dolayı zindanlara mahkum edilen ve haksız eleştirilere maruz kalan Şeyhülislam Ahmet İbni Teymiye gibi Seyyid Kutup da gerek sözlerinin çarpıtılması ve gerekse kendisine iftira atılması suretiyle haksız eleştirilere maruz bırakılmıştır. Kutuba yöneltilen eleştirilerin üzücü olan yanı da son derece haksız ve insaf sınırlarını iyice aşan türden olmasıdır. Bu eleştirilerin çoğu asılsız iddialara veya ifadeleri zorlayan çarpık yorumlara dayanır. Bu haksız ve insafsız eleştiriler özellikle bazı gençlerimizin Seyyid Kutup'tan uzak durmalarına yol açıyor, dolayısıyla oldukça önemli bir ilim ve fikir mirası bırakmış o değerli insandan yararlanamıyorlar. Türkiye'de ümmet bilincinden yoksun ve bir takım taassuplar içinde olan bazı kişiler, insanları ondan soğutmak amacıyla çeşitli iddialar ortaya atmışlardır. Bu gibilerin işi, insanları sade ve temiz kaynaklardan uzak tutabilmek için o kaynakların zehirli olduğu söylentileri yaymaktır. Kendileri alternatif kaynaklar ortaya koyamazlar. İnsanların o kaynaklara olan ihtiyaçlarını gidermek amacıyla da Yüce Allah'ın ne semirtir ne de açlığı giderir dediği türden insanlara bir şey vermeyen ya da asıl kendisi zehirli olan bir takım

Tüm ürünler sunarlar. Zehirli olduğunu ileri sürdükleri kaynaklar hakkında ise hiçbir test yapma, tanıma, gerçekten zehirli mi yoksa besleyici mi olduğunu araştırma ihtiyacı bile duymazlar. İşte insanlarımızın asıl bu gibiler karşısında duyarlı, onların o zehirleyici dedikodularına karşı uyanık olmaları gerekir.

Kutub'un düşüncesi Kur'an merkezlidir. Kur'an-ı Kerim'i ölçü, onu bize tebliğ eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de örnek olarak kabul etmek gerektiğini insanlara anlatmaya çalıştı. Dolayısıyla onun kendisi veya fikirleri bir ölçü değildir. Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Seyyid Kutub'un fikirlerinden de bu ölçüyü iyi anlamak için yararlanırız. Ama bizatihi ölçü olarak almayız. Şu konuda Seyyid Kutub şöyle demiştir diyerek onun bir sözünü veya tespitini tartışılamaz delil olarak öne süren yaklaşım isabetli değildir. Yerine göre onun yanılmış olabileceğini de kabul etmek ve Kur'an temelli düşünmek, delil olarak Kur'an'ı esas almak gerekir. Seyyid Kutub'un bizzat kendisinin verdiği mesaj, öğretmeye çalıştığı yöntem de budur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şehitler hakkında şöyle buyurur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Aksine onlar diridirler. Ancak siz fark edemiyorsunuz. Bakara Suresi 154. Ayet. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Allah'ın lütfundan kendilerine vermiş olduklarıyla sevinç içindedirler. Ve arkalarından henüz onlara kavuşmamış olanları kendilerine bir korku olmayacağı ve üzülmeyecekleri üzere müjdelerler. Ali İmran 169 ve 170. Ayetler. Yüce Allah bu ayetlerde şehitlere lütfedilen bir hayattan, mutluluk ve sevinçten söz ediyor. Ancak bizim bu hayatın farkında olmadığımızı bildiriyor. Bu, Allah katında şehit sayılan herkes içindir. Şehitlerin bazıları da aynı zamanda örneklikleriyle veya dava önderlikleriyle anılarak, insanlara miras olarak bıraktıkları ilimleri aktarılarak insanlar arasında yaşatılırlar. Bu şekilde bıraktıkları ilmi miraslarıyla ve örnek hayatlarıyla yaşatılanlar arasındaysa şehit olmayanlar da vardır. Seyyid Kutub'un Allah'ın izniyle her iki hayata birden kavuşmuş, müstesna şahsiyet olduğunu düşünüyor ve temenni ediyoruz.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: kulum.
1: Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.

bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

0: بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

O gün Allah der ki: ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

Böylece şirk ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

0: Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
1: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ

0: وصفهم إنه حكيم عليم.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da odur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
1: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeğini mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

0: Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ

0: أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımızla ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ إِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ

0: Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz de.

0: dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu 10.

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

0: مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: ألف لام ميم صاد.
1: Ey Muhammed! Bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: Gerçek tartı kıyamet günündedir.
1: Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

0: Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

0: الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Allah Adem'e, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi.

Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, "Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?" diye nida etti.

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: O ne?

0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قَالَ ف۪يهَا تَحْيَوْنَ وَف۪يهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
0: Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

0: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuş şeytanu kemâ ehraca ebeveykum. كما أخرج

Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

0: أسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Ey Muhammed, de ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki: onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ne de ileri geçebilirler.

0: وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der.

öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.

0: yuhibbun.
1: Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara işte size cennet, buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir.

0: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
1: وَإِذَا

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma" derler.

Araftakiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَأْو۪يلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevirsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ.
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ.
1: Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

0: كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
1: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: غيره أفلا تتقون.
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz, dediler.

0: Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki: "Ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?

kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

0: أَكْثَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
1: İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: وهو خير الحاكمين.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Allahümme lekel hamdu kulluh ve lekel şükrü kulluh ve ileyke yurca'ul emru kulluh alaniyetuhu ve sirruh subhanedil

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin, Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan, ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler aklar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu, suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman Evet, işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir, huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güvenliğinizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme. Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir AIDS bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar. Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: doğru şahitlik yapmak. Müslüman fert, hayatın diğer konularında olduğu gibi, doğruluk konusunda da örnek bir şahsiyet olmalıdır. Başkalarıyla olan münasebetlerinde doğruluk silahını elinden bırakmamalı, herkesin kendisinden emin olmasını sağlamalıdır. Herhangi bir şekilde Müslümanlar arasında meydana gelen bir olaya şahit olunmuşsa, doğru şahitlik yapmaktan kaçınılmamalıdır. Doğru şahitlik yapmak konusunda Yüce Mevlamız Furkan suresinde ki onlar yalan şahitlikte bulunmayanlar boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir buyurmaktadır. İnsanın yaptığı iyi ve kötü işlerin tümünün melekler tarafından kaydedildiğini bilmekteyiz. Kaf suresinde İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Ve yine Fecr suresinde elbette Rabbin gözetleme yerindedir. Her an kullarının fiillerini gözetlemektedir ayeti kerimeleri bize ışık tutmaktadır. Her yaptığı gözetlenen ve melekler tarafından kaydedilen insan Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmalı, ebedi azaptan korunmalıdır. Yalan şahitlik yapmakla büyük günah işlenmiş olur ve şiddetli bir azapla karşı karşıya kalınır. Yalan şahitliğin ne kadar şiddetli bir kötülük olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a şirk koşmak, anaya babaya asi olmaktan hemen sonra sıralamasından anlamaktayız. Nitekim ilk halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size haber vereyim mi diye sordu. Evet ya Resulallah dedik. O da Allah'a şirk koşmak ve anaya babaya asi olmaktır buyurdular. Yatmış olduğu yerden doğrulup oturdular ve haberiniz olsun, aman yalan sözden ve yalan yere şahitlik etmekten sakınınız buyurdu ve bu cümleyi durmadan tekrar etti. Hatta biz keşke sükût etseydi de üzülmeseydi diye temennide bulunduk demiştir. Emaneti ehline veren, başkalarına yardım eden, doğru şahitlik yapan bir kimsenin güvenilir ve söz verdiğinde sözünü yerine getirir olması dini ve ahlaki bir ödevdir. İslam'ın tarif ettiği fert, elinden, belinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Güvenilir olmakla insan neyi elde eder sorusuna şu cevapları vermek mümkündür. Hiç şüphe yok ki güvenilir bir insan toplumda saygın bir konuma sahip olur. Başkalarına örnek teşkil etmede inandırıcı olur. Güvenilir olmayan, sözünde durmayan kimseler ona bakarak kendi durumlarını gözden geçirirler. Güvenilir olmak ve sözünde durmak konusunda pek çok ayeti kerime mevcuttur. Müslümanın güvenilir olması ve sözünde durması birinci derecede Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirme açısından önemlidir. Çünkü Müslüman olmakla bir yükümlülük altına giren fert, Müslümanlığın gerektirdiği şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartların yerine getirmeyen kimse güvenilir olmaktan çıkmış, sözünü yerine getirmemiş olur. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen bir Müslümandan başkalarına karşı sorumlu davranmayı beklemek ne kadar inandırıcı olabilir? Emanetler Allah'a itaat ve ibadetlerden başlayarak maddi ve manevi mesuliyetlerin hepsini içine alan genişliğe sahiptir. Bu ölçüde değeri olan emanetler aslında insanın üstünlük ve yüceliğini ortaya koymaktadır. Sorumluluk yüklenme demek olan emanetin yalnız insanlar tarafından gerçekleştirilebileceği açıklanan ilahi haberlerdendir. Yüce Mevlamız Ahzab suresinde biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklenmekten kaçındılar. Onun sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi buyurmuşlardır. Demek ki emaneti yüklenen insan birinci derecede sözünde durma vasfına sahip olmalıdır. Sözünde durmadığı zaman güvenilir olma özelliğini kaybetmiş sayılır. Sözünde durma bir yemin edildiği, bir anlaşma yapıldığı, bir söz verildiği zaman yerine getirme halidir. Anlaşma yapıldığı halde sözünü yerine getirmeyip bozan kimseleri Kur'an şiddetle kınamıştır. Bu tür davranışları sergileyenler özellikle fasık kimselerdir. Yüce Mevla Bakara suresinde konuyla ilgili olarak onlar ki söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi yani iman ve akrabalık bağlarını keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte ziyana uğrayanlar onlardır buyurmaktadır. Zira güvenilir olmak ve sözünde durmak her insanın kabul etmesi gereken bir ahlaki kural olmalıdır. Bütün ahlaki disiplinler bu genel kaideyi kabul ederler. Yaşı henüz küçük bir çocuk bile sözünde duran bir insanla sözünde durmayan bir insanı ayırt edebilir. Bu bakımdan güvenilir olma, sözünde durma da bir tavsiye değil, bir emirdir. Onu her Müslüman ahlaki emirler çerçevesinde yerine getirmek durumundadır. Sevgi, insan fıtratının derinliklerinde yatan, insana huzur ve mutluluk kaynağı olan engin bir okyanustur. Sevgiyle insanların kalpleri birleşir ve huzur bulur. Sevgiyle topluma huzur ve barış gelir. Kur'an, sevginin huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu beyan etmektedir. Rum suresinde onun ayetlerinden biri de size kendi nefislerinizden kendileriyle sükun bulacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır buyurulmaktadır. Sevgilerin en yücesi Allah sevgisidir. Her mümin bu sayede ona gönülden bağlı hale gelir. His ve duyguları derinleşir. Bakışları anlam kazanır. Nice kas katı kalp sevgi güneşi sayesinde buz gibi erimiş, yumuşacık bir ipek gibi tüllenmiştir. Mümin, gönlüne yerleşen sevgi onun mutluluğun kaynağı olan Allah'a ulaştırır. Onun için her şeyi göze alabilir. Dünya lezzetini elinin tersiyle bir kenara bırakır. Sevgi güzel bir tat bırakır mümin gönüllere. Bu sayede insanlara şefkat ve merhametle yaklaştırır. Kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesini sağlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de imanın tadını alabilmenin yolunun katıksız sevgiden geçtiğini bildirmiştir. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadına varır. Bunlar Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar kötü görmek. Müminin Allah'a ve Resulüne olan sevgisine denk gelebilecek hiçbir sevgi olamaz. Allah'ı ve Resulünü anadan, babadan, eşten, çocuktan, arkadaştan, paradan, makamdan, kısaca her şeyden daha fazla sevmek zorundayız. Yüce Mevla bu sevgiyi yerine getirmeyenlere Tevbe suresinde de ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolundan cihad etmekten daha sevimliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez şeklinde seslenmektedir. Sahabeler Allah ve Resul sevgisinde zirveye çıkan insanlardır. Onların Allah yolunda cihad arzularının önüne ne kadın sevgisi, ne çocuk sevgisi, ne de dünya sevgisi engel olmuştur. Onlar Allah için yaşamak, Allah için ölmek arzusuyla yanıp tutuşmuşlardır. Bu öyle bir arzudur ki Allah'ta aranan şeyi sahibine her şeyi unutturmaktadır. Sahabenin bu sevgisi siyer kitaplarında sıkça anlatılmaktadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu rivayeti bu sevgiye güzel bir örnektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koç derisine bürünmüş olan Mus'ab bin Ümeyr'i göstererek, Allah'ın kalbini nurlandırdığı şu adama iyi bakın, ben onun anne babasının en güzel yiyecek ve içeceklerle beslediği günlerini gördüm. Şimdi ise Allah ve Resulünün sevgisi onu bu hale getirdi buyurdular. Sevginin gönülleri bir araya getirmesiyle kardeş olan müminler birbirlerinin dostu ve yardımcılarıdır. Müminleri birbirlerine karşı şefkat ve merhamette, çilede ve bollukta, savaşta ve barışta kardeş yapan bu sevgidir. Nitekim Hucurat suresinde muhakkak müminler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin buyurulmaktadır. Mümin kardeşlerin güçlerini birleştirmelerini isteyen Yüce Allah, Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın, dağılmayın buyurarak her şart ve zeminde birlik olmanın gereğine işaret etmiştir. Müminleri bir araya getiren güç ne dünya sevgisi ne de mal sevgisi. Onları bir araya getiren, gönüllerinde tutuşan Allah sevgisi ve şehadet arzusudur. Onların ilişkileri menfaat ve çıkar üzerine kurulu değildir. Adalet, fazilet, ihsan ve ahlak en kıymetli sermayeleridir. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi yoksul kardeşlerini öz canlarına tercih eder müminler. Nitekim müminler kardeşlik konusunda çok dikkatli davranmak zorundadırlar. Onların kardeşliklerini bozmak için çeşitli entrikalara başvurulacaktır. Bu tarihte de böyle olmuştur. Güçlerini parçalayıp İslam'ın zaferini engellemeye çalışacaklardır. Bu tevhid ve cahili düşüncenin mücadelesidir. Bu oyunda müminler sevgi ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirerek kafirlerin bütün plan ve programlarını alt üst etmelidirler. Müminlerin aralarını bozup birbirlerine karşı düşman hale getirmek isteyenler bilmelidirler ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında da merhametlidirler. Zira İslam toplumunun oluşumunda en temel yapı taşlarından biri müminlerin kardeşliğidir. Bu kardeşlik din esası üzerine bina edilmiştir. Kafir toplumlar gibi mal ve servet üzerine kurulu bir kardeşlik söz konusu değildir. İslam toplumunda mal bir araçtır. Kafir toplumlardaysa bir amaçtır. Bu iki temel ayrıcalık İslam toplumlarındaki kardeşlikle kafir toplumlarındaki kardeşlik bağları hakkında bize ipuçları verebilir. Son olarak bir noktaya daha temas etmekte fayda var. Özellikle asrımızda geliştirilen ama art niyetli bir yaklaşım olan kafirleri Müslümanlara kardeş olarak tanıtma çabaları vardır. Bu emperyalist oyunlara çok dikkat edilmelidir. Böylelikle Müslümanların engin hoşgörüsünden istifade ederek güçlerini azaltmak, emperyalist kafirlere karşı kalpleri yumuşatmak istenmektedir. Oysa kafirlerin hiçbir zaman Müslümanları dost olarak görmediklerini her Müslüman çok iyi bilmelidir. Ve her Müslüman çok iyi bilmelidir ki kafirlerle dost olunamaz. Yüce Mevla cümlemizi dost olunması gerekenlerle dost olan, sevgi, hoşgörü ve merhameti eksik etmeyen ve de göstermiş olduğu sırat-ı müstakim üzere yürüyen kullardan eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 donluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye umut ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli Özel FM dinleyicileri, öncelikle gününüzün mübarek olmasını, hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah Teala bugünkü programımızda yeni bir konu üzerinde yeni bir değerlendirme ile güzel vakitlerinizi Rabbimizin razı olacağı bir tarzda değerlendirmek için gayret edeceğiz. Evet, üzerinde durmak istediğim husus toplumsal sorumluluklarımız. Müminler özellikle içinde yaşadıkları topluma karşı lakayt davranamayacaklarını, ilgisiz olamayacaklarını elbette bilirler. Hele hele içinde bulunduğumuz zaman diliminde çok ciddi anlamda toplumsal yozlaşmaların başına alıp gittiği, nesillerin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu bir zaman diliminde bu konunun ne kadar önem arz ettiğini sizler de takdir edersiniz. Özellikle bu konu üzerinde düşündükçe toplumsal yozlaşmanın ürkütücü tablosu karşısında tefekkür ettikçe zihnimde Rahman ve Rahim olan Allah'ın şu iki ayeti yankılanıp duruyor. Bunlardan ilki Enfal suresi 25. ayet. Estaizu billah. Vetteku fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassah. Ve'lemu ennallaha şedidul iqab. Sadakallahul azim. Geldiği vakit içinizden yalnızca zalim olanlara dokunmakla sınırlı kalmayacak bir fitneden sakının, korkun. Bilin ki Allah'ın cezalandırması yakındır. Geldiği zaman içinizden yalnızca zalimlere dokunmakla kalmayacak, yani size de isabet edecek, sizi de kuşatacak bir fitneden korkun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Diğer ayeti celilemiz aynı surenin 73. ayet-i kerimesi. Orada da Rabbi Zülcelal vel Kemal Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd. Kafirler birbirlerinin dostlarıdırlar, velileridirler. İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ard ve fesadun kebir. Eğer siz bunu yapmazsanız, müminler olarak birbirinize yardım etmezseniz ve kendi aranızda dost olmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir bozgunculuk baş gösterir. Fesat zuhur eder. Enfal suresi 73. ayette de böyle buyurulduğunu görüyoruz. Kafirler arasında dayanışma, yardımlaşma sürüp giderken siz müminler olarak kendi aranızda velayetin, uhuvvetin, vahdetin, cemaat olmanın gereğini ve hakkını idrak etmez ve gereği üzerinde ciddiyetle durmaz iseniz yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat baş gösterir. Allah Azze ve Celle'nin uyarısı bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu iki ayet-i kerime toplumsal çürümenin, yozlaşmanın sebep ve sonuçları üzerinde önemli tespitler bizlere sunuyor. Anlıyoruz ki toplumların bozulmasını, efendim bu toplumun kaderi buymuş deyip geçemiyoruz. Veya kaçınılamayacak, önüne geçilemeyecek bir yazgı olarak değerlendiremiyoruz. Ciddi bir yükümlülük, ağır bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyoruz. Toplumsal mücadeledeki misyonumuz, işte bu ayetler çerçevesinde görüyoruz ki daha büyük bir önem kazanıyor. Demek ki esas musibet ne zaman ortaya çıkıyor? Hele hele ilk ayet-i kerimeyi şöyle hatırlamaya çalışalım. Geldiğinde yalnızca zalimlere isabet etmekle kalmayacak, tüm toplumu kuşatacak musibet. Bu ne zaman gerçekleşiyor, hangi şartlarda oluşuyor? Zalimin zulmü ile mazlumun duyarsızlık ve tepkisizliğinin buluşmasından sonra başlıyor. Zalimlerin zulmü karşısında mazlumların duyarsızlığı devam ediyorsa, bu dolaylı olarak da olsa mazlumların zulmü onayladıkları anlamına gelecektir. Hani sükut ikrardan gelmiyor muydu? Zulme karşı sükut dolaylı bir ikrar anlamı içeriyor. Toplumun bünyesinde etkisiz ve tepkisiz, pasif iyiler olmak kimseyi kurtarmayacak. Pasifler de zamanla silinip gideceklerdir. Haksızlıklar karşısında muhalif bir duruş, iyinin iktidarı için müdahil bir irade ortaya

Eğer hanifler muhalif olma, müdahil olma vasfını da taşıyor iseler, onlar vahye şahitliklerini de gerçekleştirmiş olacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylesi bir akıbete dikkat çekiyor. Efendimiz buyuruyorlar ki, Tirmizi'de geçen bir hadisi şeriflerinde, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder ve kötülükten men edersiniz, yahut Allahu Teala size azap, yani toplumsal kargaşa ve kaos gönderir, sonra Allah'a yalvarırsınız da duanız kabul edilmez. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde, insanlar zalim, yani haksızlık yapan birini görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah-u Teala bütün insanlara azaba uğratması pek yakındır. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sınırlarını aşmayanlarla, yani sınıra riayet edenlerle, bu sınırı ihlal edenleri aynı gemide yolculuk edenlere benzetiyor. Şayet gemi su alıyorsa, buna seyirci kalan herkes helak olacaktır. Bu durumda toplumsal tufanlar karşısında sorumluluk neyi gerektiriyor? Veya şöyle diyeyim, sorumluluğumuz neyi gerektiriyor? Ya geminin su almasına engel olmak durumundayız, ya da buna imkanımız yoksa Hazreti Nuh misali yeni bir gemi inşasına yeltenmek mecburiyetindeyiz. Bu inşa eyleminin yolu ise ortak bir akıl, kolektif bir ruh ve müşterek bir iradeden geçiyor. Toplumsal sorumluluğumuzun boyutlarını fark ettikçe belki o zaman kişisel bazı sevap ve nevafili bile ertelememiz gerekecektir. Öyle ki toplumsal sancı kişisel sorun ve sancılarımızın önüne geçmelidir. Gözlerimizin önünde çürüyüp giden gençliğin elim akıbetine vicdan sahibi olarak nasıl bigane kalabiliriz? Toplumsal tefessüh, kitlesel çılgınlıklar insanı ürkütüyor. Aklı selim buna nasıl lakayt kalabilir? Düşüneceğiz. Bugüne yönelik ihmallerimizin yarınlarda bize dönüşümlü nasıl olacağını artık tahmin edebiliyoruz. Tahminden de öte kesin yargılara ulaşabiliyoruz. Rüzgar ekenler fırtına biçecekler. Zaten çevremizde artık şuna şahitlik ediyoruz. Fırtına bir gençliğin ayak seslerini duyuyoruz. Kıran, döken, dağıtan, isyan eden, tatmin olmayan bir gençlikle karşı karşıya bulunuyoruz. Evet, toplumsal sorumlulukların zamanı yarınlar değil, hemen şimdidir. Ertelenen sorumlulukların belki de gelecekte bunun ne kazası ne de kefareti mümkün olmayacak. O gün hayıflanmaların da bir faydası olmayacaktır. Evet, demek istediğim şu ki, bu yangına gözlerimizi kapatamayız. Bu depreme duyarsız kalamayız. Hiçbir şey elimizde gelmiyorsa bile, aslında çok şeylerin geldiğine kani bulunuyorum. En azından bir karınca duyarlılığı ile rolümüzü kuşanmamız gerekmektedir. Hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmakta olduğunu duyan karıncanın bir damla su ile yola çıkması misali. Nereye gidiyorsun diye sorduklarında karıncanın verdiği cevap şu: görmüyor musunuz, İbrahim'i ateşe atıyorlar. Peki sen ne yapabilirsin? Karıncalığınla Nemrud'un ateşine karşı senin etkin gücün ne olabilir ki? Kimin safından olduğum belli olur ya, bunun için yola çıktım diyor karınca. Evet, modern kentin mahbeslerine, yani fabrikalara, atölyelere, resmi kurumlara, okullara, stadyumlara, kafelere, varoşlara, gömdüğümüz insanlara mutlaka bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Yüzüstü bıraktıklarımıza yol bulmamız lazım.

0: Artık kendi özelimizle kendimizi bağlayamayız. Kendimize ördüğümüz kapalı dünyalarımızdan kurtulmamız lazım. Kendi dünyamıza kendimizi hapsetmek yanılgısına ve yanlışına düşemeyiz. Nesiller cahiliyeye kurban giderken gelir artışıyla ya da gelirimizi arttırarak kendimizi mutlu edebilir miyiz? Ya da bununla nasıl mutlu olabiliriz? Beriyanda çirkefe, çürümeye terk edilen kimsesizlerin dünyasında biz sadece kişisel başarılarla tatmin olmamız söz konusu olabilir mi? Toplumu endüstriyel bir meteğe dönüştüren popüler kültürün bozucu, boğucu, bitirici etkilerine karşın insanı metadan manaya taşıyacak olan toplumsal projelere imza atmamız gerekiyor. Bu projeyi hayata geçirebilmek için de toplumsal ilişkilerimizde yararı değil, anlamı öncelememiz gerekecektir. Diğer bir ifade ile toplumsal fayda hesapları yapmak yerine toplumsal felahı, salahı, necatı bunun üzerinde çalışacağız. Çünkü bize düşen görev şudur: muttaki bir toplum olmak. Yoksa illa ki müreffeh bir toplum olmamız gerekmiyor. İnancımıza göre kalkınmış bir toplumun tanımı taşıdığı değerlerle, ilkelerle, şiarlarla belirginleşecektir. İşte bunu başarabilmek için de öncelikle içinde bulunduğumuz toplumu iyi tahlil etmemiz, iyi tanımlamamız gerekecektir. Değerli dostlar, üzücü ama gerçek. İçinde yaşadığımız toplumun şu özelliklerini görüyoruz. Bu toplum önemli olana değil, ilginç olana ilgi duyuyor. Artık toplumsal bilinçlenmenin yerini toplumsal büyülenme aldı. Toplum ciddi anlamda bilinç kaybına maruz kaldı. Modernizmin, teknolojinin büyüsüne kapıldı. Kitlelerin dönüştürülmesinde magazin kültürü oldukça belirleyici. Hız ve haz medeniyeti yığınları başkalaştırarak, özlerine, fıtratlarına yabancılaştırarak sürüklüyor. İnsanlar midelerinin baskısından kurtulup da akledemiyorlar, fikredemiyorlar, zikredemiyorlar. Bunun neticesi olarak şunu diyebiliriz: çağdaş toplumların hüsranını hızlandıran iki sonuç ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Evet, bu iki hususu özellikle iyi kavramamız, iyi idrak etmemiz gerekiyor. Bir, karşımıza toplumsal hafızasızlık. İki, toplumsal iradesizlik denilen oldukça vahim iki sonuç çıkıyor. Hafızasını ve iradesini kaybeden toplumdan siz ne bekleyebilirsiniz, ne umabilirsiniz? Böylece hedefsiz, değersiz, duyarsız, tepkisiz bir toplum her an güdülmeye ve sömürülmeye hazır bir ruh hali ile varlığını sürdürmeye çalışacaktır. Artık toplumsal muhalefet ruhunun nasıl köreldiğini herkes görebiliyor. Eleştirel aklın nasıl engellendiği herkes malum. Artı toplumsal sorumluluk anlayışında ciddi aşınmalar gittikçe yaygınlaşıyor. Nesilleri öğüten, kitleleri törpüleyip bireyselleştiren, kişileri bencilliğin bataklığına sürükleyen bir sistem var. Devletin ideolojik aygıtları toplumu tek tipleştirme, nesilleri nesneleştirme işlevini fasılasız bir tarz sürdürüyor. Gücün efendileri halkı tepeden inme yöntemlerle biçimlendirme, buna direnenlere Jacoben uygulamalarla hizaya getirme hakkının hep kendilerinde olduğunu düşünüyorlar. Toplumun tepkisizliği onları kendilerinin haklılığına ve uygulamalarının doğruluğuna inandırıyor. Kısacası bu toplum sisteme kurban. Peki bu toplum hepten acaba masum mu? Yani sisteme kurban diyerek toplumu aklayabilir miyiz? Ya da bu anlamda masumiyetini iddia edebilir miyiz? Değil. Peki başka bir soru. Bu tespitleri yapan, olayı teşhis eden aydın, alim, öncü, kanaat önderi vesaire, bunlar olup bitenler karşısında mazur görülebilir mi veya muaf tutulabilir mi? Hayır, değil. O halde yapılması gereken nedir? Kozmopolit bir toplumun vurdum duymazlığına, ahlaki yozlaşmasına, kültürel şizofrenisine karşı nasıl durulabilir? İşte hayati soru budur ve mutlaka cevap bulması gereken soru budur. Bu şartlarda halkın neyi savunduğuna, nereye savrulduğuna bakmadan öncelikle bizim sorumluluk alıp almayacağımız önemlidir. Halkın durumuyla ilgili teşhislerimiz, tespitlerimiz ortada. Peki bu vaka karşısında elimizi taşın altına sokacak mıyız, yükümlülük alacak mıyız? İkinci olarak da bu topluma reçete olarak ne sunacağımız önemli olan budur. Toplumsal sorumluluk bir inanç, bilinç ve direnç işidir değerli dostlar. Kendini kendisi ile sınırlayan, yalnız kendisi için yaşayan bu görevi ne kavrayabilir ne de kaldırabilir. Nice insanımızın bu hayati önem arz eden sorumluluk alanından nasıl koptukları da yakinen gördük, biliyoruz. Ne yaptılar? Önce evcilleştiler, sonra bireyselleştiler. İşte bu noktada önce şunun altını çizmemiz gerekir. Hayat eşittir sorumluluk almaktır. Yani sorumluluk almak da risk almak demektir. Sıkıntıya, zahmete talip olmak demektir. Niçin peki bunu yapmamız gerekiyor? Çünkü vahye şahitlik bunu gerektiriyor. Bunu yapmamak veya yapıyor görünmek popülizmden başka bir şey değildir. Bu sorumluluğu biz başkasına ihale edemeyiz, üstümüzden atamayız. Ne siyasi erke, ne STK'lara, ne elitlere, ne aydınlara havale etmek, bunun ismi nedir biliyor musunuz? Postmodern bir uyanıklıktan başka bir şey değildir. Bu sorumluluğu hümanist duygularla değil, popülist yaklaşımlarla hiç değil, velayet ruhu ve uhuvvet bilinciyle sürdürebiliriz. Bu yükün altından ancak böyle kalkabiliriz. Hayatı çekilmez kılan baskıcı güçlerin tasallutundan kurtarıp, kardeşlik meltemlerinin estiği, insanların adalet ve ahlak soluduğu, özgürlük şarkıları terennüm ettiği bir dünyaya talip olduğumuzu göstermeliyiz. Tabii ki bu sorumluluk fil dişi kulelerden, sırça saraylardan sürülemeyeceği de muhakkak. Evet, bu sorumluluk fil dişi kulelerden, sırça saraylardan sürdürülemez. Bunun için önce alana inmek lazım. Toplumun içinde bulunmak gerekiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Özellikle onu belirtmek isterim. Altını çizerek. Halkın içinde olacağız ama halkın içinde olurken yalnız ve yalnız hak için olmak durumundayız. Halkın içinde kalarak hak için olabilmek. Yoksa her şeyi halk için söylemi ile kendimizi toplum zindanına mahkum kılamayız. Burada neyi kastediyoruz ya da neyi ifade etmek istiyoruz? Onu şöyle bir cümleyle açmam gerekecektir. Halkı hakka öncelemeden hakikatin toplumsallaşması için mücadele etmemiz gerekiyor. Halkı hakka öncelemeden hakikatin toplumsallaşması için uğraşmalıyız. Biz toplumu ne kutsamak ne de dışlamak durumundayız. Toplumu doğrularımıza ikna edip değerlerimizle donatmak için biz varız. insanlara giderken kulluk bilinci ve Allah'ın ipinde buluşma çağrısı ile yola çıkmalıyız. Toplumsal sorunların çözümünün büyük çapta cemaat sözcüğünde saklı olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Evet, toplumsal sorunların çözümünün büyük çapta nerede saklı olduğunu, bunun formülünün nerede olduğunu, cemaat kavramında olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz ve özellikle bunun altını çizmemiz gerekecektir. Bu konuda Âl-i İmrân suresi 104. ayette bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Estaizu billah. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadakallahul azim. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk, bir cemaat bulunsun. Kurtuluşa eren işte onlardır. Evet, Âl-i İmrân suresi 104'te cemaat vurgusu karşımıza çıkıyor. Toplumun ıslahı için işe nereden başlamamız gerektiğiyle ilgili çok önemli uyarılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu atlayamayız. Bunu es geçemeyiz. Değerli dostlar, hak üzere hareket eden bir cemaatin vahye tanıklığını sürdürürken toplumsal çürümeden kurtuluş formülünün şu dört kelimeden geçtiğini vurgulayarak duruşunu netleştirmesi gerekecektir. Yani bu toplumu ayağa kaldırmak, vahiy ile terbiye etmek, Allah'ın razı olacağı muttaki bir topluma hazırlarken şu dört hususa özellikle dikkat etmemiz lazım. Bu dört kelimeden inhiraf toplumsal çöküşü getirecektir. İşte bu önemli kavramlar nelerdir? Adalet, ahlak, vahdet, ihsan. Adalet, ahlak, vahdet, ihsan, iyilik. Muvahhid ve muttaki bir toplumun inşasında saç ayaklarını oluşturan temel değerler buradan neşet edecektir. Aksi takdirde bunlar devre dışı kaldığı zaman devreye toplumları bitiren şu marazlar devreye girecektir. Zulüm, tefrika, ahlaksızlık ve kötülükler toplumsal dokuyu tahrip etmekle kalmayıp nesilleri intiharın eşiğini getirecektir. O halde biz ne yapabiliriz? Şimdi bu soruya biraz cevap alalım. Öncelikle toplumsal sorunlara eğilirken kullanacağımız dil oldukça önemlidir. Çatışmacı, kavgacı, itici değil, uyarıcı, müjdeleyici, barışçı bir dil geliştirmeliyiz. Tabii bu dili yakalamaya çalışırken güven vermeliyiz, inandırıcı olmalıyız. Nebevi dilin ve nebevi duruşun nasırlığını iyi kavramamız gerekecektir. Kur'an-ı Kerim'de en azgın kavimlere gönderilen peygamberlerden bahsedilirken sıcak bir iletişim atmosferini yakalamak için Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bunlardan birkaç tanesi. Araf suresi 65. ayette Ad kavminden bahsederken وَاِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُودَ. Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Yine Semud kavminden bahsederken Araf suresi 73. ayette وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا. Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Yine aynı surenin 85. ayetine baktığımızda da وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا. Medyen halkına, kavmine, kardeşlere Şuayb'ı gönderdik. Evet, şimdi buradan ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Toplum bizim hedef kitlemizdir. Önce bunu atlamamak durumundayız. Onlara davetin en güzelini sunmak, hikmetli bir dille gerçeklere uyandırmak, varoluş amacını idrak etmeleri için devrede olmak bize düşen asli bir görevdir. Bunu yapmaya çalışırken hitap oldukça önemli. Ey kavmim, ey kardeşlerim, Ey insanlar, ey akıl sahipleri, vahyin öğretisinden öğrendiklerimiz işte bunlardır. Şimdi Safa tepelerinde seslerimizi yükseltmek zamanıdır. Bizi anlamıyor, dinlemiyor olsalar da uzun soluklu bir mücadelede sebat etmek durumundayız. Hani yaralı peygamberlerin anlamlı bir duası vardı. Allah'ım, kavmimi mağfiret et çünkü onlar bilmiyorlar. Evet, bizim kavgamız cahiliye iledir. Cehalete kurban gidenlerin kurtuluşuna vesile olmak, işte o bizim sorumluluğumuzdur. Ta ki bu sayede yarın kendimizi savunacak bir mazeretimiz olabilsin diye. Ancak bunu sürdürecek bir adanmışlık ruhu gerekiyor. Bizi harekete geçirecek, risk almamıza vesile olacak, bedel ödemeye bizi hazırlayacak bir ruh ve bir şuur, zirvelerde seyreden bir şuur gerekiyor. Hani şu Yasin suresinde ne buyuruluyordu? Estaizu billah. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَل۪ينَ Şehrin en uzak yerinden koşarak gelen bir adam ne demişti? Ey kavmim, uyun o gönderilen elçilere. İşte adanmışlığın zirvesine nasıl uzanacağımızın mesajını buradan alıyoruz. Kavmi onu şehit etmişti. O şehit olurken bile bakıyoruz ki kendisine ne deniyor? Qiladhulil cenneh. Ona gir cennete denildi. Bakalım o ne dedi? Qale ya leyte kavmi ya'lemun. O da keşke kavmim de bir bilseydi. Keşke kavmim de benim elde ettiğim bu güzel neticeyi fark edebilseydi. Cennete yürürken geride bıraktığı kavmini düşünüyor. Keşke kavmim bilseydi. Ya leyte kavmi. Ne yüce bir ızdırap. Ne kutsal bir çile. Ne ulvi bir yürek. Kavmi kendisini katletmiş, dünyayı terk etmiş, cennete yürüyor. Şöyle de seslenebilirdi. Ey kavmim, keşke kavmim bilseydi demek yerine şöyle demesi de doğal değil miydi? Ey katiller, ey kalleşler, ey kafirler. Böyle bir tepki, böyle bir öfkeyi de izhar edebilirdi. Ancak öyle demediğini görüyoruz. O şunun ızdırabını çekiyor. Kavmimiz cehenneme koşarken kendi cennetimizle yetinip teselli bulabilir miyiz? Nesillerimizin hüsranı karşısında cennet bile bize dar gelmeye başlayacaktır. İşte bu duygu ve idrak bizi Ashab-ı Uhdud kıssasında halkın hidayeti için hayatını ortaya koyan delikanlının iklimine bizi taşıyacaktır. Ashab-ı Uhdud kıssasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen uzun bir hadis-i şerifte anlatılan zamanın tağutu, sultanı, mümin delikanlının karşısında acize düşünce onu bertaraf etmek için, yok etmek için tüm yolları deniyor ama sonuca gidemiyor. Allah delikanlıya yardım ediyor. En son kendi celladına delikanlı şöyle sesleniyor. Bu noktayı acaba diyorum bugünkü zihin dünyası kavrayabilir mi, idrak edebilir mi? Celladına şöyle sesleniyor. Beni bir direğe bağlayın. Sonra oku atacak olan cellat Bismillahirrabbilgulam desin. Ve bunu da yüksek sesle söylesin. Tüm halkın duyacağı şekilde söylesin. Ahali toplanmış, delikanlı ağaca bağlanmış ve cellat okunu atacağı zaman Bismillahirrabbilgulam, delikanlının Rabbinin ismiyle cümlesini yüksek sesle telaffuz ediyor. Seyirci pozisyondaki toplum, kavim bu sözleri dinliyor ve ok isabet ediyor, delikanlı şehit oluyor. Evet, aynen dediği gibi oluyor. Rabbinin ismine kanıyla tanıklık eden delikanlının bu duruş ve adanışı, sonrasına bakıyoruz ki halkın hidayetine vesile oluyor. Akabinde ateş dolu hendekler devreye girse de bu iman kıvılcımını söndürmeye artık kimsenin gücü yetmeyecekti. Demek ki yüreklerdeki tevhid ateşi ile hendekçilerin ateşini etkisiz kılmak mümkündür. Belki bugün şöyle düşünenler olabilir. Efendim, zamanımızdaki toplum küfelleşen bir toplum. Böyle bir toplumla karşı karşıyayız. Küfellerle yola çıkılabilir mi? Küfeller üzerinde hesap yapılabilir mi diye düşünenler olabilir. İşte o zaman diyeceğiz ki bizim dersimiz Hüseyin'i bir çıkış, Zeynep'i bir duruş olacaktır. Ve şunu asla unutmamalıyız. Kendi içine gömülerek küçülmek yerine evrensel bir ufku yakalayarak toplumun vicdanı olmayı gerçekleştirmeliyiz. Kendimizi değil, başkasını düşündükçe büyüyeceğiz. Hep nefsimiz için değil, diğerleri için yaşadıkça yüceleceğiz. Çünkü toplumun derdiyle dertlenmek boynumuzun borcu, kulluğumuzun icabıdır. Güzel bir kulluğu hedefliyorsak mutlaka bu kulluğun toplumsallaşması gerekir. Kitlelerin vahyin doğrularıyla buluşmaları gerekir. Belki başta çok ciddi sıkıntılar, belalar, musibetler bizi bulacaktır. Ama sonuçta inanıyoruz ki insanlar bir gün gelecek, fevç fevç Allah'ın dinine gireceklerdir. Ama işin öyle bir sonuca dönüşebilmesi için öncesindeki mücadeleyi, mücahedeyi, meşakkati, çileyi, zahmeti göstermemiz gerekecektir. Ve bunun üzerinde sebat göstermemiz icap edecektir. Bir kişinin hidayetine vesile olmaktan daha büyük bir kazanım düşünülebilir mi? İşte böylesi hayati fırsatlar bizi bekliyor. Ve bu bizim Rabbimize karşı olan da bir ahdimizdir. Allah'ın yarattıklarının, Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerle buluşabilmeleri bizim vesilemizle mümkün olması için bizim daha bir gayret göstermemiz ve bu sorumluluğu ihmal etmememiz gerekir. İnşallah bu duygularla daha bir gayrete geliriz. Rabbim kendisinin razı olacağı bir hayata bizleri muvaffak eylesin. Toplumsal sorumluluklarımızı idrak ederek toplumu kuşatacak İslami projelerle Allah'ın dinini en güzel şekilde sunmayı ve en güzel örnekliği gerçekleştirmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Bumerang. Bumerang. Popüler kültürün ürünü enerji içecekleri. Enerji içeceğinin öncüsü olabilecek içeceklerin ilk defa 1949 yılında Amerika Chicago'da seri üretime geçildiği, 1960'ta Japonya'da, 1980'de İngiltere'de benzer içeceklerin üretildiği bilinmektedir. Dünyada şimdiki manada yaygın kullanımı 1980'li yıllara rastlamakla birlikte, Türkiye'de enerji içeceğinin satışa sürüm yılı ise 1990'lı yıllara denk gelmektedir. Türkiye'de yaklaşık 25 marka enerji içeceği satıldığı, küçük partiler halinde de daha birçok markanın raflarda yerini aldığı, toplam marka sayısının 42'ye ulaştığı belirtilmektedir. Enerji içecekleri özellikle öğrenci, sporcu ve yaş aralığı 21-35 arası aktif bireylerde oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. Enerji içeceklerinin içeriğindeki asıl etken madde kafein olmakla birlikte, taurin, inositol, glukuronolakton, riboflin, riboflavin, piridoksin, nikotinamit, diğer B vitaminleri ve guarana, ginseng gibi bitkisel türevler de vardır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın 27 Ocak 2006 tarihli resmi gazete tebliğine göre, enerji içeceği, bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri belirlenen fonksiyonel maddeleri, vitamin ve mineralleri de içerebilen içecekleri ifade eder. Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji değeri 100 mililitrede 45 kilokaloriden az olmamalıdır. Enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin bileşiminde kafein miktarı 100 miligram litre, inositol 100 miligram litre, glukuronolakton 20 miligram litre, taurin 80 miligram litreden fazla olmamalıdır. Alkol miktarı hacmen %0,05'ten fazla olmamalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin etiketleme bölümüne ilaveten, enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde şu ifade yer almalıdır: alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlarla kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 mililitreden fazla tüketilmesi tavsiye edilmez. Enerji içeceklerinin içeriğindeki maddeleri ve etkilerini inceleyecek olursak, enerji içeceklerinin enerji verici özellikleri içeriklerinde bulunan şeker ve kafeinden ileri gelmektedir. Kafein, enerji içeceğinin içeriğinde bulunan kafeinin fiziksel ve zihinsel fonksiyonlar üzerine dikkat ve konsantrasyon arttırıcı, ruh halini düzeltici, tepki hızı, dayanıklılık ve fiziksel performans arttırıcı etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Kafein, yağ tüketimini arttırdığı için termojenik özellik taşır ve iştahı azaltır. Kafeinin bu özelliği, onun en sık kullanılan psikoaktif madde olmasını sağlamaktadır. Kafein alımı, başlangıçta kişiye daha üretken, daha konsantre olmasını sağlarken, 4-6 haftalık küçük dozlarda alımından sonra konsantrasyonu azalttığı, nörotransmitter yıkımına neden olarak öğrenme yeteneğini azalttığı, uykuya dalma ve uykusuzluk şeklinde problemlere neden olduğu bilinmektedir. Akut, yüksek dozda kafein alımı, baş ağrısı, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, yüzde kızarma, artmış idrara çıkma, mide rahatsızlıkları, kas kitle kaybı, konuşma akıcılığında azalma, hızlı ve düzensiz kardiyak atım, kalp atımı, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyon ve psikoz gibi birçok rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Taurin, doğal bir amino asit olan taurin vücutta 4400 mg arasında bulunurken enerji içeceklerinde 800 mg kadar bulunabilmektedir. Enerji içeceklerinde taurin miktarı çok yüksektir. Bu yüksek düzeyin zararlı ya da güvenli olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Stres sırasında taurinin arttığı bilinmektedir. Ancak fazla taurin alımının stresi azaltacağına ilişkin kanıt yoktur. Ayrıca taurinin alkol ve diğer ilaçlarla kullanımında nasıl bir etki oluşacağı da bilinmemektedir. Glukuronolakton, karaciğerde glikozun metabolize olması sonrasında oluşan doğal bir maddedir. Ancak enerji içeceklerinde bulunan glukuronolakton sentetik olup insan vücudunda bulunan miktardan çok daha fazlasını içermektedir. İnsanda kullanım riski yeterince araştırılmamıştır. İnositol, glikoz metabolizmasının ürünü olarak üretilmesine rağmen vücutta bol miktarda bulunmaz. Kafein alımı vücuttaki miktarını azaltır. Depresyon tedavisinde serotoninin etkisini arttırdığı için farklı bir kullanım alanı oluşturmuştur. Enerji içeceklerinin etkileri. Enerji içeceklerinin sloganlarında çoğunlukla kullanılan bir fincandaki kadar kafein aslında gerçeği yansıtmamaktadır. İçeriğindeki maddelerin stimulan, anti-anksiyete ve antidepresan gibi özellikleri bu maddelerin kafeinle etkileşimiyle farklı biyokimyasal, farmakolojik değişimlere yol açmaktadır. Özellikle enerji içeceğinin alımından sonra hissedilen enerjik tablo, vücudumuzda doğal olarak bulunan adrenalin gibi kimyasalların hızlı bir şekilde boşalımına, sonrasında da yoğun bir yorgunluğa neden olmaktadır. Enerji içecekleri kullanımından sonra oluşan bu olumsuz tablodan hiç bahsedilmemektedir. Enerji içeceklerinin kullanımı su tüketimini azaltarak azalmış tükürük salgısına ve dental erozyona neden olabilir. Tükürük akışının azalması, tükürüğün tamponlama yetisinde azalma ve buna bağlı olarak dental erozyonun artışıyla diş çürüğü oluşumunu hızlandırmaktadır. Özellikle kafeinin uykusuz bireylerde epileptik atağı kolaylaştırıcı etkisi bilinmektedir. Yaşları 15-19 yıl arası adolesanlarda kafein tüketiminin özellikle sistolik kan basıncını artırdığı ve uyku bozukluğuna neden olduğu saptanmıştır. Hamilelerin özellikle ilk 3 aylık dönemde fazla kafein alımlarının ileri dönemde düşüğe, ölü doğuma neden olduğu bildirilmiştir. Alkolle beraber enerji içecekleri kullanımının yaygınlaşması, trafik kazalarına, cinsel saldırıyla sonuçlanabilecek sıkıntılı süreçlere neden olabilmektedir. Market raflarında rahatlıkla ulaşılabilen, popüler kültürün bir parçası olan enerji içeceklerinin çok masum olmadıklarını söyleyebiliriz. Enerji içeceklerinin güvenirlilikleri ve ileri sürülen etkilerin geçerliliğini kanıtlayan yeterli çalışma yoktur. Kafeinin içecek içerisindeki diğer maddelerle etkileşimi ve kullanımının insanlardaki riski konusunda yeterli araştırma yoktur. Sonuç olarak enerji içecekleri incelendiğinde içeriğindeki maddelerin olumlu etkileri ön plana çıkarılmakta ve B grubu vitaminleri de eklenerek fonksiyonel bir ürünmüş gibi pazarlanmaktadır. Mevzuatta içeriğinde %0,05'e kadar alkole izin verilmektedir ve biz biliyoruz ki çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Ayrıca içeriğindeki maddelerin kaynağı tam olarak bilinmemekte, genellikle taurin hayvansal ürünlerden elde edilirken glukuronolaktonsa sentetik olarak üretilmektedir. Kaynağı bitkisel olan maddelerin ve özellikle vitaminlerin ise nasıl bir yolla elde edildiği bilinmemektedir ve bazı maddelerin ve vitaminlerin elde edilmesi aşamasında alkol çözücü olarak kullanılabilmektedir. İçeriğindeki bazı maddeler cinsel gücü artırıcı etki etmektedir. Ayrıca Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tahşiş yapan firmalar listesine baktığımızda bir enerji içeceğinde sildenafil denilen ilaç etken maddesi bulunduğu belirtilmiştir. Sildenafil'in ne olduğuna baktığımızda ise cinsel gücü artırıcı bir ilacın etken maddesi olduğu görülmektedir. Bu ürünlerin özellikle gençlere pazarlanması da bu sebeple manidardır. Enerji içecekleri içeriğinde bu kadar şüpheli madde varken, içeriğinde bulunan birkaç vitamin veya verdiği kısa süreli uyanıklık için kesinlikle tercih edilmemelidir. Özellikle tüketen gruplar uyarılmalı, helal hassasiyeti olmayan gruplar dahi sağlık üzerine olumsuz etkileri anlatılarak tüketilmemesine yönelik ikna edilmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Ay Boya Zemin Kaplama Boyaları 0530 447 06 37.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.

0: radyo.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Ayboya, zemin kaplama boyaları. 0530 447 06 37.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
17: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Özel FM stüdyolarından Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Yine yeni bir programda sizlerin huzurundayız. Sizlerle beraberiz. Malumunuz bu program çerçevesinde hususan çocuklarımızın manevi eğitimine yönelik anne baba ve eğitimcilerin neler yapması gerektiği, çocuklara manevi eğitimin verilmesi esnasında iman esaslarının öğretilmesi, ibadet eğitimi ve benzeri konularda anne babalara rehber olacak mahiyette birbirinden farklı pek çok konu programımızın genel olarak üzerinde durduğu, üzerinde konuşmaya çalıştığımız hususlar. Evet, anne baba olup da çocuklarının bu dünyada huzurlu ve mutlu olmasını düşündüğü kadar ahiret hayatında düşünmeyen anne baba yoktur galiba. Ya da en azından öyle olması gerektiğini, anne babalar olarak Allah tarafından bize verilen zor, tekellüflü bir görev ve vazifenin olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz bunun farkındayız. Evet, çocuk yetiştirmek, hele hele çocuğumuzu içinde bulunduğumuz sosyal yapı içerisinde, sosyal yapının tersine, bazen içinde bulunduğumuz toplumun kabul ettiği değerlerden çok daha öte, manevi değerlerle bezenmiş, imani değerleri benimseyen, kabul eden ve bunları yerine getiren bir nesil yetiştirmek, bir evlat yetiştirmek maalesef çok da kolay bir durum olmasa gerek. Evet, kötülükler, hatalar, yanlışlar, günahlar, haramlar pek çok koldan bizi kuşatmışken, özellikle de iyi, doğruyu, güzel ve çirkini ayırt etme noktasında bizim kadar yetkinliği olmayan çocuklarımızın iyi ve kötüyü tercih etme noktasında tercihlerinin doğrudan yana olabilmesi için onlara doğruların en güzel şekilde öğretilmesi bir zorunluluktur. Ne kadar çok bu gerçeği yerine getirebilirsek, ne kadar çok çocuklarımıza doğruları öğretip, onlara benimsetip, onlara gerçekleri sevdirebilirsek eğer, ancak bu çerçevede, bu oranda çocuklarımızın manevi dünyasını zenginleştirmiş olacağız. Düne kadar hepimizin malumu içinde yaşadığımız toplum çocuklarımızı bir şekilde eğitiyordu. Anne baba çocuğuyla ilgili günümüz şartları çerçevesinde düşünüldüğü zaman çok ilkeli bir eğitim takip ediyor olmasa da içinde bulunduğumuz yapı içerisinde bu çerçevede çocuklarımız yakın komşular içerisinde mahalle eşrafından büyüklerin etkisiyle pek çok hususta doğal olarak eğitiliyor. Yanlış noktalar onlara söyleniyor, yanlışları düzeltilip doğrulara teşvik ediliyordu. Mahallede oynayan çocuklardan birisinin yaptığı bir ahlaki olmayan davranışı, hatayı ya da yanlışı, tanısın tanımasın orada bulunan her yetişkin insan güzellikle düzeltip ona doğruyu söylüyor ve gösteriyordu. En azından böyle bir yapı vardı. Emri bil maruf nehi anil münkerin çocuklar açısından düşünüldüğü zaman onlara iyi, doğru ve güzeli öğretme noktasında yetişkin insanlar üzerine düşen görevi bir sorumluluk bilinciyle yerine getiriyordu. Ve bu çerçevede çocukların yanlışlara meyletmesi biraz daha zor bir durumdu. Bunun yanında çocukların yanlışları, hataları, günahları, kötü davranışları bulması, onlara meyletmesi o toplum içerisinde çok da kolay görülen bir durum değildi. Ama ne var ki? İçinde bulunduğumuz dönemde şartlar değişti, hem de pek çok konuda değişmeye başladı. Artık çocuklarının yanlışlarını düzelten anne babaları bile bulmak biraz daha zor hale geldi. Artık mahalle eşrafından kimse kimsenin çocuğuna karışamaz hale geldi. Çocuğuna karıştığı için, çocuğunu uyardığı için, ona kızdığı için ya da komşusuyla kavga eden anne babaları hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Sen benim yavruma karışamazsın. Seni ne ilgilendirir benim çocuğumun yaptığı yanlış, benim çocuğumun küfür etmesi, benim çocuğumun kavga etmesi senin sorunun mu diyerek bir de komşusuna çıkışan anne babalar maalesef ama maalesef içinde bulunduğumuz durumu en güzel şekilde örnekleyen durumlardır. İşte hem içinde bulunduğumuz sosyal yapı, hem biz insanların artık çevresiyle olan iletişimindeki bu noktadaki farklılaşmalar nedeniyle zor ve üzerinde durulması gereken görev, yani çocuğun eğitimi görevi, biz anne babaların üzerine tam anlamıyla yıkılmış ve bununla bizzat ilgilenmek zorunda kalmışız demektir. Düne kadar eğitilen, anne babadan gerekli eğitimi almasa da, anne baba cahil de olsa, anne baba çocuğuna Allah'a iman hakkında hiçbir şey öğretmemiş olsa da, şu veya bu şekilde toplum içerisinde bu değerleri öğrenen ve bunları benimseyen çocuk, maalesef günümüz şartları çerçevesinde bu kadar kolay imani değerleri benimsemiyor, ibadetleri yerine getiren bir fert haline gelmiyor. İşte Allah'ın biz anne babalara özellikle verdiği görev, ailemizi, ehlimizi o ateşten korumak adına, onların hem bu dünyadaki huzur ve saadetlerini sağlamak, hem de ahiret hayatında onları huzurlu ve mutlu kılabilmek adına, anne babalar olarak bilinçli, ilkeli ve belli temeller üzerine kurulu sağlıklı bir din eğitimi vermek zorundayız. Eğer bu ilkeleri, bu temelleri bilmiyor isek, çocuklarımıza öğretmezden önce bizim sağlıklı bir şekilde bu ilkeleri öğrenmemiz ve bunları çocuklarımıza uygulamamız için elimizden gelen çaba ve gayreti göstermemiz bir zorunluluktur. Evet, siz radyolarınızın başında "Hocam bunları söylemek kolay ama bir de nasıl yapacağımızı söyleseniz. Hepimiz isteriz çocuklarımız imani değerlerle bezensinler. Allah'a iman duygusuyla taşsınlar. Peygamberini sevsinler. Ahiret inancıyla hareket etsinler. Bizden önce namaza koşsunlar. İbadetlere bizden çok meyletsinler. Bunu hepimiz isteriz. Ama bunu nasıl gerçekleştireceğimize de bize bir söyleseniz," diyorsunuzdur galiba. Evet, muhatabımız bir insan. Hele bir çocuk olunca, kendisi de düşünen, sorgulayan, fikir yürüten, bazen sizin tam tersiniz fikirleri benimseyen ve bunu savunan bir varlık olursa, ona bazı değerleri benimsetmek, kabul ettirmek ve bunları hayatına hakim kılmak çok kolay bir davranış veya çok kolay bir uygulama olmasa gerektir. Ama bu demek değildir ki, çocuklar eğitilemez, onlara verilmek istenen değerler öğretilemez değildir. Her insan, her çocuk mutlaka ama mutlaka bir dereceye kadar da olsa eğitilebilir, ona gerçekler, bazı değerler benimsetilebilir. Ancak asıl olan şu ki, bu eğitimin belli ilkeler çerçevesinde ve zamanı geçmeden yapılması şarttır. Nedir efendim çocukların manevi değerlerinin eğitimi? Ne zaman başlanmalı? Mesela çocuğuma Allah'a iman duygusunu ben ne zaman, ne şekilde benimsetmeliyim derseniz, şunu hemen ifade edeyim ki, toplumumuzda pek çok anne baba çocuklarının manevi eğitimini okula başladıkları zaman, okul sürecine girdikten sonra yaz döneminde Kur'an kurslarına göndermek ya da ilk öğretim 4. sınıftan itibaren başlayan din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine bırakmaktadırlar. Evet, çocuğumuz ne de olsa büyür, okula gider, yaz tatillerinde de Kur'an kursuna göndeririz. Kur'an'ı beller, imanı değerlerde öğrenir, Allah'ı peygamberi orada öğrenir. Allah'a şükür bizim çocuğumuz bu kadar olsa yeter. Ondan fazlasına gitmeye, derinleşmeye gerek yok şeklindeki kanaat maalesef toplumumuzda kendisini dindar olarak nitelendiren insanların pek çoğundaki hakim anlayıştır. Ama bu düşünceye mukabil, zaman zaman zikredelim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifine. Çocuklarınıza öğrettiğiniz değerler, ona verdiğiniz bilgiler, ona anlattıklarınız, ona verdiğiniz eğitim ilk 6 yaş içerisinde yapılırsa bunlar taşa kazımak gibidir. 6 yaşından sonra yapılanlar ise suya yazmak gibidir ifadesini, ibaresini. Peygamber Efendimizin bu beyanını hatırlatmak isterim. Az önce ifade ettiğim şekilde düşünen ve bu şekilde çocuklarını eğitme düşüncesinde olan anne babalara. Ne demektir bu efendim? Eğer çocuğumuz okul çağına gelecekse, yazın Kur'an kursuna giderek çocuğumuz bazı değerleri öğrenecek diye bekliyorsak, Peygamber Efendimizin bir tarafta duran o asıl beyanını unutmuş oluyoruz. Çocuklar için ilk 6 yaşta öğretilenler taşa kazımak gibidir. Yani bir defa kazırsınız, artık o taş paramparça olmadan, o yazılan yazı, o bilgiler mutlak surette kalıcıdır ve artık oradan kaldırılması imkan dahilinde değildir. Ama 6 yaşından sonra, okul öncesi dönemden sonra yapılan eğitim ise suya yazmak gibidir. Yazılmıştır suya. Artık onun saklanması, muhafazası o kadar zordur, o kadar zordur ki. Acaba şu noktada biraz düşünsek, şöyle bir irdelesek. Her birimiz çocuklarımızla ilgili, özellikle onların ahlaki durumları, manevi dünyaları açısından, benim çocuğum niçin benim gibi değil? Annesiyim, babasıyım, ailesi olarak bizler ibadetlerine gereken önemi veren insanlarız. Ahlaklı insanlarız. Peygamberini seven, Rabbine iman eden insanlarız. Ama benim çocuğum namaz bile kılmıyor. Benim çocuğum yanlış davranışlarda bulunuyor. Benim çocuğum bir defa da olsun benimle beraber camiye hiç gelmedi. Benim çocuğum Ramazan'da oruç tutmaktan kaçıyor. Evde oruç tutar gibi yapıyor. Dışarı arkadaşlarıyla beraber olduğu zaman ise orucunu bozuyor diye şikayet eden ve bu sıkıntılarını dile getiren anne babalar olarak bizler birazcık durup düşünmek durumundayız. Acaba bizim çocuğumuza manevi eğitimi verirken, ona dini değerleri öğretirken, anne baba olarak üzerimize düşen görevi yerine getirme noktasındaki bu tembelliğimiz asıl sebep olabilir mi sizce? Çocuğum okula başlasın. Okula başladıktan sonra onu ben Kur'an kursuna gönderirim. İlk öğretim 4. 5. sınıfta da din kültürü dersini alacaklar ehil insanlardan. E tamam, bu çocuklarımıza artık din eğitim adına neler yapalım? Aslında biz onları biraz matematik, İngilizce özel derslere gönderelim. Zaten din eğitimini alıyor düşüncesi. Maalesef ama maalesef toplumumuzda dindar kesimin pek çoğunda hakim olan ama Peygamber Efendimizin beyanıyla ve eğitimcilerin bu konuda ortaya koyduğu araştırmalarla bağdaşmayan yanlış bir düşünce ve kanaattir. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, çocuklarımızın manevi eğitimi dedik. Çocuklarımıza ahlaki değerleri öğretmek ve benimsetmekten bahsediyoruz. Evet. Bazen dünyanın meşgalesi bizi kendimizden alıp götürüyor ki çocuklarımızın manevi dünyasını zaten bu arada unutup gidiyoruz. Beni en çok kaygılandıran, rahatsız eden, beni üzen konulardan bir tanesi de maalesef kendisini dindar olarak nitelendiren pek çok insanın, pek çok anne babanın çocuğunun okul, ders ve başarısıyla ilgilendiğinin onda biri kadar manevi eğitimiyle ilgilenmemesi, onun bu boyutuyla ilgili çaba ve gayret sarf etmemesidir. Genel konularda yaptığımız farklı yerlerde, farklı mekanlardaki seminer ve konferanslarda 100-150 kişilik gruplar içerisinde inanın onlarca soru alıyorum. Onlarca birbirinden farklı soruyla karşı karşıya kalıyorum. Ama bekliyorum ki bu sorulardan birkaç tanesi de ben çocuğuma Allah'ı anlatmak istiyorum. 4 yaşında çocuğum bana Allah'la ilgili şu soruyu sordu, nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum demesini bekliyorum. Ya da benim çocuğum 8 yaşına geldi, hala namaza alıştırma noktasında bir adım, bir mesafe kat edemedim. Ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekir diyen bir anneye ya da babaya neredeyse rastlayamadım. Onlarca sorunun içerisinde bir tane dahi böyle bir soruyla karşı karşıya kalmamam ve bu insanların, muhatap kitlemin hemen hemen tamamına yakınının kendisini 5 vakit namaz kılan insanlar olarak nitelemesi ve bu insanların çocuklarının okul başarısıyla ilgili olarak sorduğu onlarca soruya mukabil bir tanesinin dahi çocuğunun ahiret huzurunu, mutluluğunu, saadetini sağlayacak bir konuda asıl görev ve vazifemiz hakkında olmaması manidar ve ilginç değil mi sizce de? Evet, biz bazen dünyaya o kadar çok dalıyoruz. Dünya değerlerine o kadar çok önem veriyoruz ki çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarını gidermek adına kendimiz gece gündüz çalıştığımız yetmiyor. Diğer taraftan çocuğumuzun bütün vaktini, zamanını, çabasını, gayretini yine bu dünyaya adıyor. Bu dünyaya adamakla kalmıyor. Çocuğumuzun manevi değerleri unutmasına da sebep oluyoruz. Çocuklarımıza her gün defalarca oğlum ödevini yaptın mı? Oğlum görevini yerine getirdin mi? Sınavına çalıştın mı? Yazılın var, imtihanın var, şu sınavın var, bu sınavın var. Her gün çocuğuyla beraber sınava giren, o sıkıntılarla yatıp kalkan anne babalar olarak bizler, daha büyük ve zor ve meşakkatli bir sınava hazırlamakla görevli olduğumuz çocuklarımıza imani değerleri öğretme noktasında, onlara ibadetleri öğretme, onları namaza alıştırma, onlara ahlaki değerleri kavratma ve benimsetme noktasında bu gösterdiğimiz çabanın, gayretin, bu gayret duruşluğun onda birini çocuklarımıza göstermiyoruz maalesef. Maalesef ama maalesef. Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, çocuklarımız iyi bir eğitim alsınlar. Sağlıklı eğitimin sonrasında en iyi noktalara gelsinler. Hangi makamı, hangi konumu istiyorsak Rabbimizden hayırlısını temenni ederek çocuğumuzun onu başarması için çaba ve gayret sarf edelim. Sarf edelim ama bunun yanında kısacık dünya hayatının bize vereceklerine mukabil esas varoluş sebebimizi unutup çocuklarımızın ebedi huzur ve mutluluklarını ortadan kaldıracak bir şekilde çocuklarımıza karşı görevimizde tembellik gösteremeyiz ve göstermemeliyiz. İşte lütfen önce biz anne babalar, her ne kadar bizler ibadetlerini yerine getiren kimseler olsak da çocuklarımıza ibadetleri nasıl öğreteceğimizi, onlara bu değerleri nasıl öğretip nasıl alıştırabileceğimiz noktasında birazcık zahmet çekmeli, biraz çaba ve gayret sarf etmeli ve bunun sonrasında çocuklarımıza manevi değerleri öğretmenin yollarını öğrenmeliyiz. Bizler öğreneceğiz ki, bizler bu konuda bilgi sahibi olacağız ki, bir eğitmen olacağız, bir eğitimci olacağız ki ancak çocuklarımızı o şekilde eğitebiliriz. Ben çocuğuma küçük yaştan itibaren her gün namaz kılmasını söylüyorum. Evladım ahlaklı ol diye her gün söylüyorum diyen bir anne baba kendince görevini yerine getirdiğini düşünse de bana göre bu anne baba görevini yerine getiren anne baba değildir. Her gün çocuğa aynı şeyleri söylemek çocuğu eğitmek demek değildir. Her gün çocuğa oğlum bizi Allah yarattı, Allah'a inanmalıyız diyen bir anne babanın bu ifadeleri çocuğuna Allah'ı ve imani değerleri anlatmak anlamını taşımıyor. Onu yaparken çocuğun yaşına, çocuğun konumuna, çocuğun durumuna, psikolojisine, içinde bulunduğu çevreye, çocuğun özel yapısına ve daha pek çok unsura dikkat ederek bilgi vermek ve belli çerçeve içerisinde hareket etmek son derece önemlidir. Aksi takdirde ergenlik çağına gelmiş bir evladımıza güya namaz kıldırmak adına ezan okunur okunmaz her birkaç dakikada bir defalarca uyararak kendi ellerimizle çocuğumuzu namazdan soğutmuş olabiliriz. Efendim, her yaşın kendine uygun özellikleri vardır. Ergenlik döneminde çocuklar yavaştır, sakindir, yerinden kalkması, hareket etmesi uzun bir süre alır. Çocuğun yapısında genlerinde olan bir durumdur bu. Ergenlik döneminin genel özelliğidir bu. E şimdi bu yaş grubundaki çocuğumuza biz ezan okunur okunmaz defalarca hadi evladım sen kalk namazını kıl, hadi evladım namaz kılacaksın, ezan okundu namaz geçiyor diye defalarca uyarmak, ona bu şekilde uyarlarda bulunmak çocuğumuza karşı görevimizi yerine getirdiğimiz anlamını taşımıyor. Bilakis biz kendi elimizle çocuğumuzu namazdan uzaklaştırıyoruz. İlginç gelecek. Size göre ilginç bir ifade değil mi bu kullandığım ifade? Halbuki ergenlik dönemindeki çocuklar bir şey yapmak istiyorsa, yerine getirmek istiyorsa, yapıyorsa onu sadece ama sadece kendisi istediği için yapar ve onun dünyasında bu kanaat hakimdir. Ben istediğim için yaparım. Ben istediğim için yerine getiririm. Ben istediğim için namaz kılarım. Annem söylediği için, babam söylediği için değil der. Bunun da yanında ergenlik dönemi önü kapatılmış bir baraj şeklindeki bir psikoloji düşünün. Birazcık taşkınlık olduğu zaman barajın bentleri yıkılır, her taraf sel olur, istila olur. İşte çocuk birkaç defa ısrarla aynı şey söylendiği takdirde çocuk bu noktada tam bir isyankar tavır sergileyecek. Sizden de sizin söylediğiniz, yapmasını istediğiniz davranıştan da uzaklaşacaktır. Halbuki sizin çocuğunuz, ergenlik döneminde bir çocuğunuz var. Ezan okunduğu zaman siz ona evladım ezan okundu haberin var mı diye bir kez hatırlatsanız, inanın eğer küçük yaştan itibaren çocuğunuza sağlıklı bir namaz eğitimi vermiş iseniz, çocuğunuz zaten namaza meyledecektir ve namaz kılmak isteyecektir. O yönde meyli vardır. O an içinden der ki evet ya ezan okundu hadi ben namazımı kılayım der kendi kendine. Ama hani dedim ya çocuklar ergenlik döneminde çok yavaş hareket ederler. Sakin tavırları vardır bu anlamda. Yavaş hareket etme noktasında. Bu çocuğun yerinden kalkıp abdestini alması, namaza başlaması inanın en az yarım saat sürer. Çocuğa bu genişliği vermeliyiz. Çocuğa bu kadar zamanı, bu kadar imkanı tanımak zorundayız. Aksi takdirde çocuğumuzu dar boğaz, sık boğaz etmiş oluyoruz. Sadece namazla ilgili değil bu. Çocuk işte yerinden kalkıp bir bardak su içmek için de aynı şekilde yarım saat vaktin geçmesini başlar. Canı sıkılır şu pencereden bir bakayım demek için bile yarım saat sonra gider ancak pencereden bakar şöyle bir hava alır. Şimdi çocuğun yaşını, psikolojisini, içinde bulunduğu durumu bilmek ve bu bilgiler çerçevesinde çocuklarımızı eğitmeye çalışmak biz anne babalar için asıl görevdir ve bunu yerine getirmek zorundayız. Aksi takdirde biz kendimiz çocuklarımızı eğittiğimizi düşünürken, onlar adına güzel ve faydalı şeyler yaptığımızı zannederken, maalesef ama maalesef farkında olmadan kendi çocuklarımızı manevi değerlerden, imani değerlerden, ibadetten ve ahlaki bir takım kurallardan uzaklaştırmış oluruz. Bunun farkında bile olmayız.

Evet, çocuklarımıza imani değerleri nasıl öğretiriz, nasıl benimsetiriz, nasıl sevdiririz? Onlar için imani değerleri yaşanılan unsurlar haline getiririz. Bunlar üzerinde durmak, bu konuyla ilgili açılımlar yapmak, bu konuyla ilgili ihtiyaç duyulan hususlarda bir takım mülahazalarda bulunmak programımızın temel konusu, temel gayesi. Evet, çocuklarımızın manevi eğitimi, çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde din eğitimi vermekten bahsediyoruz. Bu konuda hususan anne babalara düşen görevin, vazifenin biraz ağır olduğundan da bahsediyoruz. Ama ne kadar ağır bir vazife gibi görünse de, ya bize birazcık daha meşakkat yüklüyor olsa da yerine getirildiği zaman ve bunun sonrasında meyvelerini çocuğumuzda görmeye başladığımız zaman, inanın o harcanan çabalar, gayretler, sarf edilen mesailer insanın gözüne görünmüyor. O çocuğunuzun kendi başına zamanı geldiği zaman abdestini alıp namazını kılması ya da ibadetleri olan ilgisi, meyli, sevgisi ve muhabbeti, ahlaki konularda çevrenizden bazı insanların "Allah razı olsun, bu çocuğu ne kadar güzel eğitmişsiniz" demesi ya da çocuğunuzun o farklı duruşunu gördüğünüz zaman artık insanın bundan daha fazla haz ve lezzet alabileceği durumlar zannediyorum sınırlı olsa gerektir. Evet, çocuklarımıza manevi değerleri öğretmek her şeyden önce unutulmaması gereken bir husus olarak tekrar ifade ediyorum ki anne babaya Allah tarafından verilen bir görevdir, bir vazifedir, bir sorumluluk ve mesuliyettir. Bu mesuliyeti yerine getirebilmek için çocuklarımızı tanımak, onların yaş ve psikolojilerine uygun sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için bu konuda kendimizi geliştirmek, bu konuda ilgili çalışmaları, yayınları, kitapları alıp okumaya, onlardan bilgi edinmeye çalışmak ve bunun gibi ilgili programları dinlemeye çalışmak bize çok şey kazandıracaktır. Çünkü bazı konularda ufacık bilgi sahibi olmak bile karşılaştığınız o çok zor durumların çok kolay üstesinden gelmenize yardımcı olacağını göreceksiniz. Mesela anne babalar çocuklarının bazı dönemlerinde büyük kaygılar yaşamaktadırlar, sebebini bilmeden. Mesela benim çocuğum düne kadar bizimle beraber hep namaz kılıyor, biz ne yaparsak bizim yaptıklarımızı tekrar ederek ailemize bir neşe katıyordu ama şimdi çocuğuma "Hadi evladım, gel benimle namaz kıl" dediğim zaman benimle namaz kılmıyor. Ne oldu benim çocuğuma? Çocuğum namazdan soğuyor mu yoksa? Namaz ibadetini unutuyor mu, bırakıyor mu gibi kaygıların dile getirildiğini görüyoruz. Anne baba bundan sıkıntı duyuyor. Bazı anne babalar bilinçli olmadığı için çocuklarına bu dönemlerde ısrarla namaz kılmaya zorluyor. Halbuki anne baba olarak şu kısa bilgiyi, şu malumatı bilsek, çocukların belli yaş dönemlerinde farklı özellikleri vardır. Her yaş döneminin kendine has o özellikleri bilinirse, çocukların ortaya koyduğu, sergilediği davranışlarında ona bağlı ortaya çıktığı, ona bağlı olduğu bilinecektir. İşte çocuklarda mesela 3-3,5 yaş arasında inatçılık dönemi kendisini gösterir. 5,5 yaşında yine çocukta inatçılık dönemi hakimdir. Çocuk kendini inatçılık davranışlarını her alanda ortaya koyar. Anne baba der ki, "Benim çocuğum düne kadar ne güzel sofrayı hazırlıyordu. Ben söylemeden sofraya götürüyor, tabakları taşıyor, bardakları, çatal, kaşık, her ne gerekiyorsa yapıyordu. Ama benim kızıma ne olduysa bir şeyler oldu. Hocam nazar mı değdi nedir?" Benim çocuğuma "Hadi kızım şu çatalı sofraya götür" desem bağırıp çağırıyor, "Götürmem" diye inat ediyor. Çocuğumdaki bu değişme herhalde arkadaşlarından geçti gibi herkes birbirinden farklı sebep ve gerekçeleri dile getirmeye çalışıyor. Efendim, 5 yaş mesela çocuklarda eğitimde altın dönemdir, altın çağdır. Anne babalar olarak çocuklarınıza erkek ya da kız neyi öğretmek istiyorsanız o altın çağı içerisinde 4,5, 5 ve 5,5 yaşına kadar pek çok şey öğretebilirsiniz. Kız çocuğunuz varsa sofrayı sermeyi, sofraya getirip götürmeyi, onları öğretmek, onları sevdirmek, benimsetmek, alıştırmak için bu dönem kaçırılmayacak bir fırsattır. Ama aynı kız çocuğu ya da erkek evladımız 5,5 yaşına geldiği zaman tekrar inatçı tavırlar sergileyecektir. Buna bağlı olarak çocuğunuz "Ben namaz kılmak istemiyorum, kılmayacağım" diye inat ediyorsa ya da "Ben sofrayı kurmak istemiyorum, çatal, bardak, kaşık taşımak istemiyorum" diye inat ediyorsa, işte bu gibi durumlarda da çocuğun üzerine ısrarla gitmek, çocuğun
Ben bu çocuktaki inatçılık tavrını ortadan kaldıracağım. Ben çocuğu işte ısrarla eğiteceğim, öğreteceğim demek çocuğun yaşını, psikolojisini bilmemek demektir. Bu şekilde ısrarla çocuğun üzerine gidersek eğer, öğretmek istediğimiz şey her ne olursa olsun maalesef ama maalesef çocuğun o istediğimiz şeye karşı olumsuz duyguları daha çok pekişecektir. Ve bu da istenmeyen bir durumdur. Halbuki bu gibi durumlarda, bu dönemlerde daha doğrusu çocuklarımızı serbest bırakmak, tamam evladım sen bilirsin deyip yapmanız gereken işi kendinizin yapması en sağlıklı yaklaşımdır. Eğer ısrarla çocuğun üzerine gidilirse ve yapılması istenen davranışı çocuğun inat etmesine rağmen ısrarla yap evladım denilirse, işte az önce ifade ettiğim dönemde 3,5 yaşında, 5,5 yaşında bu gibi dönemlerde çocuğun karakterindeki değişikliklere sebep olacağız. İnatçılık, isyancılık çocukta bir karakter haline gelecektir ve maalesef bunun müsebbibi, bunu ortaya çıkaran, bunu doğuran kişi de bilmesek de, farkında olmasak da biz anne babalar bizzat kendimiz olacağız. Evet, çocukların her yaşın kendine uygun bazı özellikleri olduğunu ifade ettik. Tabii şunu diyeceksiniz, ben psikoloji profesörü müyüm? Çocuğumun her yaşta, her ayda hangi özellikleri gösterdiğini nereden bileyim? Evet, ama kendi işimizle ilgili, gündelik hayatla ilgili ya da televizyonda izlediğimiz diziler ve bu dizilerin başrol oyuncuları, dünden bugüne dizinin serencamı noktasında aklımızda tuttuğumuz bilgiler ve malumatları bir tarafa koyarsak, her yaş döneminde şöyle kısa kısa anekdotlarla sayılabilecek çocukların genel psikolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu hatırda tutmak, zannediyorum o dizi yıldızlarını, film yıldızlarını ve futbolcuları aklımızda tutmaktan zor bir hadise, zor bir durum olması gerektir. Evet, onları yapan bizler, çocuklarımızın manevi gelişimleri için, çocuklarımızın dünya ahiret saadetini, huzur ve mutluluğunu yakalayabilmeleri için bunu da gerçekleştirmemiz imkan dahilindedir ve mümkündür. Bunun için bize düşen şey sadece bu konuya biraz daha ciddiyetle eğilmek ve elimizden geldiği kadar konuyla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Evet, dedik ki çocuklarımızın yaşlarına göre psikolojileri farklıdır. Farklı tavırlar, farklı özellikler sergilerler. İşte çocuklarımız 9-10 yaşına gelirler. Bir de bakmışız, bizim çocuğumuz o kadar dindar, o kadar ahlaklıdır ki namaz olur, ezan okunduğu zaman sizden önce camiye koşmaya başlar. Anne baba mutlu, anne baba huzurlu. Bak ben çocuğumu ne kadar güzel eğitmişim. Allah'a çok şükür görevimizi yerine getirdik. Çocuğumuz namaza bile bizden daha çok meylediyor. Ya da Ramazan ayı geldiği zaman sizden önce kalkıyor, İmsak vaktine kadar sizinle beraber yiyip içiyor ve sahurda sizinle beraber sonrasında yatıyor. Bir bakmışsınız, çocuğunuz bir fakir insana yardım etme duygusuyla dolmuş, taşmış, kabarıyor. Ya da farklı ibadetlere karşı aşırı ilgi ve meyil gösteriyor. Anne baba şöyle bir bakıyor çocuklarının haline, durumuna ve diyor ki, Allah'a şükür, bak biz ne güzel çocuğumuzu eğittik. Korkma hanım, bundan sonra artık bizim çocuğumuz böyle gider. Ama ne var ki, çocuk bir ergenlik dönemine giriyor. Bir de bakmışsınız, yalpalamalar, değişmeler, farklılaşmalar. Dünkü çocuk gitmiş, yerine namazla hiç alakası olmayan, oruç deyince ne orucu baba, kolay bir ibadet mi oruç, sabahtan akşama kadar oruç tutmak diyen, dünden bugüne tamamen değişmiş, farklılaşmış. Sanki önceki evladımız gitmiş, yerine yeni bir evladımız gelmiş gibi olur. Bunu yaşayan pek çok anne baba vardır. Anne babalar övünmeye, dövünmeye, kendisini yırtmaya başlar. Ne oldu, ne oldu da bizim çocuğumuz bu şekilde değişti? Çocuğumuza kimler bu hale getirdi? Ah, o arkadaşlar yok mu? O okul çevresi yok mu der. Suçu hiç kendimizde aramadan bütün hatayı, yanlışı, suçu, sorumluluğu başka mecralara aktarırız. O şekilde kendimizi rahatlatırız. Sebep ne olursa olsun, suçlu kim olursa olsun, kendimizi ne kadar rahatlatırsak rahatlatalım, unutmayın ki o çocuk bizim evladımız, o çocuk bizim yavrumuz, onun eğitiminden öncelikle sorumlu olan kimseler bizleriz. Sonuçta çocuğumuz eğer sağlıklı bir eğitim almışsa ve manevi değerlerle bezenmiş,
o şekilde hayatına devam ediyorsa kazanan önce evladımız sonra biziz. Ama çocuğumuz o şekilde değilse efendim çevreye, arkadaş ortamına, televizyona, radyoya, gazetelere, internete suç bulmaktansa bu gibi problemli durumlara önceden tedbir alamadığımız için ve bu sorunlara mukabil çocuğumuzu en güzel şekilde eğitemediğimiz için kendimize kızmalı ve nerede hata yaptığımızı sormaya, araştırmaya çalışmalıyız. Evet, diyelim ki tecrübesizlik durumunda birinci evladımızda bu sıkıntıyı yaşadık. Ama ikinci yavrumuzda, üçüncü yavrumuzda varsa eğer, o hatalardan pay biçmeli, o hatalarda nelerin bizim hatamız olduğunu tespit etmeli ve sonraki süreçte diğer çocuklarımıza en azından daha sağlıklı bir eğitim vermeli, çocuklarımızın manevi dünyasını zenginleştirme adına. Çocuğumuzun belli dönemlerde sergilediği bazı davranışların çocuklarımıza tam anlamıyla din eğitimi verildiği anlamına gelmediğini bilmeli ve sağlıklı eğitime anne karnında çocuk dünyaya geldiği andan itibaren başlamalı. Çocuk ergenlik çağını bitirene kadar da yine aynı şekilde, aynı ilkeler ve çerçeveler içerisinde çocuğumuza bu eğitimi verme çaba ve gayreti içerisinde olmalıyız. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, çocuklarımızın imani değerleri benimsemesi ve imani değerleri benimsemenin ötesinde ibadetlerini yerine getiren fertler olmaları daha çok bizimle alakalı olan bir durumdur. Çünkü çocuk içinde yaşadığı toplumdan çok içinde yaşadığı aileden etkilenir, özellikle okul öncesi dönemde. Okul öncesi dönemde az önce ifade ettiğimiz gibi çocuğun hem zihinsel gelişiminin hem inanç, duygu ve benzeri hususların temelinin atıldığı dönemdir. İşte bu dönemden itibaren çocuklarımız birbirinden farklı, üstesinden gelemeyeceğimiz, çoğu zaman nasıl cevap vereceğimizi bilemeyeceğimiz soruları bize sorarlar. Bizler bazen bu soruları önemsemez geçiştiririz. Boş ver evladım deriz. Ya da çocuğun anlayamayacağı şekilde uzun uzun felsefi açıklamalar yaparız. Ya da çocuğumuza kendi düşüncemize göre gerçekle alakası olmayan bir cevap verir, geçiştirir gideriz. İşte mesela çocukların özellikle 2 yaşından itibaren konuşmaya başlayıp en çok soru sordukları 3-4 yaşlarına geldiklerinde sorduğu sorulardan bazıları. Anne, Allah babamdan daha mı büyük? Ya da Allah şu dağı yerinden kaldırıp öbür tarafa koyabilir mi? Allah şu apartmandan daha mı büyük? Ben Allah'ı niye göremiyorum? Allah şimdi ne yapıyor? Allah şu an nerededir? Allah gökte mi dolaşıyor? Allah hiç yanımıza gelmeyecek mi? Ya da çocuk gündelik hayatla kendileriyle ilgili daha farklı meseleleri somutlaştırır, sorar. Baba dışarısı çok soğuk, ne yapayım, şapka tak oğlum. Baba Allah'ın şapkası var mı, dışarıda o üşümüyor mu gibi sizi hayretlere düşüren soruları soracaktır çocuklarınız. İşte sadece Allah'a iman duygusu değil, Allah'a iman duygusunun yanında peygambere iman duygusunu kazandırmak, bunun yanında meleklere iman duygusunu çocuklarımıza kavratmak, hele hele ahiret inancı konusunda çocuklarımızın sorularına cevap verebilmek, kaldı ki bir yetişkini ikna etmek, yetişkinin tam anlamıyla mukni olması için gerekli bilgileri vermek zor olduğu kadar, çocuklara bunları anlatmak, onların seviyelerine uygun bu konuda bilgileri kavratmak oldukça zordur. İşte bu konularda neyi nasıl söyleyeceğimizi, nasıl anlatacağımızı, çocuğumuzun hangi sorusuna nasıl cevap vereceğimiz noktasında biraz daha çaba ve gayret sarf ederek bilgi ve malumat sahibi olmalıyız. Aksi takdirde çocuğumuz bu tarz sorular sorduğu zaman ne cevap vereceğimizi bilemeyiz. Halbuki bu dönem çocuklarda manevi duygularının temellerinin atıldığı dönemdir. Okul öncesi dönem çocuklara imani değerleri benimsetme, sevdirme dönemidir. Bu şekilde üstesinden gelemediğimiz soruları boş ver oğlum ne yapacaksın sen onu ya da benzeri anlamsız cevaplarla geçiştirerek çocuklarımız için altın dönem olan, çocuklarımız için son derece önemli olan görevimizi, vazifemizi yerine getirme noktasında mihenk taşı denebilecek bu dönemi bu şekilde faydasız bir şekilde geçirirsek ve değerlendiremezsek, işte o zaman hata eden, yanlışların içerisinde olan, yarın övünüp dövünen, benim evladım ne oldu da neye bağlı bu şekilde bir problem yaşıyor, benim evladım nasıl olur da namazını kılmaz, benim gibi namaz kılan bir ailenin evladından bu tür ahlaksızlıklar nasıl görülür der
kendi kendimize dövünür dururuz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, gönül ister ki çocuklarımız, hepimizin çocukları, evlatları, manevi değerlerin bilincinde olan, ahlaki değerlerle bezenmiş, parmakla gösterilecek örnek insan olsunlar. Bu tür gençleri gördüğümüz zaman, bu tür gençlerle muhatap olduğumuz zaman ona karşı ayrı bir sevgi ve muhabbet besleriz. Evet, bu şekilde bir genç evlat sahibi olmak ve bunu gerçekleştirmek, önce Rabbimizin izni ve inayeti, sonrasında bizlerin çaba ve gayretleriyle gerçekleştirilebilecek bir durumdur. Yeter ki bizler görev bilinci içerisinde hareket edelim, elimizden gelen çaba ve gayreti ortaya koyalım, çocuğumuzun okul başarısı için, çocuğumuzun maddi ihtiyaçları için harcadığımız çabanın, gayretin, ona gösterdiğimiz ehemmiyetin onda birini de olsa bu konuya verelim. Bakınız çocuklarınızda nasıl bir değişme, gelişme ve zenginleşme oluyor. Hemen şunu da ifade edeyim. Çocuk eğitimi, hele hele din eğitimi dediğimiz zaman sabır işin içine girer. Biraz sabırlı olacağız. Ben çocuğu anlattım ama bu konuda çocuk da hala değiş. Hayır efendim. Bir günde değişmez, üç günde, beş günde. Çocuğa günler, aylar, yıllar süren ilke

manevi değerleri öğretebilmek için, çocuklarımızı ibadete alıştırabilmek için Yeni Ufuklar programında ben sizlerle beraber birlikte bu program var olduğu sürece bu konular üzerinde mülahazalarda bulunmaya, karşılıklı paylaşıma hazırım efendim. Sizler de burada olduğunuz müddetçe inşallah bu konudaki paylaşımlarımız devam edecek. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili karşılaştığımız sorunlar, rehberlik ve bu konuda gerekli paylaşımlar çerçevesinde devam edecektir. Efendim, Yeni Ufuklar programında çocuklarınızın, her yaş çocuğunuzun eğitimiyle ilgili birbirinden farklı konularda, birbirinden farklı hususlarda her hafta farklı bir konuyla sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz Rabbim nasip ederse. Kıymetli dinleyenlerimiz, gönül ister ki program saatler sürsün, hasbihalimiz sohbetimiz saatlerce devam etsin. Ancak her sonlu varlık gibi bugünkü programımız Yeni Ufuklar programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte Yeni Ufuklar programında sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Marifetli çocuk. Üç kadın ellerinde sepetleriyle pazardan dönüyorlardı. Dinlenmek için yolun kenarında kanepeye oturdular. Çocukları hakkında sohbet etmeye başladılar. Birinci kadın oğlunun çok hareketli olduğunu ve ellerinin üzerinde dakikalarca yürüyebileceğini söyledi. İkinci kadın bülbül sesli oğlunun şarkılarına herkesin bayıldığını anlattı. Üçüncü kadın onları dinlemekle yetindi. Niçin konuşmadığını sorduklarında benimkinin anlatılacak bir marifeti yok dedi. Bu konuşmalara kulak misafiri olan bir ihtiyar kadınların peşinden yürüdü. Kadınlar sokağın başında sepetlerini yere bırakıp yorulan kollarını, ağrıyan bellerini ovuşturmaya başladılar. Onları gören çocukları koşarak geldiler. Birinci kadının oğlu perendeler atarak ellerinin üzerinde yürüyordu. İkinci kadının oğlu bir taşın üzerine oturup annesinin sevdiği şarkılardan birini söylemeye başladı. Diğer kadınlar onu coşkuyla alkışladılar. Üçüncü kadının oğlu ise sana yardım edeyim anneciğim diyerek sepetin kulpuna yapıştı. Kadınlar oradan geçmekte olan yaşlı adama çocuklarının marifetini nasıl bulduğunu sordular. Ben marifetli bir çocuk gördüm dedi ihtiyar. O da annesine yardıma koşan şu çocuk. O Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifine uygun davrandı.
2: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Usim ra'en bi ummihi ravâhu İbn-i Mace.
1: Herkes annesinin hizmetinde bulunmayı tavsiye ederim. İbn-i Mace Edeb.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Her şeyin bir daveti var. Sesi soluğu olmasa da her şeyin çağrışımıyla bir daveti, çağrısı var. Güler güzelliğe çağırıyor. Boynundaki diken safa için cefa çekmeye, sabra çağırıyor. Bülbüller çileyerek çileye çağırıyor. Ney içli yanık sesiyle asıl vatanı anmaya ve ayrılık için yanmaya davet ediyor. Hazan mevsiminin sararıp dökülen yaprakları hiçbir sese, harfe, söze ihtiyaç bırakmadan kışa hazırlanmaya davet ediyor. Müezzinler namaza, felaha, tevhide, imana çağırıyor. Müezzinler susunca minareler, kubbeler davete devam ediyor. Huzurlu mazimizin mimarları şehrin her köşesine müsbet davet ve tedaileri yerleştiriyordu. Bugünün mimarları da farkında olarak veya olmayarak davet ettiriyorlar eşyayı. Fakat davetler dünyaya, tamaha, şehvete, kibre, gurura. Allah selamet yurduna, cennete davet ediyor. Oraya nail olmak için Allah'ın davetçilerine, peygamber ve kitaplarına, onların izindeki mabetlerin davetine icabet şart. İnsanın ve Allah'ın düşmanı şeytansa kendi yurdu olan ateşe çağırıyor. Fakat alev alev ışıltılarla süslüyor çağrısını. Nefse cazip gelen promosyonlarla, kampanyalarla çağırıyor. Allah ve Habibullah'ın daveti insana hayat veren esaslara, şeytan ve avanesinin çağrısıysa ölümün bile çare olamadığı felaketlere. Şimdi size soruyoruz. Gönlünüz hangi davette?

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Ay Boya Zemin Kaplama Boyaları 0530 447 06 37.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
17: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Ay Boya Zemin Kaplama Boyaları 0530 447 06 37.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
9: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak ardı edip, onları bir tarafa bırakınca, içlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp, o zalimleri fasıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık.
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
0: Şöyle ki, onlar serkeşlik edip yasakları çiğnemekte ısrar edince, onlara hor ve hakir maymunlar haline gelin diye emrettik.

O vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onları kötü azaba uğratacak kimseler ortaya çıkaracağını bildirdi. Muhakkak ki Rabbin dilediğinde cezayı çabucak verir. Ama aslında gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Onları parça parça topluluklar halinde dünyanın her yerine dağıttık. Aralarında iyi kimseler de vardı, iyi olmayanlar da. Kötülüklerden dönüş yaparlar diye onları kah nimetler, kah musibetlerle imtihan ettik.

Onlardan sonra hayırsız bir nesil geldi ki, bunlar kitaba, Tevrat'a varis oldular. Ama ayetleri tahrif etme karşılığında, şu değersiz dünya metaını alıp, nasılsa affa nail oluruz düşüncesiyle hareket ettiler. Af umarken bile, öbür yandan yine gayrimeşru bir meta, bir rüşvet zuhur etse, onu da alırlar. Peki onlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitapta mevcut hükümler uyarınca söz alınmamış mıydı? Ve kitabın içindekileri ders edinip okumamışlar mıydı? Halbuki ebedi ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

0: Kitaba sarılanlar ve namazı gerektiği şekilde yerine getirenler bilsinler ki, biz iyilik için çalışanların mükafatlarını asla zayi etmeyiz.
1: وَإِذْ نَتَقَ

0: يَعْلَمُونَ.
1: Hem bir vakit biz o dağı bir gölgelik gibi İsrail oğullarının başlarının üstüne kaldırmıştık da onlar dağın üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. O zaman demiştik ki, size verdiğimiz bu kitaba ciddiyetle sarılın ve içindeki gerçekleri düşünüp hiç hatırınızdan çıkarmayın ki Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınasınız.

0: يَعْلَمُونَ
1: Rabbinin Adem evlatlarından misak aldığını da düşünün. Rabbin onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şahitliklerini

diye Allah bu ikrarı aldı. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İşte biz böylece ayetleri iyice açıklıyoruz. Olur ki düşünürler de inkârlarından dönüş yaparlar. وَاتْلُ عَلَيْهِ

Onlara kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat. Evet, o adam bu ilme rağmen o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı. Şeytan da onu peşine taktı. Derken azgınlardan biri olup çıktı.

0: تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkiye çıkarırdık. Lakin o dünyaya saplandı ve hevasının esiri oldu. Onun hali tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur. Kendi haline bıraksan da yine dilini salar solur. İşte bu, tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat. Olur ki düşünüp kendilerine çeki düzen verirler.

ayetlerimizi yalan sayarak, sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali ne çirkin bir ibret levhasıdır.

Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de şaşırtırsa, işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir.

Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki, onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. Hasılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır.

En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.

Yarattıklarımız için de daima hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.

0: Ayetlerimizi yalan sayanları, farkına varamayacakları şekilde yavaş yavaş helake yaklaştırırız.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ
0: Ben onlara mühlet veririm. Fakat vakti gelince benim cezalandırmam pek kesin ve şiddetlidir.

0: Bunlar hiç düşünmediler mi ki, kendilerine tebliğde bulunan arkadaşları Muhammed'de delilikten hiçbir eser yoktur. O sadece ilerideki tehlikelerden kurtarmak için görevli bir uyarıcıdır. Hiç düşünmezler mi, göklerin ve yerin hükümranlığını, o muazzam saltanatı? Düşünmezler mi, Allah'ın yarattığı herhangi bir mahluktaki ilahi düzenlemeyi? Onu da düşünmezlerse, bari ecellerinin yaklaşmış olabileceği ihtimalini? O halde buna iman etmedikten sonra daha hangi söze inanırlar?
1: مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Allah kimi şaşırtırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır. Körü körüne yuvarlanır giderler.

Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki, onun ne zaman geleceğine dair bilgi, yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki, ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, ona dair gerçek bilgi yalnız Allah'ın nezdindedir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, ben kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim. Ne fayda sağlayabilirim, ne de gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim, elbette çok mal mülk elde ederdim. Bana hiç fenalıkta dokunmazdı. Ama ben iman edecek kimseler için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.

Odur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a yönelip, "Eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz," diye yalvardılar.

Fakat Allah kendilerine kusursuz bir çocuk verince, annesi de babası da ölçüyü kaçırıp verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar. Tuttular, Allah'a bir takım şerikler yakıştırdılar. Halbuki Allah, onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir.

Ona hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı eş, ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar.

Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız, size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz. Size karşı onların durumu aynıdır.

Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddianız yerindeyse, haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

nasıl icabet edecekler ki, onların yürüyecek ayakları mı var, yoksa tutacak elleri mi var, veya görecek gözleri mi var, yahut işitecek kulakları mı var, neleri var? De ki, haydi bütün şeriklerinizi çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun. Haydi, elinizden geliyorsa bir an bile göz açtırmayın.

Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınız ise sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta kendilerine bile fayda ve yardımları dokunmaz.

Siz o müşrikleri veya putları doğru yola davet ederseniz işitmezler. Onların sana baktığını görürsün ama aslında onlar görmezler.

Sen af ve müsamaha yolunu tut. İyiliği emret. Cahillere aldırış etme. Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ
0: Şeytanların dostlarına gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar.

0: Onlara keyfi olarak istedikleri bir ayet veya mucize getirmediğin zaman, hiç değilse bir şeyler bulup buluştursaydın ya, derler. De ki, ben sadece Rabbimden ne vahyolunuyorsa ona tabi olurum. Bütün bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini açan, gerçekleri gösteren nurlardır. İman edecek kimseler için hidayet ve rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Öyleyse Kur'an okunduğunda hemen ona kulak verin. Susup dinleyin ki merhamete nail olasınız.

Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Gafillerden olma.

0: Rabbine yakın melekler, ona kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez. Hep onu tenzih eder ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Medine döneminde Hicri 2. yılda vaki olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yes.

Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki, onun taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının. Birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin.

0: Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki, yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine O'nun ayetleri okununca bu, onların imanlarını arttırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.
1: اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
0: Namazı hakkıyla ifa edip, kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin nezdinde cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır.

0: يعلمون.
1: Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman da müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı.

gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı.

Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vaat ettiğinde, siz silahsız olan topluluğun, kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki, o suçlu müşrik güruhu hoşlanmasa da hak olan İslam'ı yüceltsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın.

O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben size peş peşe gelecek 1000 melaike ile imdad edeceğim diye duanızı kabul buyurdu.

0: Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz güven duysun diye yaptı. Yoksa gerçekte yardım ancak Allah'tandır, başkasından değil. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

0: رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükûnet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu.

0: الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Rabbin meleklere vahyediyordu ki, muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına.

0: Evet, böyle. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa, bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir.
1: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
0: İşte ey kafirler, bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu. Kafirlere ayrıca bir de cehennem azabı var.

Ey iman edenler! Ordu halinde kâfirlerle savaşmak için karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönüp kaçmayın.

Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse, Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir.

0: Siz savaşta onları kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Ey Resulüm! Attığın vakit sen atmadın. Lakin Allah attı. Ve bunu Allah müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yaptı. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitir ve bilir.
1: ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ
0: İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah kâfirlerin tedbirini zayıflatır.

Ey müşrikler! Siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi. Siz müminlere hücumdan vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyi olur. Yok döner, yine savaşa başlarsanız, biz de başlarız. Askeriniz çok da olsa size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin.

0: İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde, bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, o düşünmeyen sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعْهُمْ وَلَوْ أَسْمَعْهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Şayet Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bile onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer ve siz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız.

Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir.

Düşünün ki bir zaman siz dünyada az ve zayıf idiniz. Öyle ki insanların sizi tutup kapacağından endişe ediyordunuz. Bu haldeyken Allah size yer yurt nasip etti. Sizi yardımıyla destekledi. Sizi temiz ve helal şeylerle rızıklandırdı. Ta ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin.

Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir.

Ey iman edenler! Siz Allah'ı sayar, haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış kuvveti verir. Sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bir vakitte o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar yahut öldürsünler mi? Yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, artık anladık, biliyoruz. Dilesek bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu, önceden geçmiş insanların masallarından başka bir şey değildir, derler.

Hani bir zamanda onlar, "Ya Rabbi, eğer bu Kur'an senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise, hemen üzerimize gökten taş yağdır, yahut bize acı bir azap ver," demişlerdi.

Halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse Allah bu takdirde de onlara azap etmez.

Allah ne diye onları cezalandırmasın ki? Onlar kendileri Mescid-i Haram'ı yönetmeye layık olmadıkları halde, üstelik orayı ziyaret etmek isteyen müminleri de geri çeviriyorlar. Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar, Allah'ı sayıp ona şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Mescid-i Haram'daki duaları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değil. Öyleyse küfür ve küfranınızdan dolayı tadın bakalım azabı.

Kafirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkarlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır.

Ey Resulüm! O kafirlere de ki, eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçip İslam'a girerlerse, daha önceki suçları bağışlanacak. Yok, eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde.

Dünyada fitne kalmayıp, din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir.

0: Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Ay Boya Zemin Kaplama Boyaları 0530 447 06 37.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele Üretim Tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İman edip salih ameller işleyenler ise cennet ehli olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Bakara suresi 82. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cennettir. İman edip imanına hiçbir küfür ve şirk ameli bulaştırmayan, salih ameller işleyen ve insanlara iyiliği emredip kötülükten men eden Müslümanlar için hazırlanmış olan cennetler, her Müslümanın hedefi olup hayallerini süsleyen mükemmel mekanlardır. Rablerinin muhteşem ve eşsiz güzelliğini görecekler yer de yine orasıdır. Sad İbn-i Sad radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, insanlar neden yaratıldı? Sudan buyurdular. Ya cennet dedim, o neden inşa edildi? Dedi ki gümüş tuğladan ve altın tuğladan, harcı da kokulu misk. Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zaferandandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz. Elbiseleri eskimez, gençliği de kaybolmaz. Aleyhissalatu vesselam sözlerine şöyle devamen buyurdular ki, üç kişi vardır ki duaları reddedilmez, mutlaka kabul edilir. Bunlar adil imam, devlet başkanı, iftarını yaparken oruçlu ve zulme uğrayanın duasıdır. Allah mazlumun duasını bulutların fevkine çıkarır ve onlara sema kapıları açılır. Ve Allahu Teala Hazretleri, izzetime yemin olsun ki vakti uzasa da duanı mutlaka kabul edeceğim buyurur. Ebu Musa radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gümüşten iki cennet vardır. Kabları ve içinde bulunan diğer şeyleri de gümüştendir. Altından da iki cennet vardır. Kabları ve içinde bulunan diğer şeyleri de altındandır. Adn cennetinde cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın veçhindeki Rida'ul Kibriya'dan, yani büyüklük perdesinden başka hiçbir şey yoktur. Değerli Müslümanlar, cennetin yapısı böyleyken bir de içine ve içindekilere kulak verelim. Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette 100 derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin 4 nehri buradan çıkar. Bunun üzerinde arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz zaman Firdevs'i isteyiniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için içi boş, tek bir inciden bir çadır vardır. Genişliği 60 mildir. Her köşesinde bir refikası bulunur. Hiçbiri diğerini görmez. Mümin bunların hepsini ayrı ayrı dolaşır. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette bir ağaç vardır ki binekli bir kimse 100 yıl gölgesinde yürüse onu kat edemez. İsterseniz şu ayeti okuyun. Daima gölgededirler. Çağlayıp duran su başlarındadırlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette dışı içinden, içi de dışından görülen özel yerleşim birimleri vardır. Allah Resulü'nün bu açıklamasını dinleyen ve coşku ile dolan bir Arabi ona doğru ayağa kalktı ve sordu. Bu özel daireler kimlere verilecek ya Resulullah? Resulullah, onlar tatlı tatlı konuşan, dostlarına ve fakirlere yemek yediren, oruçlara devam eden ve insanlar uykudayken geceleri kalkıp Allah için namaz kılan kimselere verilecektir buyurdu. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Muttakilere vaat olunan cennetin misali o cennetlerdir ki içlerinden değişmez nitelikli su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve saf bal ırmakları vardır. Onlar için orada her türlü meyve ve Rablerinden bağışlanma da vardır. Muhammed Suresi 15. ayet. Buna karşılık Rablerinin emrine ve yasaklarına aykırılıktan korunanlar üst üste bina edilmiş altından ırmaklar akan yüksek köşklere ve saraylara sahip olacaklardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez. Zümer Suresi 20. ayet. Cennette tahtlaştırılmış koltuklara yaslanırlar. Cennette ne güneş görecekler ne de kavurucu soğuk. Cennetin ağaçlarının gölgeleri de üzerlerine eğilecek, meyveleri de iyice yaklaştırılacaktır. İnsan Suresi 13 ve 14. ayet. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette mümin erkeklerin her cuma günü geldikleri bir çarşı vardır ki orada kuzey rüzgarları onların yüzlerine ve elbiselerine vurur. Böylece güzellikleri daha da artar, eskisinden daha güzel bir halde hanımlarının yanına dönerler. Hanımları onlara Allah'a yemin olsun ki çok güzelleşmişsiniz deyince onlar da Allah'a yemin olsun ki siz de sizi bıraktığımız halden çok daha güzelleşmişsiniz derler. Muhterem Müslümanlar, cennetin özellikleri, nimetleri, ikramları, gözlerin ve kulakların görüp işitmediği o kadar çok güzellikler vardır ki burada onları saymaya ne zamanımız ne de edebiyatımız yeterlidir. Şu kadarını bilelim ki cennetliklere istedikleri ve arzu ettikleri her şey verilecektir. Köşkler, saraylar, tahtlar, minderler, döşekler, ipekten halılar, perdeler, giysiler, altın ve gümüşten tahtlar, yakut ve inciler, bağlar ve bahçeler, ağaçlar ve gölgelikler, pınar ve havuzlar, su, süt, bal ve şarap nehirleri, leziz içecekler, çeşit çeşit meyveler, tatlı etler ve yiyecekler, vildan ve huriler, bakire ve dul kadınlar, hizmetçiler, güzel kokular ve hoş sohbetler ve daha sayamadığımız birçok nimetler cennetlere girecek olanlara hazırlanmış ve beklemektedir. Çalışmanın, ibadetin, yaşlanmanın ve ölmenin olmadığı, tuvalet ihtiyacının olmadığı, yorgunluk ve uykunun olmadığı, kavga ve gürültünün, kin ve nefretin, haset ve kibirin olmadığı,

altlarından ırmaklar akan cennetlerin yalnızca onlara verileceğini müjdele. Orada her ne zaman kendilerine rızık olarak bir ürün verilse, bu daha önce bize verilmiş olandır derler. Orada onların tertemiz kılınmış eşleri de olacaktır. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara suresi 25. ayet. Ve yine Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rabbinizin bağışlanmasına ve eni gökler ile yer kadar olup müttakiler için hazırlanmış olan cennete girebilmek için koşuşun, yarışın. Hadid suresi 21. ayet. Evet kardeşlerim, netice olarak bu muhteşem cennetlere girebilmenin anahtarı Allah Azze ve Celle'ye kayıtsız şartsız iman edip ona isyan etmemek ve ona şirk koşmamakla mümkündür. Çünkü Allah Celle Celaluhu Maide suresinin 72. ayetinde kendisine şirk koşacak olanlara cenneti haram kıldığını beyan buyuruyor. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri her türlü şirkten muhafaza eylesin ve cenneti hak edecek ameller işleyen kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dine indallahil islam.

Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Ay Boya Zemin Kaplama Boyaları 0530 447 06 37.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın namazı ve adalet çağrısı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam, halim, selim, yumuşak huylu, tatlı dilli, olgun, aklı başında bir peygamberdi. Hatibül Enbiya, yani peygamberler hatibi olarak adlandırılan Hazreti Şuayb Aleyhisselam, etkili ve ikna edici bir konuşma yeteneğine sahipti. Onun seçkin şahsiyeti ve etkin hitabet gücü ilahi sözle birleşince, Medyen ve Eykelilerin onun çağrısından etkilenmemeleri düşünülemezdi. Onları tevhid inancına ve ölçü, denge, adalet esaslarına riayete çağıran Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın hayatlarında köklü bir değişimi öngördüğünü, bu durumunsa egemen sınıfın çıkarlarını zedeleyeceğini hemen anladılar. Kur'an-ı Kerim onun çağrısını şöyle özetliyor. Ey milletim! Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a itaat edin. Ölçüyü ve tartıyı noksan tutarak insanların haklarını yemeyin. Yoksa sahip olduğunuz zenginlikleri yitirirsiniz. Başınıza da büyük bir azabın gelmesinden korkarım. Sözlerimi iyi dinleyin ve bana uyun.

0: Hazreti Şuayb aleyhisselamın bu etkili çağrısına Medyen ve Eyke halkı ciddiyetle kulak verince kabile reislerini bir telaştır aldı. Bastıkları yerin kaymakta olduğunu sanan çıkarcı çevreler, Şuayb aleyhisselamın telkin ettiği güzel ahlak kuralları, dürüstlük ve temiz alışveriş gibi şeylerin halk tarafından benimsenmesi halinde iktidarlarının ortadan kaybolacağını düşündüler. Böyle bir durumda hileye ve sahtekarlığa dayalı işleri ve ticaretleri nasıl yürüyebilirdi ki? Sattıkları mallara karıştırdıkları hile durdurulursa ve mallarını satarken eksik tartmazsalar nasıl bol bol kar elde edebilirlerdi? Mısır ve Irak gibi büyük medeniyetlerin sınırında ve dünyanın belli başlı ticaret yolları üzerinde bulunurken ticaret kafilelerinin yollarını kesmez, tüccarları soymazlarsa nasıl büyük servet ve siyasi nüfus temin edebilirlerdi ki? Medyen ve Eyke zorbalarını derin derin düşündüren işte bunlardı. Ve Medyen Eyke'nin zorba egemenleri Hazreti Şuayb aleyhisselama çok anlamlı ve manidar bir itirazda bulundular. Dediler ki, ey Şuayb, senin namazın mı bizim atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya mallarımız hususunda dilediğimizi yapmamamızı sana emrediyor? Evet, Medyen ve Eyke ekabirinin ilk itirazı sorularının hemen başında ve merkezinde Hazreti Şuayb aleyhisselamın namazı yer alıyor. Senin namazın mı emrediyor bunları? İşte bu çok önemli, anlamlı ve hayati bir soruydu. Peki Medyen Eyke zorbaları neden öncelikle Hazreti Şuayb aleyhisselamın namazını boy hedefi haline getirmişlerdi? Niçin onun tevhid çağrısıyla kendi yaşam biçimlerine müdahale girişimini hemen namaza fatura etmişlerdi? Besbelli ki Medyen ve Eyke'nin ileri gelenleri Hazreti Şuayb aleyhisselamın bu çarpıcı daveti karşısında adeta şaşkına döndüler. Tertemiz hayatını, sağlam ve üstün karakterini, dürüst kişiliğini, yumuşak huyunu ve etkin hitabet yeteneğini çok iyi bildikleri Şuayb aleyhisselama ne olmuştu da birdenbire hayatlarına karışmaya başlamış ve temel yanlışlarını halim bir üslupla ve açık yüreklilikle yüzlerine vurarak kendilerini bu yanlış uygulamalarından vazgeçmeye çağırır olmuştu. Halim, selim bir insan olarak tanıdıkları Şuayb aleyhisselam neden şimdi böyle bir davranış sergilemeye başlamış olabilirdi ki? Onlar, hemen Hazreti Şuayb aleyhisselamın davranışındaki bu ani değişikliğin nedenlerini kendi aralarında konuşup tartışmaya ve araştırmaya koyuldular. Anlaşılan o ki Medyen ve Eyke'nin elebaşları yaptıkları araştırmalar sonunda Şuayb aleyhisselamın kendi başına veya bir grup arkadaşıyla birlikte bir şeyler mırıldanarak bir takım ilginç hareketler yaptığını, kıyam, rükû ve sucutta bulunduğunu, yani namaz kılmakta olduğunu gördüler. Evet, onların Hazreti Şuayb aleyhisselamın hayatında gördükleri tek dikkat çekici farklılık huşu içinde kıldığı namazdan başka bir şey değildi. Demek ki onu kavmine karşı böyle davranmaya iten işte bu namazıydı. Bu yüzden Hazreti Şuayb aleyhisselamın hayatında bir süredir gözlemledikleri bu çok önemli değişiklikle onun açık daveti ve uyarıları arasında doğrudan bir bağlantı kurmakta gecikmediler. Sözlerine "Es-salatuke, senin namazın mı?" diye başlamaları bu yüzdendi. Gerçekten de Hazreti Şuayb aleyhisselamın yoldan çıkmış olan kavmine karşı verdiği mücadelede yegane heyecan ve güç kaynağı namazıydı. O, namazla tebliğe hazırlanıyor, namazla dinamizmini artırıyor, güç ve enerjisini tazeliyordu. Kavminin tepkilerine ve hatta onu taşlamaya kadar varan taşkınlıklarına sabır ve namazla direniyordu. Kavminin, "Oysa sen yumuşak huylu ve akıllı bir insansın" diyerek alttan almalarına yahut "cemaatin olmasaydı seni mutlaka taşlardık" gibi tehditlerine rağmen bıkmadan, usanmadan, namazından güç alarak mücadelesine devam ediyordu. Bugünün mümin öncüleri de sürekli ve huşu içinde kılacakları namazdan güç alarak tevhid mücadelesini yürütecek, böylece Allah'ın rahmet ve inayetine nail olacaklardır. Abdullah Yıldız, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Ay Boya Zemin Kaplama Boyaları 0530 447 06 37.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

gün Hazreti Ali, "Ey insanlar, insanların en kahramanı kimdir biliyor musunuz?" dedi. Arkadaşları, "Ey müminlerin emiri sensin," diye cevap verince Hazreti Ali, "Ben kiminle savaş meydanlarında karşı karşıya gelmişsem tam bir şekilde hakkımı ondan almışımdır. Fakat siz bana insanların en kahramanını haber veriniz," dedi. Onlar, "O halde insanların en kahramanı kimdir biz bilmiyoruz. Sen bize haber ver," dediler. Hazreti Ali, "Ebu Bekir'dir. Çünkü Bedir gününde biz peygambere bir gölgelik inşa ettik. Peygamberle beraber kim kalacak ki peygambere müşriklerden birisi hücum etmesin," dedik. "Andolsun Ebu Bekir müstesna, bizden hiçbir kimse bu ağır göreve cesaret edip yanaşmadı. O kılıcını kınından çekerek peygamberin yanı başında durdu. Peygambere gelen birisi olursa mutlaka onu karşılar ve def ederdi. İşte bu insanların en korkusuzu, en kahramanıdır," dedi. Hicret eden hiç kimseyi bilmiyorum ki gizlice hicret etmesin. Ancak Ömer müstesnadır. O hicret etmek istediği zaman kılıcını boynuna astı, yayını da omzuna, elinde birçok ok bulunduğu halde Kabe'ye vardı. Kureyş'in ileri gelenleri de Kabe'nin önünde oturuyorlardı. 7 defa tavaf ettikten sonra makamın yanında 2 rekat namaz kıldı. Sonra Kureyş'in halkalarına teker teker vararak, "Burunları kırlasıcalar. Kim ki annesi matemini tutsun, çocuğu yetim kalsın, hanımı dul kalsın istiyorsa şu vadinin ötesinde benim karşıma çıksın," dedi. Onun bu meydan okuyuşuna rağmen hiç kimse onun yoluna çıkmadı. Uhud günü Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın yanına giderek, "Ey Fatıma, al kılıcı fakat kınanmamış olarak. Ben korkak değilim ve şerefsiz bir kimse de değilim. Hayatımla yemin ederim, Ahmet'in yardımında çeşitli musibetlere düçar oldum. Kullarını bilen Rabbim rızasını kazanmak için," anlamında bir şiir okudu. Hazreti Peygamber, "Eğer sen güzel savaşmışsan Sehl bin Huneyf ve İbn-i Simme de güzel savaştı," buyurdu. Cebrail, "Ey Muhammed, babanın hayatıyla yemin ederim bu Ali'nin hakkını başkalarıyla paylaştırmaktan başka bir şey değildir," dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Cebrail, o bendendir," deyince Cebrail, "Ben de ikinizdenim," dedi. Hendek günü Amr bin Abdüvet tanınması için bir nişan takarak süvarileriyle savaşa geldi. Hazreti Ali ona, "Ey Amr, sen daha önce Kureyş'e şöyle ahit veriyordun. Seni iki haslete davet eden bir kişinin mutlaka bir teklifini kabul edeceksin." Amr, "Evet, ben böyle söyledim," dedi. Hazreti Ali, "Seni evvela Allah'a, Allah'ın Resulüne ve İslam'a davet ediyorum," dedi. Amr, "Benim buna ihtiyacım yoktur," deyince Hazreti Ali, "O halde seni savaşa davet ediyorum," dedi. Amr, "Ey kardeşimin oğlu, yemin ederim ki ben seni öldürmeyi istemiyorum," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, "Fakat yemin ederim ki ben seni öldürmek istiyorum," deyince Amr öfkelendi. Hazreti Ali'ye doğru yöneldi. İkisi birbirlerine saldırdılar ve Hazreti Ali onu öldürdü.

Amr bin Abdüvet zırhlara bürünmüş bir şekilde meydana çıktı. Kim benimle savaşacak diye meydan okudu. Hazreti Ali kalktı ve Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın peygamberi, ben onun karşısına çıkacağım." dedi. Hazreti Peygamber "Bu Amr'dır, otur." dedi. Sonra Amr "Karşıma çıkacak bir erkek yok mudur?" diye bağırdı. Durmadan Amr Müslümanları geriyordu. Ve iddianıza göre sizden birisi öldürüldüğü zaman gideceği cennetiniz nerede? Niçin karşıma biriniz çıkmıyor?" dedi. Yine Hazreti Ali ayağa kalkarak "Ey Allah'ın Resulü, ben çıkayım." dedi. Hazreti Peygamber yine "Otur." dedi. Üçüncü kez Amr bağırdı ve bir takım şiirler okudu. Yine Hazreti Ali kalkarak "Ey Allah'ın Resulü, ona ben karşı çıkacağım." dedi. Hazreti Peygamber yine "O Amr'dır." deyince Hazreti Ali "Amr dahi olsa." diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye izin verdi. Hazreti Ali Amr'a doğru gitti. Ona varırken şu şiirleri okuyordu. "Sakın acele etme. Aciz olmadığı halde senin sesini duyan ve icabet eden birisi geldi. Niyet ve basiret içerisinde. Doğruluk her kurtulmuşun kurtuluş vesilesidir. Ben umarım ki senin üzerinde cenazelerin matemini yapan bir durum meydana getiririm. Geniş bir darbe ki o darbenin anılması her savaşta olacaktır." Amr Hazreti Ali'ye "Sen kimsin?" diye sordu. Hazreti Ali "Ben Ali'yim." dedi. Amr "Abdi Menaf'ın oğlu Ali mi?" dedi. Hazreti Ali "Ben Ebu Talib'in oğlu Ali'yim." dedi. Amr "Ey kardeşimin oğlu, amcaların arasında senden daha yaşlıları vardır. Senin kanının akmasını istemiyorum." deyince Hazreti Ali "Lakin ben Allah'a yemin ederim ki senin kanını akıtmaktan zerre kadar çekinmem." dedi. Bunun üzerine Amr öfkelendi ve indi. Kılıcını çekti. Sanki kılıcı bir ateş parçasıydı. Sonra Hazreti Ali'ye doğru yürüdü. Amr Hazreti Ali'nin miğferine vurdu. Onu parçaladı. Kılıç miğferin içinde kaldı. Ve Hazreti Ali'nin başına değecek şekilde onu yardı. Hazreti Ali, Amr'ın tam omuz damarına vurdu ve onu düşürdü. Ve toz dumana karıştı. Hazreti Peygamber tekbir sesi işitti ve bildi ki Ali, Amr bin Abdüved'i öldürdü. İşte orada Hazreti Ali şu şiiri okudu. "Acaba yiğitlik iddiasında bulunanlar benim karşıma mı çıkıyor? Arkadaşlar, siz beni ve onları baş başa bırakın. Bugün beni kaçmaktan alıkoyan, katlanmak bilmeyen bir kılıcın başıma indirilip de değmeyişi ve savaş anında sinirlenmememdir." Hazreti Ali sonunda şunları söyledi. "O hamakatinden taşa taptı. Ben de doğruluğumdan Muhammed'in Rabbine. Onu kum dağları arasında yatan bir hurma ağacı gibi toprak içerisinde düşmüş olarak bıraktığım zaman döndüm. Onun elbiselerini almaktan iffet ettim. Namusuma yedirmedim. Eğer ben düşmüş olsaydım mutlaka o benim elbisemi soyup götürürdü. Ey Hizipler cemaati! Sakın Allah'ın dinini ve peygamberini mahrum edeceğini sanmayın." Sonra Hazreti Ali Hazreti Peygamber'e yöneldi. Mübarek yüzü pırıl pırıl parlıyordu. Hazreti Ömer, "Niçin onun zırhını sırtından çıkarmadın? O zırhtan daha kuvvetlisi Araplarda yoktu." deyince Hazreti Ali, "Ona vurdum. O avret mahallerini bana gösterdi. Ey amcamın oğlu, onun elbisesini soymaktan artık haya ettim." dedi. Seleme bin Ekva şöyle anlatıyor. "Beni Fezare gazvesinden döndüğümüzde Medine'de ancak 3 gün kaldık ve sonra da Hayber'e çıktık. Amcam Amir de bizimle birlikte olup şu şiiri okuyordu. Allah'a yemin ederim ki eğer sen olmasaydın biz hidayete eremediğimiz gibi ne namaz kılardık ve ne de zekat verirdik. Biz senin fazl ve kereminle zengin olduk.
Rabbimiz, üzerimize bir sekinet indir. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı kaydırma ve bize sebat ihsan eyle. Bunları işiten Hazreti Peygamber, bu şiirleri okuyan kimdir diye sordular. Amirdir ey Allah'ın Resulü dediler. Hazreti Peygamber de ona Rabbin seni bağışlasın diye dua etti. Hazreti Peygamber bu duayı kimin için etmişse o kesinlikle şehit düşüyordu. Devesinin üstünde gitmekte olan Hazreti Ömer, o bize lazımdı. Ey Allah'ım, keşke amiri bize bağışlasaydın dedi. Hayber'e vardığımızda onların kahramanı Mirhab bizi karşıladı. Kılıcını yerlerde sürüyerek şöyle diyordu. Ben bütün Hayber'in tanıdığı Mirhab'ım. Silahlarımı kuşanıp savaş alanına atıldığımda alevlenen bir kahramanım. Bunun üzerine amcam Amir onun karşısına çıkarak şöyle dedi. Bütün bir Hayber biliyor ki ben de amirim. Silahlandığımda bütün tehlikelere ve hatta ölüme bile gözümü kırpmadan atılan bir kahramanım. Sonra Mirhab'la amcam birbirlerine saldırdılar. Mirhab kılıcıyla vurduysa da miğferine değdiğinden amcama bir şey yapamadı. Amcam Amir de ona vuruyordu. Sonunda Mirhab'a vurmak istediği bir sırada kendi kılıcı ters dönerek onun şah damarını kesti ve böylece amcamın kan kaybından ölümüne neden oldu. Bu olaydan sonra bazı kimseler Amir'in yaptıkları boşa gitmiştir. Çünkü o kendi kendisini öldürdü dediler. Onları duydum ve ağlayarak Hazreti Peygamber'e geldim. Hazreti Peygamber bana niçin ağladığımı sordu. Ben de amcam Amir'in yaptıkları boşa gitmiştir dedim. Hazreti Peygamber bunu kim çıkarıyor dediler. Ben ashabından bazı kişiler böyle söylüyorlar dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, onlar yalan söylüyorlar. Bilakis amir için iki sevap vardır buyurdular. O gün Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Bu savaşta sancağı öyle bir kişiye vereceğim ki o hem Allah'ı ve hem de peygamberini seviyor. Sonra Hazreti Peygamber gözlerinden rahatsız olan Hazreti Ali'yi çağırmam için beni yolladı. Gittim, Hazreti Ali'nin elinden tutarak onu Hazreti Peygamber'in yanına getirdim. Hazreti Peygamber mübarek tükürüklerini onun gözlerine sürdü ve onlar iyileşti. Hazreti Peygamber sancağı ona verdiler. Sonra Mirhab yeniden çıktı ve yine ben bütün bir Hayber'in tanıdığı Mirhab'ım. Silahlarımı kuşanıp savaş alanına atıldığımda alevlenen bir kahramanım şiirini okudu. Bu kez onun karşısına Hazreti Ali çıktı ve o da şu şiiri okudu. Ben annesinin kendisine Haydar ismini verdiği bir kişiyim. Ben düşmanlarını dehşet içerisinde bırakan ormanların aslanı gibiyim. Sizleri kılıcımla biçip geçeceğim. Bu şiirlerin okunuşundan sonra birbirlerine saldırdılar. Hazreti Ali Mirhab'ın kafasına bir kılıç indirdi ve onu ikiye biçti. Böylece Hayber'in fethi de gerçekleşmiş oldu. Ebu Rafi şöyle anlatıyor. Hazreti Ali ile birlikte Hayber'e gittik. Hazreti Peygamber sancağını ona vermişti. Kaleye yaklaştığımızda içeridekiler çıkarak bizimle savaşa tutuştular. Bu sırada Yahudilerden biri Hazreti Ali'ye vurarak onun kalkanını düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Ali kalenin kapısını yerinden söküp kendine kalkan yaptı ve kale fethedilinceye kadar da onu elinden bırakmadı. Daha sonra ben 7 kişiyle birlikte onu yerden kaldırmaya çalıştıysam da beceremedim.

Talha radıyallahu an Uhud günü şu şiiri okumuştur. Biz Galip ve Malik kabilelerinin koruyucuları ve Allah'ın mübarek Resulünün savunucularıyız. Bunun içinde ağıllarda beslenen şişman develerin yere vuruşları gibi savaş meydanlarında biz de düşmanlara vuruyorduk. O gün Uhud'dan ayrılınmazdan önce Hazreti Peygamber Hassan bin Sabit'ten Talha'yı öven bir şiir söylemesini istedi. Bunun üzerine Hassan şu şiiri söyledi. Talha kendisine çok zor ve sıkıntılı gelen Uhud gününde Muhammed'e yardım edeceğine dair söz vermişti. İki elini mızrak ve kılıçlara karşı siper yaptı ve bütün parmakları kan içerisinde kaldı. O, Muhammed hariç diğerlerinin hepsinden daha ilerideydi. İslamiyet'in devam edebilmesi için var kuvvetiyle çalıştı. Nihayet İslamiyet güçlenip yeryüzüne hakim oldu. Onun hakkında Hazreti Ebubekir de şunları söylemiştir. O, süvarilerin peşinde oldukları Hidayet peygamberini korumayı üstlendi. Düşmanlarla karşı karşıya geldiğinde İslam'ı bütün kuvvetiyle müdafaa etti. İnsanlardan birçoğu fitneye düşerek onu bırakıp kaçarlarken o, mızrak ve kılıç darbelerine karşı koydu ve direndi. Ey Ubeydullah'ın oğlu Talha! Cennet senin için vacip olmuştur. Ve sen oradaki ela gözlü, geniş yüzlü hurileri hak ettin. Hazreti Ömer ise şunları söylemiştir. Herkes kaçıp peygamberi savaş alanında yapayalnız bıraktıklarında o orada kalıp Hidayet peygamberini yalın kılıcıyla korumuştur. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Ömer, çok doğru söyledin." buyurdular.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Ay boya, zemin kaplama boyaları. 0530 447 06 37.
17: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik, hicretteki beşeri planlama dehası. Hazreti Ali radıyallahu anh'in Peygamber Efendimizin yatağına yatırılması. Cebrail aleyhisselam Resulullah aleyhisselama gelerek, "Bu gece önceden yatmış olduğun yatağında geceleme," dedi. Müşrikler gece karanlığında Resulullah'ın evi önünde toplanarak onu gözetlemeye başladılar. Uyuduğu zaman üzerine atlayıp onu öldüreceklerdi. Resulullah Aleyhisselam müşriklerin bu niyetini öğrenince Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhe, "Benim yatağımda yat ve şu hadrami yani yeşil örtümle örtün ve uyu. Sana onlardan bir kötülük dokunmayacak," dedi. Resulullah Aleyhisselam uyuduğu zaman daima bu örtüyle örtünürdü. Allah-u Teala Resulüne yatağına yatmamasını emretmişti. Peygamberin yatağına Hazreti Ali radıyallahu anhi yatırıp onu kendi örtüsüyle örtmesi de planının başarıya ulaşmasında liderin sorumluluklarından bir bölümüdür. Bu şekilde kamuflaj yapılmış ve düşmanların gözleri köreltilmiştir. Keşfedilme ihtimali büyük olduğu halde bu cüz'i kamuflaj tam bir başarı elde etmiştir. Muhammed Aleyhisselam'ı evinin dışında gören bir adam onlara, "Allah sizi hasara uğrattı. Allah'ın adına yemin ederim ki Muhammed dışarı çıktı ve içinizde başına toprak koymadığı bir adam bile bırakmadı. Şu halinizi görmez misiniz?" dedi. Hepsi ellerini başlarına götürdü ve başlarında toprak olduğunu gördüler. Sonra her tarafı araştırmaya başladılar. Resulullah Aleyhisselam'ın örtüsüyle örtülmüş olarak yatakta yatan Ali'yi gördüler. Onu Muhammed Aleyhisselam sandılar. "Vallahi bu örtüsüne bürünmüş yatan Muhammed'dir," dediler. Sabahlayana kadar başında beklediler. Yataktan Ali radıyallahu anh'in kalktığını görünce, "Vallahi bize konuşan adam doğru söylemiş," dediler. Resulullah aleyhisselam Rabbinin himayesine güvenmesine rağmen bu onun sahip olduğu beşeri tedbiri almasını engellememiştir. Aynı zamanda Allah-u Teala Resulünün çıkışı esnasında onu gözetleyen gözleri köreltmiş, o ellerinden çıkıp gidene kadar onlara bir uyku musallat etmiştir. Allah-u Teala'nın iradesi Resulullah Aleyhisselam'la oraya doğru gelmekte olan bir yolcunun karşılaşmasını ve onun çıkışını düşmanlara bildirmesini istemiştir. Fakat Allah-u Teala peygamberini mucizeyle değil, beşer planının bağlı kaldığı sebepler dünyasıyla muhafaza etmiştir. İlk ve son olarak güvenimizin Allah-u Teala'ya olmasına rağmen, düşmanla karşılaşmaya hazırlıkta üzerimize düşen görevleri bilmemiz çok önemlidir. Kendi kusur, zaaf ve gevşekliğimizi kader olarak yorumlamayıp durumumuzdan kendimiz sorumlu olduğumuz halde Allah-u Teala'dan zafer gelmediği için acı çekmemeli veya sitem etmemeliyiz. Gündüz vakti geliş. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Resulullah aleyhisselam Ebu Bekir radıyallahu anh'in evine her zaman günün iki tarafında ya sabah ya da akşam gelirdi. Fakat Resulullah Aleyhisselam'a hicret için Mekke'den ve kavminin içinden çıkmak için izin verildiğinde Resulullah Aleyhisselam hiçbir zaman gelmemiş olduğu bir vakitte tam öğle sıcağında bize geldi. Bu saat diğer insanlara göre kaylule yani öğle uykusu saatidir. Mekke'den çıkışın gerçekleştiği Eylül ayının başlarında özellikle bu vakitte Mekke'de evinin dışında çok az insan bulunurdu. Büyük alim El-Muber Kefuri'nin de araştırdığı gibi Resulullah Aleyhisselam'ın bu vakitte çıkışı gizlilik ve gözlerden uzak kalma yönünden daha garantilidir. Aydınlık penceresinden çıkış. Ebu Bekir'in evinin damında olan aydınlık penceresinden çıktılar. Ebu Bekir'in evi kontrol altında olabilirdi. Resulullah Aleyhisselam'ın müşrikleri atlatmasından sonra bu çok büyük bir ihtimaldi. Eğer kontrol bir evden veya kimsenin göremeyeceği bir bölgeden yapılıyorsa, evin kapısı kontrol ediliyor, girenler ve çıkanlar gözetleniyor demekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kontrolden uzak, gizli bir çıkıştan çıkması, gizliliği muhafaza etmek ve düşmanın kontrol ve planına ait bütün ihtimalleri hesaba katması anlamına geliyordu. Mağaraya yöneliş. Sonra Servden bir mağaraya yöneldiler ve oraya girdiler. Resulullah Aleyhisselam'ı yok etmek için yapılan Mekke planını düşünecek olursak, Resulullah Aleyhisselam'ın ulaşamaması için Medine yolunun çok sayıda süvarinin kontrolü altında olması gerekiyordu. Beşeri fikir normal olarak bu yolu gözetlemeyi düşünecekti. Çünkü hedef Resulullah'tı ve o yakalandığı zaman bu savaş tamamen bitecekti. Resulullah Aleyhisselam'ın mağaraya yönelişi düşmanı atlatıp planlarını suya düşürdü ve yakalanması yolundaki girişimleri boşa çıkardı. Mağara Medine yolu üzerinde değildi. Sevr mağarasının düşmanların tahmin edebileceği gibi Medine yolu üzerinde değil de Mekke'nin güneyinde olması Peygamber Efendimizin planındaki yüceliği ortaya koyuyor. Mübarek Furi'nin dediği gibi Peygamber Aleyhisselam Kureyş'in kendisini bulmaya çalışacağını ve ilk anda dikkatlerin yöneleceği yerin kuzeye doğru uzanan Medine'nin ana yolu olduğunu bildiğinden bu yolun tam aksi istikametindeki yola gitmiştir. Bu yol Mekke'nin güneyine düşen ve Yemen'e doğru giden yoldur. Resulullah Aleyhisselam aşağı yukarı 5 mil bu yolu geçerek Sevr Dağı diye bilinen dağa ulaşmıştır. Bu dağ yüksek, taşlık, sarp ve tırmanılması güç bir dağdır. Bu dağa tırmanırken Resulullah Aleyhisselam'ın ayakkabıları parçalanmıştır. Ajanlar Mekke'de. Ebu Bekir radıyallahu anh oğlu Abdullah'a aynı gün insanların kendileri hakkında ne konuştuklarını dinlemesi, akşam olunca da haberleri kendilerine getirmesini emretmişti. Resulullah Aleyhisselam ve arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh'in belli bir müddet mağarada kalıp bir süre sonra ihtimallere dayanarak Medine'ye doğru yola çıkmaları yeterli olmazdı. Düşmanın sırlarını, planlarını ve beklentilerini doğrudan doğruya bilmek gerekiyordu. Bu haberler ilk olarak Resulullah Aleyhisselam'a ulaşmalıydı. Planın uygulanmasına, doğru ve yanlış ihtimali olan tahminlerle değil, eldeki mevcut verilerden yola çıkılarak ulaşılan pratik tecrübeyle devam edilmeliydi. Yönetici kadro düşmanın durumunu bilir, sırlarını idrak eder ve onların arasında planlarını kendisine iletecek adamları olursa, planlarını yapmada ve uygulamada o kadar başarılı olur. İşte korkunç bir felaketle noktalanan Hama olaylarının en büyük sebeplerinden biri, yönetici kadronun oradaki olayların gidişatından haberdar olmamalarıdır. Dışarıdaki yönetici kadroyla içerideki yerel yöneticiler arasında iletişimin kesilmesi, büyük ölçüde krizin gelişip büyümesine sebep olmuştur. Azık temini. Akşam olduğu zaman Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha onlara yetecek kadar yiyecek getiriyordu. Mağarada uzun süre kalmışlardı. Eğer onlara gelen yiyecek kesilseydi açlıktan ölebilirlerdi. Esma'nın yerine Ebu Bekir'in oğlu Abdullah azık götürme işini üstlenseydi dikkatler üzerine yönelebilir ve kendisine verilen asıl görevini yerine getiremeyebilirdi. Burada tabii olarak şunu düşünebiliriz. Abdullah haberleri toplayıp kız kardeşi Esma'ya bildirir, o da azıkla beraber haberleri de götürebilirdi. Fakat Esma'nın haberlerin mahiyetini anlayabilme gücü Abdullah'ınki kadar değildi. En emin olan yollara itimat edilmesi gerekirdi. Onun için Esma en iyi yapabildiği işi yani azık getirip götürmeyi, Abdullah da haber taşımayı üstlenecekti. Her iki kardeş de ihtisas sahibi oldukları konularda ve kendilerine uygun olan yerlerde çalışacaklardı. Bu makalede Esma radıyallahu anha'nın mükemmel şahsiyetine değinmeden geçemeyeceğiz. Bu kadın hamileliğinin son aylarında olduğu halde günümüzde herhangi bir Müslümanın kolay kolay tırmanamayacağı dağa tırmanarak görevini yerine getiriyordu. İzlerin silinmesi. Aynı gün Ebu Bekir kölesi Amir bin Fuheyre'ye koyun otlatmasını ve akşamdan sonra kendisine getirmesini emretti. İzlerin takip edilmesi onların mağarada olduklarını öğrenmek için en büyük delildi. Özellikle Esma ve Abdullah her gün mağaraya gidip geliyorlardı. Amir bin Fuheyre sürüyü onların ayak izlerinin olduğu yerden geçirerek izleri siliyor ve mağaranın bulunma ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Askeri mevkilerde bulunan ve gizlenen mücahitler bu dersi bütün detaylarıyla tatbik etmelidirler. İstenilen gizliliği sağlamak için bütün vesileleri öğrenmelidirler. Bu unsurlardan birini uygulamamak bulunan yerin düşman tarafından keşfedilmesine sebep olur. Mağarada 3 gün kalış. Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir'le birlikte mağarada tam 3 gün kaldı. Çünkü daha ilk günlerde mağaradan çıkmak onların düşmanın eline düşmesine sebep olabilirdi. Aynı zamanda mağarada ne kadar kalınacağı Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ın getirdiği haberlere bağlıydı. Bununla birlikte mağarada daha fazla kalmak Abdullah ve Esma'nın her gün yanlarına uğraması dolayısıyla dikkatleri üzerlerine çekebilirdi. Rabbani irade işe karışıyor. İmam Ahmed'in Ebu Bekir'in kızı Esma'dan rivayetinde Esma radıyallahu anha şöyle diyor. Onlara yol için azık hazırlamıştık. Müşrikler Mekke dağlarında dolaşıyorlardı. Sonunda Resulullah aleyhisselam ve Ebu Bekir radıyallahu anh'in bulundukları dağa geldiler. Ebu Bekir radıyallahu anh mağaranın tam karşısındaki adamı görünce "Ey Allah'ın elçisi, bizi görecekler." dedi. Resulullah aleyhisselam "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla örtüyor." dedi. Bu adam mağaranın tam karşısında oturarak işedi. Resulullah aleyhisselam "Eğer bizi görseydi böyle yapmazdı." dedi. Buhari'nin rivayetinde Ebu Bekir radıyallahu anh "Ey Allah'ın peygamberi, bunlardan birkaçı gözlerini biraz aşağıya çevirseler bizi görecekler." dedim. Resulullah aleyhisselam "Sus ey Ebu Bekir, biz üçüncüleri Allah olan iki yoldaşız."

zayıftı veya zayıflık planın kendisindeydi. Fakat bizim söylemek istediğimiz şudur. İstenilen beşeri güç bittiğinde, beşeri enerji tükendiğinde Allah-u Teala peygamberine ve onun arkadaşına merhamet edip onları düşmanlarına üstün kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde yeryüzündeki bütün kuvvetler peygamberine yüz çevirdiğinde ve Müslümanların hepsi beşeri bir güç olarak Medine'de ve bir kısmı da gizli olarak Mekke'deyken ve onu himaye etmek için yanında sadece tek bir kişi varken ona nasıl yardım ettiğini kesin olarak belirtmektedir. Muhammed'e yardım etmezseniz bilin ki inkar edenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak ona Allah yardım etmişti. Arkadaşı Ebu Bekir'e "Üzülme, Allah bizimledir" diyordu. Allah da ona güvercin vermiş, görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş ve inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah'ın sözü yücedir. Allah güçlüdür, hakimdir. Tevbe suresi 40. ayet. Müminler ve kafirler, yeryüzünün bütün kuvvetleri Peygamber aleyhisselamdan uzaktaydılar. Tağutun eline düşme derecesine gelindiği anda bile Resulullah aleyhisselam arkadaşına şunları belirtiyordu. Üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Diğer yandan, melekler bizi kanatlarıyla örterler diyerek Cenab-ı Allah'ın sizin görmediğiniz askerlerle onu destekledi kavlini tasdik ediyordu. Burada Kur'an'ın muhteşem bir tabiri vardır. İşin aslında bu yardım Allah kelimesinin yücelmesi için olup Peygamber aleyhisselamı öldürme planlarının yıkılmasında müşriklerin zelil edilmesine bir kapıdır. Peygamberimiz aleyhisselamın düşmanlarının elinden kurtulması Allah-u Teala'nın kelimesinin yüceldiği kıymetli bir zaferdir. Allah yolunun davetçileri bütün gayretlerini ve güçlerini kullandıktan sonra düşmanların yapmış oldukları planları idrak etmede beşeri güç açısından aciz kalırlarsa daima Allah'ın onlara yardım edeceği inancını iç dünyalarının derinliklerinde pekiştirmelidirler. Her şeyden önce ve sonra zaferin sadece Allah'ın elinde olduğuna tam olarak inanmalıdırlar. Müşriklerin tecrübesinden istifade etmek. Yolda kendilerine kılavuzluk yapması için Abdullah bin Ureykıt adında birini kiraladılar. Resulullah aleyhisselam ve Ebu Bekir develerini ona teslim etmişlerdi ve develeri onlar için güdüyordu. Bu adam müşrik olduğu halde müşriklere haber ulaştırmayan güvenilir bir kişi olduğundan tecrübesinden istifade edilmiştir. Bu olay İslami hareketin ihtiyaç hissettiğinde İslam dışı güçlerden emin olmaları şartıyla yararlanabileceğine işaret etmektedir. Kamuflaja devam edilmesi. Adam Ebu Bekir'e gelerek yanındaki bu adam da kimdir diye sorar. O da bu adam bana yol gösteriyor der. Kişi bu sözden normal yolun kastedildiğini zanneder. Fakat Ebu Bekir'in kastettiği iyilik ve hayır yoludur. Ebu Bekir'le birlikte olan Resulullah aleyhisselam Kureyş'in asıl hedefiydi. Kureyşliler onu bulup getirene 100 deve ödül koyduklarını ilan etmişlerdi. 100 deve yiyecek azık bulamayan fakir bedeviler için çok büyük bir servetti. Bu haberi bütün Araplar duyacak ve onu yakalamaya çalışacaklardı. Ebu Bekir radıyallahu anh bu durumu bildiği için böyle davranmıştı. Kendisine soru soran kişiye onun kendisine yol gösteren bir kılavuz olduğunu ima etmiş ve böylece ikisinden birinin Kureyş'in aramakta olduğu kişi şüphesini ortadan kaldırmıştı. Allah yolunun davetçileri zaruret halleri dışında açıkça yalan söyleme metodunu kullanmaksızın düşmanlarını aldatabilme ve onların ellerinden kurtulabilme gücünü oluşturabilmeli, keskin zeka, kuvvetli hafıza, bilinç ve uyanıklığa sahip olmalıdırlar. Hakikatte kinaye ve mecaz bu gayeyi gerçekleştirebilmek için yeterlidir. Resulullah aleyhisselamın düşmanla muamele prensiplerinden bir prensibi ortaya koyarak dediği gibi, şüphesiz ki imalı sözlerde rahatlama vardır. Yemen yolu. Mağaradan çıktıktan sonra onları ilk olarak güney istikametine Yemen'e doğru götürmüş. Sonra batı istikametine sahile doğru yönelmiştir. Resulullah aleyhisselam mağarada 3 gün kalmakla yetinmemişti. Kılavuzları dikkatlerden uzaklaşmak için kendilerini Yemen istikametine doğru götürmüş, sonra da Medine yoluna sapmıştır. İbn Ureykıt Medine

götüren yan yolların içinden dikkatlerden uzak kalmak ve gizliliği korumak için insanların pek kullanmadığı bir yolu seçmişti. Daha sonra Kızıldeniz sahili yakınında kuzeye doğru yöneldi. Ebubekir radıyallahu anh bu yolu bize şöyle anlatıyor. Bütün gece boyunca ve sabah gün ağarana kadar yürüdük. Yol bomboştu. Gelip geçen kimse yoktu. Önümüzde uzunca bir kayanın yükseldiğini gördük. Güneş almayan bir gölgesi vardı. Oraya inerek konakladık. Peygamber aleyhisselamın uyuması için ellerimle ona bir yer kaptım ve oraya bir post serdim. Sen uyu ey Allah'ın elçisi, ben etrafı kollarım dedim. O uyudu, ben de kalkıp etrafını kollamaya başladım. Yol tenha ve boştu, insanlar yoktu ve bu yolu kullanan çok azdı. Çeşitli yönlere giderek ve şaşırtarak takip edilme tehlikesini azaltan bu kılavuz gerçekten önemli bir iş başarmıştı. Tecrübeli ve işi bilen dava adamları dururken Allah'a güvenmek ve ona tevekkül etmek gerekçesiyle sebepler aleminde dava adamı olmayan kimselerin beşeri güçlerine başvurmak caiz değildir. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu yapmışsa bu Allah'ın inayeti ve gözetimiyle olmuştur. Süraka ve ona yapılan muamele. Tedbir almadaki beşeri güç Ebubekir radıyallahu anh'in yaptığı gibiydi. Ebubekir Resulullah Aleyhisselam'ın önünde yürümeye başladı. Tehlikenin arkadan gelmesinden korktuğunda arkasından gidiyor ve etrafı kolaçan ediyordu. Yola bu şekilde devam etti. Bütün bu tedbirlere rağmen Süraka bin Malik konulan ödüle tamah ederek Resulullah Aleyhisselam'a yetişti. Kendisi olayı şöyle anlatıyor. Onlara yaklaştım. Hatta Resulullah Aleyhisselam'ın Kur'an okuduğunu işittim. Bu sırada atım sürçtü ve kapaklandı. Ben de atımdan düştüm. Fakat hemen toparlanıp kalktım. Okluğumdan fal oklarımı çıkardım ve ona zarar verebilir miyim yoksa veremez miyim diye oklardan birini çektim. Zarar veremeyeceğim çıktı. Canım peşinden gitmek istemedi. Yine de atımı peşinden dört nala kaldırdım. Ona yaklaştığımda atım yine kapaklandı. Zarar verebilir miyim yoksa veremez miyim diye yine fal oku çektim. Yine zarar veremeyeceğim çıktı. Canım peşinden gitmek istemedi. Ben bu durumdayken bana zarar vermesinden korkup senin büyük bir şanın olacağını görüyorum. Dur da seninle konuşayım dedim. Resulullah Aleyhisselam durdu ve Süraka kendisine bir eman yazmasını istedi. O da Süraka'ya bir eman yazıp verdi. Eman kendisine zarar vermeyeceğine dair yapılan sözleşmedir. Buhari'nin rivayetinde ise şöyle geçmektedir. El-Eman diye haykırdım. Onlar durdular, ben de atıma binerek yanlarına vardım. Resulullah Aleyhisselam ve yoldaşını taarruzumdan koruyan bunca harikalarla karşılaştığım o anda gönlümde kat'i bir kanaat hasıl oldu ki yakında Resulullah Aleyhisselam'ın emri ortaya çıkacak ve nübüvvet davası galip gelecektir. Bu kanaat üzerine Resulullah'a "Kavmin Kureyş senin için ortaya ödül koydu." dedim. Ve Kureyş'in kendilerine karşı ne kadar fenalık yapmak istediklerini birer birer anlattım. Kendilerine yol azığı ve levazımı arz ettim. Fakat benden bir şey almadılar. Yalnızca bana, "Ey Süraka, bizim yolculuğumuzu gizle," dedi. Bunun üzerine ben Resulullah Aleyhisselam'dan hakkımda bir emanname yazmasını istedim. Resulullah Amir bin Füheyre'ye emretti. Amir de bir deri parçasına yazarak bana verdi. Sonra Resulullah Aleyhisselam yoluna devam etti. Diğer bir rivayette de Süraka geri döndü. Onları araştırırken bayağı yorulmuştu ve şöyle söylemeye başladı. Sizin hakkınızda söylenen haberin aslını öğrendim. Günün başlangıcında onları bulmaya gayret ediyordu. Sonunda ise onların muhafızı oldu. Değişik rivayetleri zikretmemizden gaye, olayın portresini tam olarak ortaya koyabilmektir. Süraka'nın karşılaştığı olaylar planını değiştirmesine sebep olmuştur. Bunun için ne savaşmış ne de öldürmüştür. Aksine Resulullah Aleyhisselam'a ısınmıştır. Planının geri kalan kısmını köreltmede kullanmış ve insanları bu yol üzerinde onları aramaktan vazgeçirmiştir.
Süraka'nın orada Müslüman olmadığını ve müşrik olarak kaldığını mülahaza ediyoruz. Dipnot: Zehebi, Süraka'nın Taif seferinden sonra Müslüman olduğunu bildiriyor. Tarihçiler de elindeki emanname ile müracaat ettiğini bildiriyorlar. İbni Abdilber de İstiab'de Süraka'nın Medinelilerden sayıldığını ve Hazreti Osman'ın hilafeti zamanına kadar yaşadığını zikretmiştir. Süraka, Kureyş casuslarından Resulullah'ın hareketini gizlemiş ve arayanlara "Buralarda ben bulamadım, başka tarafa bakınız" demiştir. Onun üzerinde olup biten her şey bu adamın dokunulmaz olduğu ve er veya geç zafere ulaşacağı kanaatidir. Bunun için yolculuğun son gününde Resulullah Aleyhisselam'a azık vermek istemiş ve bu yoldan takip edilmemesi için insanları uzaklaştırmıştır. Yeryüzünde İslam'ı hakim kılma mücadelesinde bizim bu olaydan alacağımız önemli ders, kafirler safında bulunan dost ve düşmanımızı ayırt edebilme yeteneğine sahip olmamızdır. İslami hareket, düşmanlarının içerisinden kendisine yardım edeceğinden emin olduğu kimseleri seçebilir. Bunu yapmak, cemaatin yönetici kadrosunun görevidir. Hasmıyla olan ilişkilerine dayanarak yönetici kadro bu kişileri seçebilir, onlarla yardımlaşabilir. Zahiri olarak mantık, Süraka bin Malik'in öldürülmesini gerektiriyordu. Çünkü Süraka onların yerini düşmanlara bildirebilirdi. Henüz daha Müslüman da olmamıştı. Fakat Resulullah Aleyhisselam onun sözüne bağlı olduğunu ve bu mucizeler karşısında düşmanlığından vazgeçtiğini anladığı zaman onu bırakmıştır. İslami hareketin istifade etmesi gereken ikinci nokta ise, bir kişi veya grubun uzak veya yakın geçmişine bakarak İslam düşmanı olduğuna dair hakkında kesin hüküm verilmemesidir. Ele alınması gereken asıl mesele, her ne kadar geçmişinde İslam'a karşı savaş etmiş olsa da o kişi veya grubun değiştiğine güvenebilmektir. Yönetici kadro bu insanlarla olan münasebetlerine dayanarak bu konuda gerekli içtihadı yapabilir. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geliyordu ve hüküm verirken vahiy ile hareket ettiği için hata etmiyordu. Hevai nefsinden konuşmuyordu. İslami hareketin önünde ise bu konuda içtihat etmekten başka bir yol yoktu. İçtihatları isabetli veya hatalı olabilir. Hata yapılmış olsa bile bunda bir beis yoktur. Bu hata yüzünden dünyayı başlarına yıkmak gerekmez. İslami hareket devlet kurma mücadelesinde kendisine yakın bulduğu düşmanlarla ittifak yapıp yardımlaşabilir. Hatta güven duyabiliyorsa onlardan yardım bile talep edebilir. Burada güven ölçüsü düşmanın İslami hareketin gücünden ne derece emin olduğuna bağlıdır. Gerekirse karşı tarafa bu güveni vermek gerekir. Bunun için de liderlerin suçlanmaması gerekir. Bu olaydan anlamamız gereken üçüncü nokta ise, düşmanın tutumunu değiştirip yardım ve sadakatini ilan etmesinden sonra eman istemesidir. Burada güven ölçüsü düşmanın İslami hareketin kuvvetinden emin olmasına bağlıdır. Süraka'nın bütün isteği bir emanname almaktı. Süraka radıyallahu anh'in ne zaman Müslüman olduğunu bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Fakat Huneyn günü emannamesini Resulullah Aleyhisselam'a gönderdi ve Resulullah Aleyhisselam onu doğruladı. Dipnot: İbn İshak rivayetinde Süraka'nın Resulullah Aleyhisselam'ın Huneyn'den dönüşünde emannameyi gösterdikten sonra Müslüman olduğunu zikretmektedir. Rivayette Süraka şunları anlatıyor: "Yanımda emanname olduğu halde Resulullah'ı bulmak için yola çıktım. Onları Cuda'nda bularak Ensardan bir süvari birliğinin içine girdim. Mızraklarla beni kıstırarak "Ne istiyorsun?" dediler. Resulullah Aleyhisselam'a yanaştım. Devesinin üzerindeydi. Elimdeki emannameyi kaldırarak "Ey Allah'ın elçisi, bu senin bana yazmış olduğun emannamedir. Ben Süraka bin Malik'im" dedim. Resulullah Aleyhisselam "Bugün vefa ve iyilik günüdür. Yaklaş" dedi. Onun yanına yaklaştım ve Müslüman oldum. Kafirlerin gidişatı ve İslami harekete karşı olumlu tavırları, sonuçta durum İslam ve İslam devleti menfaatine olacak şekilde Müslümanlara hareket hürriyeti sağlamalıdır. İslami hareket hiçbir kayda bağlı kalmaksızın
durumlarını ve tavırlarını değerlendirmek suretiyle bu insanlardan istediğiyle sulh yapar, anlaşır ve yardım talebinde bulunabilir. İslami tabanın bu gibi durumlarda yönetici kadrosuna yardımcı olması en büyük temennimizdir. Ona tenkit oklarını yöneltip bazı hallerde bilincinin ve çoğu durumlarda da dininin bozukluğuyla itham etmemesi gerekir. Ümmü Mabet hikayesinde o fevkalade Rabbani mucizeden başka bizi ilgilendiren husus, bazı rivayetlerde de belirtildiği gibi bu olayın peygamberin takip edilmesine sebep oluşudur. Resulullah Aleyhisselam'ın Ümmü Mabed'e misafir oluşu gidiş yönünü aşağı yukarı belirlemiştir. Bu rivayette Esma radıyallahu anha'nın şöyle dediği zikrediliyor. Mekke'nin alt taraflarından cinnilerden bir adam gelmeye başladı. Arap şiirlerinden bazı beyitler terennüm ediyordu. İnsanlar onun peşinden gidiyor, sesini duyuyor ve kendisini göremiyorlardı. Bu halde şunları söylerken Mekke'nin üst taraflarından çıktı. Ümmü Mabed'in çadırına inen iki yoldaşa, insanların Rabbi Allah en iyi mükafatı versin. Onlar yola koyulup sonra da gittiler. Muhammed'e yoldaş olan felaha ersin. Onun yeri müminleri kollarken Kâbe oğulları kızlarının yerine ağlaya dursun. Bütün bunlara rağmen planın ve gidiş yolunun keşfolunmasında şüphe uyandıracak bir şey olmamıştır. Bu mülahazadan kastettiğimiz, planın herhangi bir yönünün keşfedilmesinin beşeri takatin üstünde oluşudur. İz sürenlerin mağaranın ağzına kadar ulaşmaları, Süraka'nın Resulullah Aleyhisselam'a yetişmesi ve cinin şu kasideyi söylemesi gibi. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın davası için hazırlamış olduğu Rabbani olaylardır. Bu Rabbani olaylar bazen davetçiler için kuvvet olabilir, bazen de onların keşfedilmesi suretiyle zor bir imtihana tabi tutulup saflarının temizlenmesini sağlayabilir. Uhud'da Allah-u Teala hükmünü ve hikmetini bizlere şu kavliyle bildirmiştir. Eğer siz bir yara aldıysanız şüphesiz o topluluk da benzeri bir yara almıştır. Allah'ın inananları belirtmesi ve içinizden şahitler edinmesi, Allah'ın insanları arıtması ve inkar edenleri yok etmesi için insanlar arasında bu günleri bazen lehe, bazen de aleyhe döndürür dururuz. Allah zulmedenleri sevmez. Ali İmran Suresi. Olaya iştirak edenlerden başka Ayşe, Esma, Ebu Bekir, Abdullah, İbn Ureykıt, Füheyre ve Resulullah Aleyhisselam herkesten, hatta Müslüman gruptan bile olayı gizlediği halde planın bir yönünün keşfedilmesi beşeri takdirin üzerindedir. Ve Resulullah Aleyhisselam bu durumu mutlak bir teslimiyetle karşılayıp, "Üzülme, şüphesiz Allah bizimledir. Biz üçüncüsü Allah olan iki yoldaşız, endişe edilir mi?" buyurdu. Hicret için yapılan planlamadaki bu dehayı gördükten sonra şu üç yönü kesinlikle unutmamamız gerekir. 1. Beşeri planlamada bütün gücümüzü sarf edip elimizde olan her şeyi yapmalıyız. 2. Sebeplere değil sadece Allah-u Teala'ya güvenmeliyiz. 3. Gücümüz ve irademizin dışında olan şeylerde Allah'ın kaza ve kaderini kabul etmeli, bunun İslam ve Müslümanlar için hayırlı olduğuna mutmain olmalıyız. 4.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Ay Boya Zemin Kaplama Boyaları 0530 447 06 37.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
13: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
12: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
13: Ay boya, zemin kaplama boyaları 0530 447 06 37.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
15: Aksa Akustik,
2: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'usi rahmeten lil alamin. Allahumma la sehle illa ma cealtehu sehla. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumma allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Ve ma erselna min qablike min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenna alqa'ş şeytanu fi umniyyetihi. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, geçen sezon Hac suresini tanımaya çalışıyorduk. En son dersimizde surenin 52. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 52. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum Hac suresinin 52. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Ey Peygamberim! Biz senden önce hiçbir Nebi ve Rasul göndermedik ki o Peygamber Allah'tan aldığı vahiyi insanlara aktarırken Allah'tan Cebrail aracılığıyla aldığı vahiyi insanlara duyururken şeytanlar devreye girip vahiye eklemeler, girintiler yapma çabası içine girmiş olmasınlar. Peygamber Allah'tan aldığı vahiyi insanlara duyururken şeytan devreye giriyor. Peygamberin sözlerinin arasına, ayetlerin arasına girdiler yapmaya çalışıyor. Böylece Allah vahyini ezip bozmaya, karışık ve bulanık hale getirmeye, hem peygamberi hem de insanları saptırmaya çalışırlar. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ. Ama Allah şeytanın ilka ettiğini, şeytanın söylediği o sözlerini nesheder, siler, süpürür, giderir. Sümme yuhkimullahu ayatihi. Sonra ayetlerini tahkim eder, ayetlerini güçlendirir. Yani gerek peygamberin, gerekse peygamberin vahyini dinleyen insanların kalplerindeki, kafalarındaki şeytan şüphelerini, şeytan tereddütlerini, şeytan sözlerini Allah giderir. Peygamberin okuduğu vahiy dipdiri insanların kalbinde canlı bir biçimde kalır. Vallahu alimun hakim. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen, her konuda hikmetle hükmedendir. Hayata hakim olandır. Evet, bu ayeti kerimenin bir manası böyledir. Demek ki peygamber Allah'tan aldığı vahiyi insanlara okurken şeytan devreye giriyor, vahye gölge düşürmeye çalışıyor, vahyin insanlar tarafından yanlış anlaşılması konusunda bir çabanın, bir mesainin içine giriyor. Ama Allah ona izin vermiyor, vahyi ezip bozmasına, peygamberi ve müminleri şüpheye düşürmesine Allah izin vermiyor. Sadece bir teşebbüs izni veriyor, hepsi o kadar. Ayetin bir ikinci manası da şöyledir. Temenna kelimesi okumak anlamına geldiği gibi dilemek, arzu etmek, gönülden bir şeyi hedef haline getirmek anlamlarına gelen bir kelimedir. O zaman ikinci olarak bu ayeti kerimeye şöyle bir mana vereceğiz. Ey peygamberim, senden önce hiçbir rasul ve nebi göndermedik ki o peygamber bir şeyi gönülden arzu edip onu hedef haline getirdiği zaman şeytan hemen devreye girip de onun arzusuna, onun hedefine gölge düşürmeye çalışmış olmasın. Peki bir peygamber bu dünyada neyi arzu eder, neyi hedefler? Kur'an'ın tümüne baktığımız zaman bir peygamber bu dünyada insanlar vahyi çabucak anlasınlar, vahye hüsnü kabul göstersinler, insanlar hemen Müslüman olsunlar, insanlar cennete gitsinler, Allah davası yeryüzünde hakim olsun, egemen olsun. İşte bir peygamberin bu dünyada isteyebileceği en öncelikli hedefi, arzusu budur. Peygamber bunu hedeflediği zaman, bunu gönülden istediği zaman şeytan devreye girermiş. Boşuna çabalıyorsun. Kesinlikle bilesin ki senin dinin bu dünyada kabul görmeyecek. Senin davan bu dünyada asla hüsnü kabul görmeyecek. Kimse sana iman etmeyecek. Baksana, çok az insan toplumda sana iman ediyor. İnsanların pek çoğu sana iman etmiyor. Bu işten vazgeç. Eğer Rabbin gerçek bir Rab olsaydı, eğer gerçekten Allah olsaydı, elbette seni başarılı kılardı. Senin dinini yeryüzünde egemen kılardı. İnsanların hüsnü kabul göstermesini sağlardı diye peygamberlerin kalbine şüphe atarmış, tereddüt atarmış. Bir de o peygamberlere iman etmiş, onların etrafındaki bir avuç Müslümana da şunları söylermiş şeytan. Peygamber diye bir sahtekarın peşinde gidiyorsunuz. Eğer o gerçekten Allah'ın elçisi olmuş olsaydı, o gerçekten salih bir insan olmuş olsaydı, herhalde şu ana kadar Allah onun sözlerini yeryüzünde egemen kılardı, onun dinini yeryüzünde hakim kılardı, vahyi insanların kalbine yerleştirirdi. Baksanıza, toplumdaki siz azınlık Müslümanlar hep zulme maruz kalıyorsunuz. Eğer bir Allah olsaydı sizi böyle mazlum bir konumda bırakmazdı, sizin davanızı egemen kılardı diye Müslümanların kalbine, peygambere iman etmiş bir avuç insanın kalbine de bu tür şüpheleri atarmış şeytan. Mesela Nuh Aleyhisselam'ı bir düşünün. Nuh Aleyhisselam'a iman etmiş, çevresindeki bir avuç Müslümanı bir gözünüzün önüne getirin. 950 yıl beklediler. İnandıkları Allah'ın yardımını beklediler. Şeytan kaç kere geldi gitti Nuh Aleyhisselam'a, Allah bilir. Nuh Aleyhisselam'ın etrafındaki o bir avuç Müslümana şeytan kaç kere gelip şunları söyledi, Allah bilir. Ya 950 yıldır bekliyorsunuz. Gerçekten bu bir peygamber olsaydı, gerçekten inandığınız Allah gerçekten var olsaydı, sizi böyle rezil bir konumda tutmazdı. Öldürülen siz, işkenceye maruz kalan siz, yalanlanan siz, hakaretlere mahkum olan siz, vazgeçin bu işten, bu işin aslı astarı yoktur diye belki binlerce defa o müminlere geldi gitti şeytan, binlerce defa Nuh Aleyhisselam'a geldi gitti şeytan. Ama sadece teşebbüsüne izin veriyor Allah. Şeytanı asla bu konuda başarılı kılmıyor. Vahyi ezip bozmasına izin vermiyor. Peygamberin ümitlerini kırmasına, Müslümanların kalplerinde vesvesesinin yerleşmesine Allah asla izin vermiyor. وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ. Şüphesiz ki zalimler çok derin bir ayrılık içindeler, çok derin bir şikak içindeler. Peki acaba Allah teşebbüs de olsa bu kadarcık bir izni şeytana niye tanıyormuş? Ya da şeytan buna niye teşebbüs ediyormuş? Şeytan vahye girdiler yapmaya ya da peygamberin ve Müslümanların kalplerine vesveseler, şüphe atmaya niye sahi ediyor, niye gayret ediyormuş? Bakın bundan sonraki iki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu da bize şöylece anlatıyor. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ. Allah şeytana şunun için izin verirmiş: kalplerinde nifak hastalığı olanlar ve bir de kalpleri Kur'an'ın, Allah ayetlerinin eğitimine girmediği için kas katı olanlar denensin diye, onlar imtihandan, potalardan geçirilsin de onların nifakı ve küfrü açığa çıksın diye Allah böyle yaparmış. Kalplerinde hastalık bulunanlar münafıklardır. Kalpleri kas katı olanlar da kafirlerdir. İşte şeytanlara Allah bunun için izin verirmiş. Münafıkların nifakı açığa çıksın diye, kafirlerin küfrü açığa çıksın diye. Bir tek örnek vereyim. Mesela bir Uhud savaşında Müslümanlar mağlup oldular. 70 kadar Müslüman şehit oldu. Hemen münafıklar devreye girdiler. Nifakları hemen açığa çıkıverdi. Fırsatı ganimet bildiler. Bu peygamber gerçekten hak bir peygamber olsaydı ya da gerçekten o peygamberi görevlendiren bir Allah olmuş olsaydı Müslümanlar burada şehit olmazlardı, pisi pisine öldürülmezlerdi gibi sözlerini münafıklar hemen açığa çıkarıverdiler. Yani nifaklarını ve küfürlerini ortaya koyuverdiler. Böylece işte Allah şeytanın fısıltılarına mı kulak verecekler, şeytanın girdilerine, vesveselerine mi itibar edecekler, yoksa Allah'a ve peygambere mi güvenecekler, Allah'ın ve peygamberin ortaya koyduklarını mı kabullenecekler? İşte böylece münafıkları ve kafirleri denemek için

min rabbike feyu'minu bihi. Bu ayetlerin Allah'tan gelme birer hak olduğunu, hak olarak bu ayetlerin Allah'tan geldiğini onlar da bilsinler. Böylece bu ayetlere iman etsinler. فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. O müminlerin kalpleri de Allah'ın bu ayetlerine yatışsın. Allah'ın bu ayetleriyle kalpleri itminana kavuşsun diye Allah biz böyle yaptık diyor. Şeytanlara bu konuda teşebbüs izni verdik diyor. Bakın, kendilerine ilim verilenler, ilimden nasibi olanlar, yani vahyi tanıyanlar, vahiyden nasibi olanlar kesinlikle şeytanın vesveselerine itibar etmezler. Onlar kesinlikle bilirler ki bu ayetler Allah'tan gelme hak ayetlerdir. Bu konuda zerre kadar bir şüpheye düşmez onlar. Onlar kesinlikle bilirler ki Allah şeytanlara vahyini ezdirip bozdurmaz. Onlar kesinlikle bilirler ki peygamberin ağzından vahyin dışında bir şey çıkmaz. Kesinlikle bilirler ve inanırlar ki peygamber sadece vahyi konuşur. Peygamber vahyin yeryüzündeki konuşan ağzıdır, konuşan kısmıdır. İşte kendilerine ilim verilenler, yani Kur'an bilgisine, vahiy bilgisine sahip olanlar kesinlikle şeytanların fitnelerine itibar etmezler. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Şüphesiz ki Allah müminleri, yani Allah bilgisine güvenenleri, Allah bilgisine itibar edenleri, Allah bilgisinin, Allah ayetlerinin hak olarak Allah'tan geldiğine iman edenleri dost doğru yola, sırat-ı müstakime ulaştırır, şeytanların onlara zarar vermesini engeller. Evet, müminler zerre kadar vahiden şüphe etmezler. Peki okuduğum bu 3-4 ayet bize ne anlattı? Burada kısaca bir özet yapıp inşallah geçeyim. Bu ayetler ısrarla bize şunu anlattı. Kesinlikle Allah vahiyini korumuştur. Vahiyini koruma altına almıştır. Kesinlikle Allah elçilerini korumuştur. Elçilerinin sözlerini, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan hadislerini de korumuştur, koruma altına almıştır. Kesinlikle bilelim ki hiçbir peygamber vahiy konusunda Allah'a ihanet etmemiştir. Ne demek o? Yani Allah'ın demediklerini dedi, dediklerini de demedi pozisyonuna hiçbir peygamber tarih içinde düşmemiştir. Eğer bir peygamber vahye girdiler yapsaydı, yani bir harf dahi olsa Allah'ın vahyine ilave ya da bir harf dahi olsa Allah'ın vahyinden çıkarımda bulunmuş olsalardı, insanların içinde bulundukları sistemlerin keyfine göre Kur'an'ı öteye beriye sündürmüş olsalardı, kitabımızın başka surelerinin beyanıyla söyleyecek olursak Allah onun şah damarını koparırdık diyor. Kesinlikle Allah vahyini korumuştur. Şeytanların ve iki ayaklı şeytansı güçlerin bu ayetleri ezip bozmalarına Allah asla izin vermemiştir. Bunun yasasını da Allah tarih içinde şöyle koymuştur. Önceki peygamberler hayattayken onlara inen vahiyleri Allah bizzat korumuştur. O peygamberlerin sözlerini, o peygamberlerin hadislerini ve sünnetlerini Allah korumuştur. Onlar hayattayken onların korunma işini Allah bizzat kendi üzerine almıştır. Ama o peygamberler vefat edip bu dünyaya veda edip ayrılıp gidince o peygamberlere inen vahiyleri, ayetleri ve o peygamberlerin sözlerini, sünnetlerini, koruma işini Allah o peygamberlerin müminlerine, müntesiplerine bırakmış. O dönemin müminlerinin kalbine devretmiş. O müminler bozulunca ya da samimi olanlar ölüp de cıvıkları arkada kalınca işte o peygamberlerin kitapları da bozulmuş, o peygamberlerin sözleri de tahrif olup yok olup gitmiştir. İncil böyle bozulmuş, Tevrat böyle bozulmuş, Zebur böyle bozulmuş. Onlar hayattayken onların koruma işini

0: bizzat üzerine alan Allah, onların vefatından sonra onların müminlerine, müntesiplerine devretmiş. O samimi müminler de ölüp gidince, cıvıkları hayatta kalınca, işte böylece o peygamberlere inen kitaplar bozulmuş, tahrif olmuş. O peygamberlerin sözleri, sünnetleri, yolları, usulleri kaybolup gitmiş. Ama son peygamber hakkında, son kitap hakkında Rabbimiz farklı bir yasa uygulamış. 23 yıllık hayatı boyunca sevgili peygamberimize inen bu ayetleri bizzat koruduğu gibi Allah, bir de peygamber efendimizin ağzından çıkan sözleri Allah bizzat koruma altına aldığı gibi, peygamberimizin vefatından sonra, bu dünyadan ayrılıp gidişinden sonra da peygamber efendimize inen bu ayetleri, bir de peygamber efendimizin sünnetini, sözlerini koruma işini Allah yine bizzat kendi üzerine almıştır. Öyleyse kıyamete kadar bozulmadan dimdik ayakta duracak bir kitap, kıyamete kadar bozulmadan dimdik ayakta duracak bir peygamber sünnetiyle karşı karşıyayız. Kıyamete kadar bir insan, ben Müslüman oldum, ben Rabbıma teslim oldum, ben Rabbımı razı etmek istiyorum, ben Allah'a kulluk yapmak istiyorum, acaba Allah benden nasıl bir kulluk ister, acaba ben Rabbımı nasıl razı ederim derdine düşmüşse, kıyamete kadar kulluk bilgisine ulaşabileceği bir kitap, dimdik ayakta duracak, kıyamete kadar kulluk örneğini teşkil eden sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti dimdik ayakta duracak. Kimse onu ezip bozamayacak. İşte bu ayetlerinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Gerek şeytanlar, gerekse yeryüzünde şeytan misyonunu üstlenmiş iki ayaklı şeytanlar, şeytansı güçler kesinlikle vahyi ezip bozamayacaklar. Kesinlikle kitaba ve peygambere gölge düşüremeyecekler. Kıyamete kadar bu dinin kitabı ve bu dinin peygamberinin sünneti dimdik ayakta duracaktır. Müminler bu konuda vahiy bilgisine sahip olanlar ya da vahyin kıymetini bilenler, Allah bilgisine değer verenler bu konuda zerre kadar bir şüpheye düşmez derken, ama bakın, وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْهُ, kafirler bu konuda şüphe etmeyi sürdürecekler. Hatta تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً, ansızın kıyamet onların beyinlerinde patlayıncaya kadar, ev yahut da يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ, kısır bir günün azabı, akim bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar kafirler şüphelerini sürdürecekler. Bakın, bu bir Allah bilgisi, bu bir Allah yasası. Kıyamet ansızın beyinlerinde patlayıncaya kadar ya da kısır bir günün azabı kendilerini kuşatıncaya kadar kafirler hep bu Kur'an konusunda şüphede olacaklarmış. Akim bir günle alakalı bir iki cümle söyleyeyim. Akim aslında kısır demektir. Kısır bir gün, yani kendilerine hiçbir hayır getirmeyen bir gün gelinceye kadar, ya da akim, gecesi olmayan gündüz demektir. İşte Bedir'de geceyi göremedi kafirler, öldürüldüler. Gecesi olmayan bir güne akim bir gün denir, ya da kendilerine hiçbir kar sağlamayan, hiçbir hayır getirmeyen bir güne, yani helak gününe, yok oluş gününe akim gün denir. İşte Ad kavminin helak günleri akimdi. Onlara hiçbir hayır getirmedi. Geceyi göremediler. O gün onlar yok olup gittiler. Nuh kavminin helaki akim günlerindeydi. Semud kavmi, işte önceki toplumların helak günleri akim bir gündü. Allah diyor ki bakın, ya kıyamet ansızın onların tepelerine bininceye ya da helak günleri, kısır günleri gelinceye kadar o kafirler şüphe edeceklermiş. Peki o gün şüpheleri bitecek mi? Yani kıyamet günü bitecek mi? Elbette bitecek. Kur'an'ın beyanıyla ayan beyan bütün gerçekleri gördükten sonra bütün kafirler Müslüman olacaklar. Ya Rabbi biz iman ettik. Ya Rabbi biz Müslüman olduk, ne olur ya Rabbi, dünyada akıllarımız başlarımızda değilmiş, 2 saatliğine de olsa bizi dünya bir daha geri çevir, ne olur ya Rabbi diyecekler, Müslümanlıklarını ortaya koyacaklar ama geçmiş olsun, geçmişler olsun. Bir de o akim gün, yani helak günleri geldiği zaman, yani azap melekleri onların canlarını almaya geldiği zaman, şöyle pençelerini göğüslerine atarmış azap melekleri, hücrelerini sökercesine canlarını alırken şöyle derlermiş: ey hain, Allah bu canı sana ona kullukta kullanasın diye emanet vermişti. Sen bu canı, sen bu hayatı Allah'a düşmanlıkta kullandın. Ver artık, vakti geldi hain. Şu emaneti ver diye canını almaya azap melekleri geldiği zaman kafir o anda Müslüman olduğunu söyleyecek. Kur'an'da Allah anlatıyor. Ben Müslüman oldum. Ben şimdi Müslüman oldum. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. İşte ya geberecekleri güne kadar ya da hayatta olanlar kıyamet ansızın onların beyinlerinde patlayacağı ana kadar şüphe edeceklermiş. Neden? Hangi konuda şüphe eder kafirler? Allah konusunda şüphe ederler. Kur'an konusunda şüphe içindeler. Kur'an'ın Allah'tan geliş usulü konusunda şüphe içindeler. Peygamber konusunda şüphe içindeler. Acaba bu peygamber hak mı değil mi? Bir de ölüm sonrası hayat konusunda da şüphe ederler. Acaba gerçekten diriliş var mı ki? Acaba şu Müslümanların dediği doğru mu ki diye şüphe içindeler. Bir de müşrikler Allah'ı bırakıp da tapındıkları putları konusunda rahat değiller. Şüphe içindeler. Acaba doğru muyuz, yanlış mıyız? Acaba bu putlar gerçekten Tanrı mı değil mi? Bakın, müşrikler sürekli bir şüphe içindedirler. Esasen kafirin ve müşriğin inanışı, hayatı, hayat programı şüphe üzerine bina edilmiştir. Her konuda şüphe etmektedir. Çünkü bakın, yeryüzünde hiçbir kafir, hiçbir müşrik Allah yoktur derken emin değildir. Bu konuda bir bilgiye, bir delile dayanmıyordur. Hiçbir kafir, hiçbir müşrik Kur'an yalandır derken, Kur'an'ı reddederken bu konuda emin değildir, içi rahat değildir. Bir delile, bir belgeye dayanmamaktadır. Hiçbir kafir diriliş yoktur, ahiret yoktur, hesap kitap yoktur derken emin değildir, içi rahat değildir. Çünkü bu konuda hiçbir delile dayanmamaktadır. Söyleyin Allah aşkına, kim gitmiş gelmiş de yok diyebiliyor ya? Öldükten sonra diriliş yok diyenlere sormak lazım. Ne zaman gidip geldiniz? Kim gitmiş gelmiş ki? Neye dayanıyorsunuz? Mesela şöyle bir cümle söylesem ben. Karşıda denizin ortasında büyükçe bir ada var. Ben diyorum ki, henüz o adaya gitmeyen birisi olarak diyorum ki, o adada canlı yoktur. Ya bunu söylemek için bir delile ihtiyaç var değil mi? Ben henüz o adaya gitmemişim. Gitsem bile karış karış her bir toprağın, her bir taşın altını yoklamışım da bir sinek mi var, bir böcek mi var, küçücük bir karınca mı var? Bunu incelemeden bir kişinin o adada hayat yoktur demesi son derece saçmadır değil mi? Kim gitmiş gelmiş ahirete de yoktur diyorsunuz dirilişi? Kim gitmiş gelmiş Allah'ın yanına da Allah yok diyorsunuz? Kim görmüş Cebrail'i? Yani bu vahiy Allah'tan gelmedi demeye çalışıyorsunuz. İşte kafirler ve müşrikler sürekli şüphe içindedirler. İstedikleri kadar şüphe etsinler. Bakın Allah diyor ki: El mulku yevme izin lillah. O gün mülk Allah'ındır. Kıyamet günü mülk Allah'ındır. Yani o gün herkesin tanrılığı bitmiştir. Herkesin krallığı bitmiştir. Herkesin mülkiyet yetkisi bitmiştir. Herkesin iradesi bitmiştir. İşte asanlar, kesenler, çevrelerine talimatlar yağdıranlar sanki tanrıymış gibi insanları kendilerine kulluğa çağıranların egemenlikleri bitmiştir o gün. El mulku yevme izin lillah. O gün mülk Allah'ındır. O gün egemenlik Allah'ındır. O gün hakimiyet Allah'ındır. O gün yetki Allah'ındır. O gün saltanat Allah'ındır. Peki bugün kimin? O gün mülk Allah'ın da, bugün kimin mülk? O gün hakim Allah da bugün kim hakim? O gün saltanat Allah'a ait de bugün kime ait? Bugün de Allah'a ait ama kullarına verdiği irade sebebiyle, imtihan sebebiyle Allah bugün kullarına dokunmuyor. Kimseden hesap sormuyor. Allah'ın günü Allah'la çatışma içinde bir hayat yaşayanlara da dokunmuyor. Kafirlere de dokunmuyor. Allah'ın günü Allah'la barışıp kulluk icra eden müminlere de dokunmuyor. İşte bu insanları aldatıyor. Madem ki şu ana kadar bizden hesap soran birisi çıkmadı, öyleyse bu mülk bizimdir, bu hayat bizimdir, bu paracıklar bizimdir, bu evler, bu arsalar, bu atlar, bu arabalar bizimdir. Biz istediğimiz gibi bir hayat yaşarız. Kimse bizim önümüze geçemez, kimse bizi engelleyemez demeye çalışıyorlar. Önceki derslerimin birisinde okumuştum. Kur'an'ın bir ayeti kerimesinde Allah buyurur ki, göklerde ve yerde tüm canlıları öldürecekmiş Allah, kıyamet öncesi en son Azrail aleyhisselam kalacak. Azrail aleyhisselamın da canını aldıktan sonra göklerde ve yerde nefes alan canlı bir tek varlık kalmadığı bir ortamda Allah bir soru soracak. Limenil mulkul yevm? Mülk kimin bugün? Hakimiyet kimin bugün? İktidar kimin bugün? Söz hakkı kimin bugün? Yetki ve saltanat kimin bugün? Cevap verecek kimse yok ki. Herkes ölmüş. Hani nerede o? Biz istedik mi asarız? Biz istedik mi keseriz? Biz istersek kestiririz. Biz istersek açtırırız. Biz istersek nefes alışverişinize bile izin vermeyiz. Biz istersek adımlarınızı bile kontrol ederiz diyen, egemenlik yetkisi, hakimiyet yetkisi bizdedir diyen insanlardan bir tanesi kalkıp da cevap verse ya, herkes ölmüş, herkes bitmiş. Allah soru soruyor. Mülk kimin bugün? Egemenlik kimin bugün? Saltanat kimin bugün? Cevap verecek kimse olmayınca Allah bizzat kendisi cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Bugün mülk, bugün iktidar, bugün söz hakkı, bugün yetki, bugün egemenlik kahhar olan, tek olan, dostlarını ödüllendirmeye, düşmanlarından da intikam almaya kadir olan Allah'ındır diye Allah bizzat kendisi cevap verecek. Bakın, dikkat ederseniz Allah dünya mülkiyetini kitabında çok fazla gündeme getirmez. Ahirette mülk benimdir der, ahirette egemen benim der, o gün söz hakkı benim der ama dünyadaki hakimiyetini, dünyadaki mülkiyetini kitabında Allah çokça gündeme getirmiyor. Sebep, bir anlamda dünya bizimdir diyenlere, bu hayat bizimdir diyenlere, istediğimiz gibi bir hayat yaşarız kime ne diyenlere sanki Allah fırsat veriyor. Buyurun yapacağınızı yapın. Sanki Allah onlara fırsat veriyor. Zavallı insanlar, sonlu oluşlarını, ölümlü oluşlarını, zavallı aciz oluşlarını unutuyorlar da bu hayat bizimdir, bu mülk bizimdir, biz dilediğimiz gibi bir hayat yaşarız, kimse bizi bağlamaz demeye çalışıyorlar. Peki soralım Allah için kendi kendimize. Gerçekten biz mülkün sahibi miyiz? Gerçekten bu hayat bizim mi? Eğer bu hayat bizim olsaydı, bu mülk bizim olsaydı, sahip olanlar sahip olduklarını asla kaybetmezler. Bakın, bir depremle, bir sel felaketiyle, bir kıtlıkla, bir helak yasasıyla ya o mallar, mülkler bizi terk edip gidiyorlar ya da bir ölümle biz onları terk edip gidiyoruz değil mi? Böyle ikili bir oyunun içindeyiz şu anda. Söyleyin Allah aşkına, şu hayat benim olsaydı şu sakallarımın ağarmasına izin verir miydim? Şu hayat benim olsaydı yaşlanmaya izin verir miydim? Eğer bu hayatın sahibi ben olsaydım, şu mülkün sahibi, şu gençliğin sahibi, şu zindeliğin sahibi ben olsaydım, adım adım ölüme gitmeye çare bulurdum, ölmezdim, bu mülkü kaybetmezdim. Ama işte görüyoruz ki bizim dışımızda bir varlık, Rabbimiz mülke egemendir, biz sadece onun kulları, köleleriyiz. Biz zaten mülküz, malik Allah'tır ve mülkün malikle ilişkisi tıpkı bir kölenin efendisine ilişkisine benzer. İşte bakın Rabbimiz buyuruyor ki, el mulku يَوْمَ اِذٍ لِلّٰهِ O gün mülk Allah'ındır. O gün egemenlik, yetkisi Allah'a aittir. يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ Allah o gün insanların arasında hükmeder. Hükmü sadece Allah verir. Hiç kimse o gün hükmedemez. Herkes Allah'ın hükmüne boyun bükmek zorundadır. Hiç kimse Allah'ın hükmüne o gün itiraz edemeyecektir. Çünkü iradeler bitmiştir. Çünkü insanların geçici yetkileri bitmiştir. Geçici mülkiyet hakları bitmiştir. O gün hükmü Allah verir. Peki nasıl bir hüküm verecekmiş Allah? فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler Allah'a, Allah'ın istediği biçimde. İman edenler Kur'an'a, Allah'ın istediği biçimde. İman edenler Peygamber'e, Allah'ın istediği biçimde. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Bir de salih amel işleyenler. Yani imanlarını sadece iddia planında, söz planında bırakmayarak amele dönüştürenler, fıtratlarına uygun güzel ameller işleyenler, Allah'la barışık bir hayat yaşayanlar. Yani inandım dedikleri her bir konunun amelini de gündeme getirenler, işte onlar fi cennatin naim, nimet cennetlerindedir onlar. Allahümme cealna minhum. Ya Rabbi bizi de onlardan kıl. Onlar nimet cennetlerindeymiş. Nimetlerle dop dolu, nimetlerle meşbu bir cennete gideceklermiş onlar. Ama beri tarafta وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfredenler, örtenler, örtbas edenler. Ya fıtratlarını örtenler, hani Müslüman olarak dünyaya gelmişlerdi ya, fıtratlarını örtenler, ya kitabı örterek bir hayat yaşayanlar, ya da Allah'ı kamufle ederek, Allah'ı örtüp örtbas ederek, Allah'ı gündemlerinden düşürerek, Allah'ı hayatlarında kale almayarak, dikkate almayarak bir hayat yaşayanlar, bir de وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalan sayanlar. Bakın, küfredenler dedi önce Rabbimiz, sonra yalan sayanlar dedi. Demek ki yalan saymak küfürden ayrı. Küfretmek, kitabı toptan inkar etmek, reddetmek anlamına gelir. Ama bir de Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar varmış. Ne demek o? Gelmemiş farz edenler, yok farz edenler. Gökyüzünden sevgili peygamberimize, yeryüzüne böyle bir kitap inmemiş gibi davrananlar. Konya'da Kur'an diye bir kitap, bizim evde böyle bir kitap ha var ha yok davrananlar. Yani kitapla ilgi kurmayanlar, kitabı anlamaya çalışmayanlar, kitap eşliğinde bir hayat yaşamayanlar. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Böylece Allah'ın ayetlerinin işlevini bitirenler, Allah'ın ayetlerinin geliş gayesini bitirenler, sanki gelmemiş gibi, sanki bu ayetler yokmuş gibi, sanki Allah bizim hayatımızı düzenlemek üzere bu kadar ayet göndermemiş gibi vurdum duymaz bir tavır takınanlar. فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ İşte onlar da onur kırıcı, alçaltıcı bir cehennem azabına gidiyorlar. Allahümme la tec'alna minhum. Ya Rabbi bizi onlardan eyleme. Demek ki inananlar ve iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar nimet cennetlerine gidiyorlar. Ama küfredenler, örtenler, örtbas edenler, gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar ve de sanki bu ayetler gelmemiş gibi yok farz ederek ayetlerden gafil, ayetlerden habersiz bir hayat yaşayanlar da onur kırıcı bir azaba, cehennem ateşine gidiyorlar. Bundan sonra Rabbimiz hicretle alakalı, zaten bu ayetler hicret günlerinde nazil oluyordu. İşte hicretten hemen sonra nazil olmuştu bu sure. Muhacir Müslümanları konu edinen bir ayeti kerimeye geldik. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hicret edenler. ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا Sonra gerek kafirler tarafından öldürülür, gerekse kendi vadeleriyle ölürlerse لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا Allah onlara çok güzel bir rızık hazırlamıştır. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bakın burada muhacirlerden söz etti Rabbimiz. Kim bunlar? Bir kere Rabbim Allah demelerine izin verilmediği için, Müslümanlıklarını icra etmelerine imkan verilmediği için Mekke darul küfür ve darul zulüm ortamından, işkence ortamından Rabbim Allah diyebilecekleri, Müslümanca kulluklarını çok rahat bir biçimde icra edebilecekleri, Allah ve Resulü egemenliğinde Müslümanca bir hayata yürüyebilecekleri Medine'ye hicret eden Müslümanlar. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar. Mallarını, mülklerini, dükkanlarını, tezgahlarını, hanımlarını, çocuklarını, evlerini, barklarını, çevrelerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını terk edip Allah rızası için Allah yolunda bir hicreti göze alan Mekkeli Müslümanlar. Ama kıyamete kadar Müslümanlıklarını yaşayamayacakları bir ortamdan daha güzel Müslüman yaşayabilecekleri, daha güzel Müslümanlık icra edebilecekleri bir başka ortama, bir konumdan bir başka konuma, bir mahalleden bir başka mahalleye, bir okuldan başka bir okula, bir arkadaş grubundan başka bir arkadaş grubuna, bir konumdan başka bir konuma hicret edenler. Allah için böyle bir yola çıkanlar. Bir üçüncü anlamıyla Allah'ın dinini insanlara duyurmak için, Allah'ın ayetlerini insanlara ulaştırmak için evinden çıkanlar. Şimdi ben evimden çıktım. Buraya niye geldim? Size Haç suresinin 5, 6, 7, 8 ayetini duyurmak için. Başka bir niyetim yok. Ben evimden bunun için çıktım. İşte ben de bu ayetin içindeyim. Sizler de evlerinizden bir sure tanıyalım. Rabbimizin bir 5-10 ayetiyle bilginelenim, şerefe ulaşalım diye geldiyseniz ki o maksatla geldiniz, sizler de bu ayetin içindesiniz. Bakın diyor ki Allah, insanları Allah'ın dinine davet etmek üzere, insanlardan cennete aboneler yapmak üzere, insanlardan İslam'a üyeler kazandırmak üzere evinden çıkarsa bir kişi, bir de cihat maksadıyla çıkarsa, bir de ilim öğrenme niyetiyle, ilim öğrenme maksadıyla çıkarsa, yolda ölür ya da öldürülürse, ister birisi tarafından öldürülmüş, isterse vadesiyle ölmüş olsun, Allah onun için çok güzel rızıklar hazırlamıştır. Hatta sevgili peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, Allah adına evinden çıkan bir kişi, ister devesinden düşerek ölmüş olsun, İsterse bir yılan sokarak ölmüş olsun, isterse bir başka sebeple ölmüş olsun, o kişi gerçekten muhacirdir ve Allah onun için çok güzel rızıklar hazırlamıştır. Ve inna Allaha lehu ve hayrul raziqin, şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bakın sahabe-i kiram efendilerimiz hicretten önce ya da cihadın farz kılınmasından önce ölenlere farklı, hicretten sonra ölenlere, yani hicret ederek ölenlere ve de savaş meydanında ölenlere farklı gözle bakıyorlardı. Onları farklı değerlendiriyorlardı. Halbuki Rabbimiz, onlar hep Allah katında değerlidir, benim katımda değerlidir. İster savaş meydanında öldürülmüş olsun, isterse vadesiyle ölmüş olsun, değil mi ki onlar benim yolumda, onlar benim için değerlidir ayetini indirince sahabe-i kiram efendilerimiz çok sevindiler. Hicretten önce ölen akrabalarına sevindiler. Savaş meydanında değil de vadesiyle ölen müminlere sevindiler. Sevindiler. Peki bu hicreti bugün biz yaşayamaz mıyız? Elbette yaşayacağız. Az evvel söyledim. Mesela bir arkadaş grubunun içindesiniz ki o arkadaşlar namaz kılmadığı için sizi aksi yönde etkiliyor. Sizi biraz biraz Allah'a kulluktan soğutuyorsa, sizi bir adım daha Allah'a kulluğa yaklaştırabilecek namaz kılan, Müslümanca hayat yaşayan bir arkadaş grubunun içine gidivermeniz, işte o da bir hicrettir. Veya bir mahallede oturuyorsunuz ki o mahalle asortiktir. Çocuklarınızı eğitemiyorsunuz, mahalle etkiliyor. Hanımlarınızı eğitemiyorsunuz, mahalle etkiliyor. Siz kendiniz Müslümanca bir hayata yönelemediniz, mahalle etkiliyor. Daha mutaassıp, daha dindar bir mahalleye gidivermeniz hicrettir. Veya bir bankada çalışıyorsunuz, kazancınız haramdır, faize dayanıyor. ya da bir içki müessesesinde ya da dükkanında içki satan bir adamın dükkanda çalışıyorsunuz, kazancınız haram. Ya Allah beni doyurur, bir başka yere gideyim deyivermeniz, bir başka iş yerine gidivermeniz, işte bu da bir hicrettir. Yani bu hicreti Müslümanlar kıyamete kadar yaşayacaklar. Ya da haramlardan, günahlardan, isyanlardan, helallere, emirlere, farzlara, Allah'a kulluğa gidivermeniz, haramdan helale koşuvermeniz, günahtan tevbe edip Allah'a kulluğa yönelivermeniz, işte onlar da birer hicrettir. Ve Allah diyor ki, hicret eden kullarım için çok güzel rızıklar hazırladım. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim ama yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Tarih boyunca hicreti göze alan bir Müslüman yoktur ki, tarih içinde Allah için hicrete çıkan bir cemaat, bir grup, bir toplum, bir millet yoktur ki, gittiği hicret yurdunda çok büyük bolluklara, çok büyük servetlere ulaşmış olmasın. Devletlere, iktidarlara, saltanatlara ulaşmış olmasın. Önceki verdiğim örnekleri bir daha söyleyeyim. Mesela Nuh Aleyhisselam bindi gemiye, toplumundan hicret etti. Çevresindeki işte 30-40 kadar Müslüman da tercihini peygamberden yana kullandılar. Mesela bir kadınsa kocasını, çocuklarını, ailesini terk etti. Bir daha onlarla görüşemeyecekti. Çünkü bir tufanla Allah gemiye binmeyenlerin tümünü yok edecekti. Kadın tercihini peygamberden yana kullandı. O da bindi, o da hicret etti. Bir delikanlı babasını, ailesini terk etti. O da bindi gemiye. İşte 30-40 kadar Müslüman bindiler gemiye. Ne oldu sonunda? Yeryüzü bir tufanla yok edildi. Gemiden inenleri Allah yeryüzüne varis kıldı. Tüm dünyayı onlara lütfediverdi. Tüm dünyayı Allah onların ayağının altına miras olarak seriverdi. Yine mesela İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. Karısı Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail Aleyhisselam'la birlikte işte Kudüs'ten aldı, Mekke'ye götürdü. Henüz Mekke şehri yoktu. Bir çölün ortasıydı. Bıraktı oraya, geri döndü. Ne oldu sonuçta? Hacer annemizi, o hicrete sabreden Hacer annemizi ve oğlu İsmail'i Allah o çölün ortasında Zemzem'le beslemedi mi? Zemzem'i sunmadı mı? Sundu. Onlara bir Mekke şehri hediye etmedi mi? İşte şu andaki Mekke şehri onların hicretinin neticesinde kurulmuş bir şehirdir. Kabe de oradadır. Tüm insanlığın kalbi oraya için atmaktadır. Bakın, bir hicretin neticesinde ulaşılan nimetleri bir düşünün. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını aldı, bir gece Mısır'ı terk etti, hicret etti. İsrailoğulları Mısır'da yüzyıllardır bir kölelik hayatı yaşamıştı. Ama tercihlerini peygamberden yana kullandılar. Evet dediler. Peygamberle birlikte bir hicreti göze aldı İsrailoğulları. Kızıldeniz yarıldı. Sağ salim karşıya geçtiler. Ve Sina çölünde Allah onları bıldırcın eti kudret helvasıyla krallar gibi beslemedi mi? Besledi değil mi? Bir bulut gönderdi, güneşin hararetinden korudu. Bir taşa Musa Aleyhisselam asasını vurdu. Çölün ortasında kupkuru bir taştan buz gibi 12 kaynak fışkırdı. Allah onları bıldırcın eti kudret helvasıyla krallar gibi besledi. Yine mesela Mekke'de 70 kadar Müslüman kadın ve erkek Habeşistan'a hicret ettiler. Bir hicreti göze aldılar. Ne yaptı? Habeş kralı Necaşi'yi Allah onların önünde diz çöktürdü. Necaşi ne dedi onlara? Buyurun, ülkem ülkenizdir. Yani nimetlerim nimetinizdir, evlerim evlerinizdir. Dilediğiniz yerde yaşayın, dilediğinizden yiyin, için kimse size dokunmayacak. Bakın, hicretin neticesinde Müslümanlar Habeşistan'da nasıl bir mülke ulaştılar, nasıl bir nimete ulaştılar. En son sevgili peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret edince Allah ona bir Medine lütfetmedi mi? Bir devlet, bir saltanat lütfetmedi mi? İşte bakın, Allah diyor ki, evinden çıktı ama hicret yurduna ulaşamadan, Allah'ın kendisine vaat ettiği o izzet ve şereflere ulaşamadan yarı yolda ömrü kifayet etmedi, öldü ya da öldürüldü. Fark etmez. Hicret yurduna ister ulaşmış olsun, ister ulaşmamış olsun, Allah onun için çok büyük rızıklar hazırlamış. Bu dünyadaki, bir de le yudhilennahum mudhalen yerdavnehu, Allah onu razı olduğu bir cennete ithal buyuracak. Razı olduğu bir cennete. Cennet razı olunan bir makamdır. Yani cennette insanın burun kıvıracağı, ya şu da olmasaydı güzel olurdu, bu cennetin tadını kaçırıyor diyebileceği hiçbir şey yokmuş. Ya da şu da olsaydı daha güzel olurdu, bu niye yok ki bu cennette diyebileceğimiz yok yok. Böyle bir cennet düşünün. İnsanın razı olacağı bir cennet. İşte Allah böyle kullarını o cennetlerine ithal buyuracak. Ve inna Allaha la alimun halim. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Kullarını nasıl ödüllendireceğini bilendir. Kullarının neden razı olacağını bilendir. Kullarının neye iştah duyduğunu bilendir. Kullarına nasıl bir cennet hazırlayacağını bilendir. Ama bir de halimdir, ağır aldırandır. Düşmanlarını da hemen cezalandırmayandır. Kafirlerin hemen defterlerini dürmeyendir. Ağır aldıran, bekleyen, belki tevbe ederler, belki pişman olurlar diye onlara karşı da halim davranandır Rabbimiz. Zalike, işte böyle. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا اُوْقِبَ بِهِ. Kim ki kendisine yapılan bir saldırıya misliyle mukabelede bulunursa, bu onun hakkıdır. Bir adama bir saldırı yapılmış, o da karşı tarafa nefsi müdafaa adına aynı saldırıyı gerçekleştirmiş. Yani misliyle mukabele etmiş. Bu onun hakkıdır. Allah öyle diyor. Bir tokat vurdular size. Sizin de karşıdaki kişiye bir tokat vurma hakkınız vardır. Malınıza birileri zarar mı verdi? Sizin de onun misliyle karşılık vermenizde bir sakınca yoktur. Bu ayeti kerime esasen haram aylarda Müslümanlara saldıran müşrikler hakkında nazil olmuştur. Nefsi müdafaayı anlatan bir ayeti kerime. Haram aylarda aslında Müslümanlar savaşmıyorlar ama müşrikler fırsatı ganimet bilip Müslümanlara saldırı gerçekleştiriyorlar. Allah da diyor ki boyunlarınızı teslim etmeyin. Haram ay biz savaşmayız diye onların sizi öldürmelerine izin vermeyin. Siz de onlara misliyle mukabele edebilirsiniz. Hristiyanlık anlayışıyla İslam anlayışının farkı işte burada açığa çıkıyor. Hristiyanlıkta şöyle bir felsefe var. Suratın bir tarafına bir tokat vururlarsa dön öbür tarafına da vursunlar. Yok İslam'da böyle bir şey. Hristiyanlık bunu söylüyor ama bunu bugüne kadar uygulayan bir tek Hristiyan ne duydum ne de gördüm. Yalan söylüyorlar. Böyle bir şey olmaz zaten. İslam zarara misliyle mukabele etme izni veriyor. Evet. Sonra bu gıyaleyi sonra ona tekrar bir daha saldırı gerçekleştirilirse leyensurannahullah, Allah ona yardım edecektir. Yani bir insana böyle bir saldırı gerçekleştirildi, o cezasını verdi ya da vermedi, affetti, bağışladı. Aynı kişi, aynı grup ona bir daha saldırırsa işte kesinlikle bilsin ki saldırılan kişi Allah onun yardımındadır, Allah onun desteğindedir. İnnallâhe le'afuvvun gafur. Şüphesiz ki Allah bağışlayandır, örtüp örtbas edendir. Bakın ayetin sonunda Allah'ın bu iki sıfatı gündeme gelince sanki şöyle diyor Allah: ey kullarım, densizler, kafirler ve müşrikler size küfrettikleri zaman, malınıza herhangi bir zarar verdikleri zaman, izzeti nefsinizi rencide eden sözler söyledikleri zaman eğer cevap vermezseniz, affediverir, bağışlayıverirseniz, yani benim ahlakımla ahlaklanırsanız çok daha güzeldir. Çünkü onlar en sonunda sizdeki bu asaleti, bu güzelliği görecekler. Bu adamın dini bunu bu hale getirmiştir diye sizin dininizi araştırmak zorunda kalacaklar. Müslüman olmak zorunda kalacaklar. Bağışlayıverirseniz, affediverirseniz, karşılık vermezseniz, benim ahlakımla ahlaklanırsanız çok daha güzel yapmış olursunuz dedi Rabbimiz. İşte şu anda Allah'ın günü, Allah'a isyan içinde olan kafirlerin güneşini kesmiyor Allah. Şu anda Allah'ın günü, Allah'la çatışma içinde olan müşriklerin suyunu kesmiyor, güneşini alıvermiyor, elini gözünü kulağını alıvermiyor. Siz de benim ahlakımla ahlaklanın, bağışlamadan yana olun. Benim gücümü mü anlamak istiyorsunuz? Yani Allah yardım etse ne olur, etmese ne olur falan diye bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. İşte o Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. İşte şu anda kış yaklaşıyor, geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlıyor. Gündüzden alıyor Allah, geceye ilave ediyor. Ama öyle bir an gelecek ki bu sefer de gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak. Bu sefer de geceden alacak, gündüzü ekleyecek Cenab-ı Hak. Peki bunu kim yapabilir söyleyin Allah'tan başka? Hiç kimse yapamaz. Bakın, anlıyoruz ki gece ve gündüz Allah'ın iki ayetidir. Gece ve gündüz şu anda Allah'ı dinliyor. Gece ve gündüz Allah'a teslim. Gece ve gündüzün boynundaki kulluk iplerinin ucu Allah'ın elinde. Peki bu ayetin sonunda elbette şu soru geliyor. Madem ki gece ve gündüz Allah'ı dinliyor, madem ki onlar Allah yasalarının mahkumu, madem ki onlar Allah'a teslim olmuşlar, peki siz kime teslimsiniz? Siz kime kulluk ediyorsunuz? Sizin boyunlarınızdaki kulluk iplerinin ucu kimin elinde? Allah'ın memnuniyeti adına bir hayat mı yaşıyorsunuz? Allah'ın alkışlaması adına bir hayat mı yaşıyorsunuz? Yoksa toplum için, yoksa çevre için, yoksa ağa patron için, yoksa devlet yönetmelik için bir hayat mı yaşıyorsunuz? Onu bir daha düşünün dedi Rabbimiz. وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve görendir. Ey Müslümanlar! Sizlerin çektiğiniz sıkıntılarınızı Allah görüyor. Size zulmeden kafirlerin eylemlerini de Allah görüyor. Sizin sabırlarınızı Allah görüyor, Allah biliyor. Karşınızdakilerin hücumlarını da Allah biliyor. Endişe etmeyin. Kafirlerden ve de sizden Allah'ı gafil filan sanmayın. Siz yolunuza devam edin. Sabırla Müslümanlıklarınızı sürdürün ey Müslümanlar. Bir başka gücünü kuvvetini anlatan bir ayet daha. Zalike bi enne Allahe huvel hak. Allah kesin kes bilesiniz ki haktır. Ve ennemâ yed'ûne min dûnihi. Ama Allah berisinde şu müşriklerin ve kafirlerin tapındıkları varlıklar, putları, tanrıları huvel batıl. Onlar da batıldır. Allah haktır. Allah dışında tapınılanların tümü batıldır. Batıl ne demek? Yani bir varmış, bir yokmuş demek. Bugün var, yarın yok demek. Hani öyle bir söz vardı değil mi? İnsana yaslanma ölür, duvara yaslanma yıkılır. Şu anda kafirlerin ve müşriklerin yasalarını uyguladıkları, tapındıkları, arzularına ram oldukları varlıklar, aciz varlıklar. Onlar varlıklarını Allah'a borçlular. Allah izin verdiği sürede onlar hayattadır. Ama Allah ölün bitti dediği anda onlar yoktur. İşte Allah dışında şu müşriklerin tapındıkları varlıklar, putlar hepsi batıldır. Hak sadece Allah'tır. Allah hep haydır. Allah hep diridir. Allah varlığı konusunda başkalarına muhtaç değildir. Varlığının devamı konusunda da Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Allah haktır. Allah'ın kitabı haktır. Allah'ın elçileri haktır. Allah'ın dini haktır. Allah'ın yasaları haktır. Allah'ın şeriatı, Allah'ın sistemi haktır. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği hayat programı haktır. Cenneti haktır, cehennemi haktır. Ölüm haktır. Ölüm sonrası diriliş haktır. Mizan haktır, terazi haktır. Sırat haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Allah'ın gönderdiklerinin tümü, Allah'ın ayetlerinin tamamı haktır. Öyleyse Allah'tan başka bir Rab ve ilah arayanlar bulmuşlarsa bilsinler ki o batıldır. Allah'ın kitabından başka bir kitap arayanlar nerede, kimin kitabını bulmuşlarsa bilsinler ki o batıldır. Allah'ın şeriatından, Allah'ın sisteminden, Allah'ın hayat programından başka bir program arayanlar, laisizmdi, demokrasiydi, ne bulmuşlarsa bilsinler ki o batıldır. Allah'ın peygamberlerinin dışında örnek şahsiyet arayanlar, peşlerine düşürecek, sözleri, yasaları uygulanacak örnek şahsiyetler, zatlar arayanlar bilsinler ki buldukları batıldır. Sadece hak Allah'tır, sadece hak Allah'ın kitabıdır, sadece hak Allah'ın elçisidir örnek şahsiyet olarak. İşte bakın Allah diyor ki ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ Göklere ve yere egemen olarak Allah haktır. Gecenin gündüzün boynundaki ipin ucu elinde olarak Allah haktır. Sizi yoktan var eden olarak Allah haktır. Sizi bu dünyada yaşatan olarak Allah haktır. sonra sizi öldürüp hesaba çekecek olarak Allah haktır. Allah'ın dediği her şey haktır. Elem tera, görmüyor musun? Ennallâhe enzele minessemâi mâen. Allah gökten su indiriyor. Fetusbihul ardu muhtarra. O suyun inişiyle birlikte bir de bakmışsınız ki yeryüzü yemyeşil. Allah yeryüzüne yemyeşil bir elbise giydirivermiş. İnnallâhe latîfun habîr. Allah latif, Allah her şeyden haberdardır. Bu ayetiyle Allah bize şunu anlatıyor. Allah'ın iki tür ayeti var. Önceki derslerimde de söyledim. Allah'ın iki tür ayeti var. Bir görsel ayet, mesela yağmur bir görsel ayettir. Bir de Kur'an'daki ayetleri de işitsel ayetlerdir. Bir görsel ayet indirerek, yağmur ayetini indirerek yeryüzünü nasıl yeşillendiriyorsa, yeşertiyorsa Allah, indirdiği şu Kur'an ayetleriyle de insanların kalplerini yeşertiyor, insanları hidayete ulaştırıyor, insanları Müslümanlaştırıyor ve Müslümanlaşan insanlardan da çok güzel ameller dökülmeye başlıyor. İnşallah burada kalalım. Kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Altın

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Reklamlar.

0: Özel Efem.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دوندکه.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili Özel Efem dinleyicileri. Bir Dünya Döndükçe programı da Ahmet Faral Hocam'la sizlerle birlikte olacağız. İnşallah bu hafta da bayramdan sonraki ilk programımızda. Efendim malum bayramdan sonraki ilk programımız, geçmiş bayramınız mübarek olsun diyelim, adettir, yoksa geçmiş zaten. Bayram olması hasebiyle bir hafta bir ara vermiş olduk. Programımız bayrama denk geliyor olması hasebiyle. İnşallah bayramdan sonra tam gaz Ahmet Faral Hocam'la programlarımıza devam ediyoruz. Ahmet Hocam bu arada hoş geldiniz. Dinleyicilerimiz de sesinizi bir duymak isterler.
7: Hoş bulduk, sağ olun. Biz de sizlerin bayramınızı ve bütün dinleyicilerimizin geçmiş bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah gerçek anlamda bayramlara kavuştursun diye dua ediyoruz.
6: Amin. Programımıza dediğimiz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk konu olarak da birkaç aydan beri artık bizim sıcak gündemimiz, yani birkaç sıcak gündemimiz oluştu ama Gazze'nin yanı sıra diyelim sıcak gündemimiz Körfez. Basra Körfezi, İran Körfezi, Hulasa, Hürmüz Boğazı, o civarlar, dünyanın kalbi şu anda oralarda atıyor. Orada artık sürümcemede bekleyen bir Amerika ve İran anlaşması var. Hala neticelenmeyen, karşılıklı birbirlerine böyle bir güç gösterisi, gövde gösterisi devam eden. Trump'ın biliyorsunuz her 15 dakikada bir zaten fikri değişiyor. Söylediği bir şeyi 15 dakika sonra direkt tekzip edebiliyor. Onunla alakalı sürekli değişen görüşleri. İran'da orada kendince işte maslahatını koruma adına bölgede, çünkü savaş zararlarını da bir anlamda çıkartmak için hani Hürmüz'ü nasıl değerlendirebiliriz, Hürmüz'ün yeni statüsü konusunda da böyle bir şeyler, yeni maddeler getirmek istiyor anlaşmaya. Hulasa bu aylardan beri devam eden böyle bir süreç var. Bu zaman zaman kızışıyor, zaman zaman biraz daha mutedil bir hal alıyor. Hocam dilerseniz ilk konumuz olarak bunu bir değerlendirelim. Yani böyle bir rutin bir sürece girdik sanki. Bu neye varacak? Bu şekilde devam eder mi bir süre sonra? Yoksa siz de bir patlama bekler misiniz hocam bölgede?
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Şimdi gördüğümüz kadarıyla şu an İran Amerika'nın zaafından yararlanıyor. Amerika işte önce saldırdı İran'a, gerçekten çok büyük bir zarar verdi. Hem insan katletme yönünden hem de tahribat, yani maddi zarar verme yönünden. İlk dönemdeki saldırılarının İran'a maliyeti ağır oldu. Bunu İran kendisi de zaten dile getiriyor. Fakat tabii zaman içerisinde Amerika İran'dan istediğini elde edemedi. Ve işte bunun üzerine, yani bölgede uzun vadeli bir savaşın, yani önü görünmeyen bir savaşın işaretlerini almaya başladı Amerika. Özellikle de Trump. Böyle bir savaşın da Amerika'ya maliyetinin ağır olacağını düşündü. Bilhassa uluslararası ekonomiye maliyetinin ağır olacağını gördü. Ondan dolayı bir bakıma dosyayı kapatalım diye İran'ı ikna etmeye çalışıyor. Fakat İran öbür taraftan Amerika'nın işte buradaki zaafını, kırılgan yönünü gördüğü için kendi şartlarında ısrar ediyor. Yani önceden Amerika kendi şartlarında ısrar ediyordu. Şu anda da İran kendi şartlarında ısrar ediyor. Eğer burada bir sükunet istiyorsan, kapanmasını istiyorsan bu dosyanın, o zaman en başta Hürmüz Boğazı ile ilgili yetkilerin kullanılması konusu olmak üzere birçok yönde İran'a taviz vereceği bir anlaşmada ısrar ediyor İran. Tabii bu da Amerika'nın işine gelmiyor. Trump'ın bilhassa işine gelmiyor. Çünkü böyle bir anlaşmaya razı olmak Amerika'nın yenilgiyi resmen kabul etmesi anlamına gelecek. Yani Amerika'nın zaten yakın geçmişte önemli yenilgileri var. Uluslararası platformda Amerika'yı çok gözümüzde büyütüyoruz, vurgumu çökertiyor gibi düşünüyoruz ama daha yakın zamanda Amerika bir kere Afganistan'da yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Ki orada bir gerilla gücü, militan güç karşısında savaşıyordu. Askeri gücü her bakımdan daha üstün. Hava gücü, yani karşısındakinin hiç hava gücü yok. Kendisinin istediği kadar hava gücü var. Buna rağmen yine de yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü öyle uzayıp gitmesi artık Amerika'yı iyice zor durumda bırakmıştı. Somali'de de yani tamamen bir yenilgi söz konusu olmasa da yani istediğini alamadan çekilme olayı gerçekleşti. Ondan öncesi de var. Tabii son zamanlarda Amerika'nın bazı şeyleri de oldu. Baskıları, işte baskın çıkma operasyonları oldu. En başta işte Kolombiya'ya yaptığı askeri operasyon ve daha başka girişimleri de oldu. Ama şu an İran karşısında sıkıntılı. Yani şu an görüldüğü kadarıyla İran karşısında, daha doğrusu Körfez'deki savaşta sıkıntılı olan taraf, zor durumda olan, anlaşmak zorunda hisseden kendisini Amerika'dır. İran da tabii bu işin bitmesini istiyor. Fakat yani madem ki buraya kadar geldik, yani olayın geçmişinde zaten bir sürü kaybımız var. Niye hala kaybederek gidelim diye düşünüyor. Bari şimdiye kadarki kayıplarımızın bir kısmını geri alalım. Ve işte bunun için tazminat istiyor. Tabii o tazminatlarında belki ısrarlı olmayabilir. Ama Hürmüz Boğazı'nın kontrol edilmesiyle ilgili yetkilerini kabul ettirebilirse, kısmen de olsa kabul ettirebilirse, bu İran'a çok şey kazandıracaktır. Yani sadece ekonomik yönden değil, stratejik açıdan da büyük bir avantaj sağlayacaktır bölgede. Zaten şu an bölge ülkeleri Hürmüz Boğazı'na alternatif yollar arayışına girmiş durumdalar. Burada bir bakıma İran'ın bu Hürmüz Boğazı ile ilgili taleplerinde ısrarlı olacağını görüyor gibiler yani. O arayış, işte şu an Türkiye üzerinden bir yol açabilir miyiz? Suriye üzerinden olabilir mi? Ürdün, Filistin, yani onlar İsrail olarak, yani İsrail ile anlaşma yaparak Ürdün üzerinden olabilir mi falan, böyle çeşitli alternatifler konuşuluyor. Bu konunun konuşulması Siyonist işgalcilerin çok aleyhine değil ama uluslararası piyasanın bir aleyhine, Amerika'nın da aleyhine. Ondan dolayı şu an çatışmaları sürdürmekte ısrarlı olmak Amerika'nın fazla işine gelmeyecek gibi görünüyor. Ama buna rağmen işte son günlerde bir yandan Amerika sık sık işte açıklama yapmasına rağmen, yani anlaşmaya yanaşıyoruz, işte İran anlaşmayı kabul edecek falan şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen, işte geçtiğimiz günlerde Amerika o Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukasını gerekçe göstererek, hani her ne kadar ateşkes olsa da ortada, yani biz burayla ilgili ablukadan vazgeçmiş değiliz diyor Amerika. Ablukayı gerekçe göstererek İran tankerine saldırı düzenledi.
6: Evet.
7: Buna karşılık İran da dedi ki bu ateşkesin ihlali anlamına gelir. Eğer sen saldırı düzenlersen biz de saldırırız. Ve onun üzerine bazı bölgelere, yani daha doğrusu Amerika'nın orada işte askeri mekanizmalarının bulunduğu bazı ülkelere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdi. Ama bu füzelerin hemen hemen tamamı Amerika'nın savunma mekanizması tarafından imha edildi. Ve o füzelerden istediğini elde edemedi İran. Bunun üzerine Kuveyt'i ve Bahreyn'e dronlarla saldırı gerçekleştirdi. Ve bu dronlar karşısında Amerika'nın savunma sistemi başarılı olamadı. Ve dronlar özellikle Kuveyt'te çok büyük bir tahribata yol açtı. Hem bu sefer sadece askeri hedefleri vurmadı, sivil hedefleri ve Kuveyt'teki işte uluslararası havalimanını vurdu. Onlarca kişi, hatta 100'e yakın belki insan çeşitli şekillerde yaralandı. Ve Kuveyt'in resmi açıklamalarına göre Hindistan vatandaşı bir kişi de öldü. Tabii buna Kuveyt tepki gösterdi. Fakat şu ortaya çıktı. Yani Amerika burada bu bölgenin ülkelerini, yani kendisine askeri üs veren ülkeleri savunmakta başarılı olamadı demek ki. Bunu bir kez daha gördü dünya. Şimdi bu durum karşısında Amerika belki işte bölge ülkelerinin savaşa girmesini isteyebilir ama bundan bölge ülkelerinin kazanacağı ne var? Hiçbir şey elde edemeyecekler. Bu sadece bir intikam savaşı olacak. Ve şu an bu şekilde bir intikam savaşı da mantıklı bir şey olmaz. Tamamen bölge ülkelerinin aleyhine sonuç getirecek bir savaş olacaktır. İran da bunun farkında. Zaten İran bu saldırıları gerçekleştirmeden önce yaptığı açıklamada Amerika'ya destek veren ülkeler de sorumludur ve onlar da hedefimiz olacaktır demişti. Bundan dolayı şu an ortaya çıkan durum Amerika'nın aleyhine görünüyor. Yani İran burada çok iyi bir durumda değil. Evet. Yani onu da kabul etmek lazım. Yani bazıları işte İran büyük bir zafer elde etmiş gibi lanse etseler de henüz onu iddia etmek için erken. Ama Amerika'nın şeyi, zaafı, Amerika'nın aziyeti daha kötü. Çünkü yani burada Amerika savaşta ısrar etse ara seçimlere kadar bir sonuç elde etmesi ihtimali görünmüyor. Vazgeçse bu sefer İran'ın şartlarını kabul ederek vazgeçmek zorunda kalacak. O zaman da savaşı tümüyle kaybetmiş olmanın siyasi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak Trump. Onun için şu an bu aracıları falan devreye sokarak İran'ı ikna etmeye çalışıyor. Olsa da İran burada Amerika'nın zaafını, Amerika'nın karşı karşıya olduğu durumu değerlendiriyor. Ve şartlarında ısrarlı olduğunu ortaya koyuyor. Bakalım nasıl olacak? İşte bir taraftan dediğim gibi anlaşmaya çok yanaştık, çok yakın durumdayız. İran razı olacak. Hatta şimdi bu Müşteba Hamane'ye yani yağlama yapmaya başladı son günlerde Trump. Yani sanki Müşteba Hamane'ye hasret duyuyormuş gibi onunla görüşmeyi çok istiyorum falan diye açıklamalar yaptı. Sanki yıllardan beri Müşteba Hamane'yle görüşmek için bekliyormuş da çok arzuluymuş da onu bir an önce görmek istiyormuş. Hatta şey dedi işte Müşteba Hamane görüşmelerine katılmayı kabul etti falan dedi. Ama İran öbür taraftan Amerika'ya güvenmiyoruz dedi. Yani öyle şimdilik yani Trump Müşteba Hamane'ye çok arzulu olsa da görüldüğü kadarıyla Hamane onu görmeyi pek arzulamıyor yani. Onun için ne olacak bilmiyoruz. Şimdilik gidişat gene böyle kompleks, sıkıntılı.
6: Evet, yani dediğiniz gibi sanki süreç şu anda biraz daha İran'a yarıyormuş gibi görünüyor ki şimdi yani İran dediğinizde hani artıları eksileri bir yana 2000 yıllık devlet tecrübesi olan ki yani siyasi noktada dünyada İran siyasetini bu konuda bir kategoriye sokabilirsiniz, bir başlık açabilirsiniz. Yani o konuda alelade bir siyaset gütmediğinde bu son gelişmeler vesilesiyle aslında görebiliyoruz. Gerçi Trump geçen gün ya dedi hani anlaşma olsa da olmasa da umurumda değil gibilerinden hani petrol efendim çıkmış çıkmamış o da umurumda değil falan gibilerinden böyle her zamanki böyle olağan dışı böyle bir anda bir çıkış açıklamaları öyle bir açıklama da yaptı. Ama görünen o ki dediğiniz gibi bu bir süreç. Bu iki tarafın da böyle birbirini böyle sıcak çatışmaya sokmadan ara sıra böyle bir hani bir nabız yoklayarak bir süre daha götürecekler. Tabii nereye varır, nereye gider bunu biz de zamanla göreceğiz, takip edeceğiz dinleyicilerimizle de beraber. Efendim öbür yandan tabii bu savaşın başlangıcından hemen sonra işte o iki ortaktan biri Amerika ve İsrail ikiye bölündü bir anlamda diyelim. Biri İran'la devam ederken biri aslında asıl hedefini de ortaya koydu savaşın çıkışındaki. Yani herkes İran, İran, İran derken aslında İran'dan hemen sonra savaştan yani İran'a böyle birkaç vurduktan sonra falan hızlı bir şekilde Lübnan'a yöneldi. Beklenenin çok tersi yani beklenenin aksine bir şiddetli bir de. Yani sanki bütün kin, hırs İran'aymış, İran altın üstüne getirecekler, tarihten silecekler, karanlık çağa gömecekler falan derken şu an İran'ın işte öyle bir şeyi yok. Daha böyle eli sizin demin de belirttiğiniz gibi biraz daha elinde sağlam argümanlarla bekliyor. Ama öbür taraftan İsrail ciddi bir şekilde birkaç aydan beri Lübnan'ı gazeleştirme politikasını sürdürüyor, devam ediyor. Burada Lübnan yönetimi de tabii oldukça pasif bir durumda görüyoruz. Çünkü bir askeri gücü yok karşı koyacak. Karşı koyan askeri gücü de yani Hizbullah'a da tabiri caizse bilmiyorum siz ne düşünürsünüz o konuda. Hani daha da tahrik ediyorsun adamları. Hani sen de böyle şey yaptıkça onlar bize daha çok vuruyorlar tarzında neredeyse yani utanmasa bir süre sonra İsrail'le beraber Hizbullah'a sanki şey yapacak yani böyle bir çünkü bir milis gücü yok, bir şeyi yok. Yani oradaki tek silahlı güç yani İsrail'in karşısında durabilecek, tepki gösterebilecek, karşı koyabilecek tek güç Hizbullah. Ona karşı da böyle bir tavrı var. Hatta bir netice almayacaklarını kendilerine çok net bilmelerine rağmen İsrail'e yine böyle bir yeni şartlarla, farklı şartlarla bir ateşkesi oturma durumları falan var. Ne oluyor hocam orada? Yani burası herhalde ciddi ciddi bir Gazze'ye dönme durumunda mı? En azından Gazze değilse bile bir Batı Şeria mı olacak? Ne olacak burası hocam?
7: Şimdi aslında Lübnan'da yaşanan olayların İran'daki olaylarla çeşitli şekillerde ilişkisi var. Nasıl? Normalde Siyonist işgal rejimi Lübnan'a doğru ilerlemeyi planlamıştı. Burada işte özellikle Güney Lübnan'ı yeniden işgal etme planını zaten gündemine almıştı. Fakat böyle bir planı gerçekleştirmesine karşılık İran'ın Hizbullah'a vereceği destekten korkuyordu. Ondan dolayı önce İran'ın ellerinin bağlanmasını istedi. Ve Amerika ile birlikte İran'a öyle birden saldırı gerçekleştirmelerinin amaçlarından birisi buydu. Tek amaç bu değil ama en önemli amaçlarından birisi buydu. Evet. Yani Lübnan'da İsrail'in önünün açılabilmesi için öbür tarafta İran'ın kollarının bağlanması. Şimdi işte biraz önce sözünü ettiğimiz o pazarlıklar falan devam ederken tabii ki İran'ın burada yeterince kollarını bağlayamadıkları ortaya çıktı. Ve o durum karşısında Siyonist işgal rejimi Lübnan'la ilgili planında zorlanabileceği endişesini taşımaya başladı. Ama bir yandan gene saldırmaya devam ettiği için yani özellikle yıkım, tahribat, hava gücünü kullanarak bilhassa tahribat faaliyetlerine devam ettiği için bu sefer işte senin ifade ettiğin şekilde Lübnan hükümetine baskı yapmak suretiyle onun boğazını sıkarak Hizbullah'ı onun vasıtasıyla kontrol altına almak ve bu şekilde İran'da ilerlemek istedi. Aslında Siyonistlerin bu konudaki amaçlarını Lübnan hükümetinin görememesi son derece mantıksız bir şey. Eğer ki korkuyorsa hadi Siyonistlere şu bizim işte yukarı taraflara dokunmada aşağıya ne yaparsan yap şeklinde bir kapı açması işte ahlaki, insani ve maslahata dayanabilecek bir tutum olmaz. Ama işte geçtiğimiz günlerde yani bu hafta içerisinde Amerika'da güya bir ateşkes anlaşması imzalandığı söylendi. Yani burada Amerika'da bir taraftan işte görüşmeler devam ediyordu. Yani bu ateşkes görüşmeleri. Ama ne kadar ilginçti. Amerika'da ateşkes görüşmeleri yapılırken işte dördüncü tur görüşmeleri yapılırken Siyonist işgal rejimi Lübnan'da Dahiye ahalisine talimat gönderdi. Orayı boşaltın vuracağız. Dahiye neresidir? Ondan kısaca söz edeyim. Dahiye deniz kenarı anlamına gelir. Ama Beyrut'un aşağısında bir bölgeye de bu isim verilmektedir. Sayda ile Beyrut arasında kalan bir alandır. Bir yerleşim alanıdır. Ve Hizbullah'ın merkezi de genellikle buraya yerleştirilmiştir. O Dahiye bölgesine. Oraya zaten daha önce birçok kez saldırı düzenledi. Fakat bu sefer dedi ki buradaki sivil yerleşim alanlarını da vuracağız. Yani sadece işte Hizbullah'ın hedeflerini değil. Yani bütün sivil yerleşim alanları orayı tamamen tahrip edecek. Hatta ondan da öte Siyonist hükümet bu uyarıyı yapmadan önce bu hükümetin içerisinde sözde Ulusal Güvenlik Bakanı diye bir adam var. Itamar Ben-Gvir diye. Bu adamın şeyden Netanyahu'dan böyle bir talepte bulunduğu haberlere yansıdı. Siyonistlerin kendi kaynaklarında. Yani bu orayı tamamen yerle bir et diye, yani o dahiyeyi tamamen yerle bir et. Şimdi dahiye, evet, orada Hizbullah'ın merkezleri var ama bir sürü de sivil insan var. Ben gittim dahiyeye. Yani orayı epey gezdim, yani biliyorum. Yani orada birçok sivil ahali de var. Yani bunlar burayı tamamen yerle bir et diye. Ben-Gvir'den böyle bir talep geldi. Ondan sonra da Netanyahu oraya talimat gönderdi. Demek ki hükümeti Netanyahu değil de Ben-Gvir yönetiyormuş yani. Buradan da o sonuç çıktı. İşte o talimatın arkasından İran tehdit etti bu sefer şeyi, Siyonistleri. Eğer siz orayı vurursanız biz de işte kuzey bölgeyi, yani İsrail'in işgali altındaki 1948 topraklarının kuzey bölgesini vururuz. Onun için o bölgenin ahalisi de orayı boşaltsın diye talimat gönderdi İran. Ondan dolayı dahiyeye yönelik saldırısında tereddüt etti Siyonistler. Ama bir yandan da sözde ateşkes görüşmeleri devam etti ve en sonunda işte bir ateşkes sağlandığı söylendi. Yani ama neyin ateşkesi? Hava saldırıları yapmayacağız şeklinde İsrail güya taahhütte bulunuyor ama kara saldırılarına karışmayacaksınız. Bu bir. İkincisi, Hizbullah saldırıları tamamen durduracak. Yani biz karadan saldırmaya devam edeceğiz diyor Siyonistler. Hizbullah bir taş bile atmayacak. Biz sadece hava saldırılarını durduracağız. Yani böyle bir ateşkes mi olur? Bu derece mantıksız. Yani ve bunu Lübnan hükümeti kabul ediyor. Ve üstelik diyor ki Hizbullah İsrail askerlerinin kontrolündeki bölgelerden epey bir geriye çekilecekleri, o işte ırmağın gerisine. Oraları boşaltacaklar. Hiçbir saldırı olmayacak. Ondan sonra İsrail askerleri hiç geri çekilmeyecek. Onlar o hattı muhafaza edecekler ve bir yandan da kara saldırıları devam edecek. Böyle bir ateşkes. Yani bu tam bir rezalet, tam bir zillettir yani. Böyle bir ateşkes mi olur? Ve zaten uygulanmadı da, yani fiili olarak da bir karşılık bulmadı. Ve Siyonistler şeyde işte Güney Lübnan'da saldırılarına devam ettiler. Hava saldırısı da düzenlendi. İşte o dahiye Beyrut tarafında orayı hedef almadılar ama güneydeki yerleşim yerlerini hedef aldılar. Ve bu saldırılarda Lübnanlılarda çok sayıda ölen oldu. Tabii bütün bu saldırılar devam ederken ateşkesten söz etmenin, ateşkes anlaşmasından söz etmenin de bir anlamı yok. Ve işte görüldüğü kadarıyla sıkıntı burada. Siyonistler burada Lübnan'da her ne pahasına olursa olsun ilerlemek istiyorlar. Neden ilerlemek istiyor? Çünkü yani Siyonistler orada, o bölgede kendilerini hiçbir zaman güvende hissetmeyeceklerdir. Neden? Çünkü o bölgede emperyalizmin getirip yapıştırdığı bir urdur. Ve bu uru bölge ahalisi oradan atmak isteyecektir. İşte aynen kanser uru gibi kendisi genişleyerek sağlam bölgeyi küçültmeye çalışıyor. Yani sağlıklı bölgeyi küçültmek ve kendisi büyümek suretiyle bütün bir bölgeye egemen olmaya çalışıyor. Hedefi budur. Yani işte Gazze'ye yönelik saldırının arkasından eğer ki Lübnan'da ilerleme kaydederse, yani bugün Güney Lübnan, yarın işte Dahiye'ye, yani Sayda'ya gelecek, Sayda'dan sonra Dahiye, oradan sonra Beyrut'a ve burada bütün herkesin silahlarını alacak, kontrolü sağlayacak, hedefinde bu var. Eğer bunu başarabilirse ondan sonra sıra Suriye'ye gelecek. Sonra Ürdün vesaire. Yani Siyonist işgal rejimi aynen bir kanser uru gibidir. Yani kendini büyütmediği takdirde küçültüleceğini düşünüyor ve sonra da sökülüp atılacağını. Ve işte bu bölgenin sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi de işte bu urdan kurtulmasına bağlıdır. Kurtulamazsa kesinlikle orada huzur ve güven oluşmaz. Bu Siyonist işgalden her ne pahasına olursa olsun kurtulmak gerekir. Yani şu anki durum itibariyle zaten o ateşkesin bir karşılığı yok. Yani resmiyette kabul edilmiş ama sahada hiçbir karşılığı olmayan bir ateşkes. Ama Siyonist işgalciler orada işte şu an Hizbullah'ın silahlarının toplanmasını istiyor. Onu kabul ettirmeye çalışıyor. Zaten Lübnan hükümeti bunu kabul ediyor normalde de. Yani bunu uygulamakta zorlanıyor. Çünkü yani Lübnan hükümeti kendi içinde de, kendi ülkesinde de o kadar etkili siyasi gücü olan bir hükümet değil. Lübnan'da şu anda iktidar biraz Bosna korkuluğu gibi, dışarıdan gelen düşmana karşı da içerideki mekanizmaya karşı da bir, sadece bir Bosna korkuluğu rolünde, başka bir faaliyeti yok. Onun için o silahlar toplatması kolay olmayacak. İsrail bunu kabul ettiriyor Lübnan hükümetine, ama Lübnan hükümeti bunu fiili olarak uygulamakta zorlanıyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla da böyle bir şeye teşebbüs etmesi kendi açısından da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Onun için şu an belki böyle bir çabadan sonuç elde edemeyebilir Siyonist işgal rejimi. Ama Siyonist işgal rejiminin asıl hedefi işte İran desteğinden mahrum bırakmaktır Hizbullah'ı. Bunu başarırsa o zaman Hizbullah'la kendisini bizzat karşı karşıya gelip çatışmalarla onu zayıflatabileceğini ve etkisiz hale getirebileceğini düşünüyor. Öyle hesap ediyor. Ama bu hesabı da tutmayabilir.
6: Tabii bu gelişmeleri de Lübnan'da ilerleyen günlerde biz de yakinen göreceğiz. Sizler o zamanlarda yorumlayacaksınız yine inşallah bizlere ve dinleyicilerimize. Yani görülen o ki bölgede bu sıcak gelişmeler devam edecek. Uzunca bir süre daha devam edecek hem de. Efendim öbür taraftan Gazze tabii, yani Körfez'den, Lübnan'dan bahsedip de Gazze'den bahsetmememiz imkansız. Çünkü Gazze'de de her ne kadar bunu sık sık da hatırlatıyoruz zaten, böyle görünüşte bir ateşkes varmış ve sanki o ateşkes çok güzel bir şekilde gidiyormuş gibi bir durum olmadığında bilenler biliyor zaten. Bizler de aktarıyoruz her fırsatta. Yani orada yine düşük yoğunlukta da olsa bu terör devletinin boş durmayacağını biliyoruz. Orada katliamlar sürüyor. Orada ihlaller sürüyor. Orada engellemeler, işte yardımlar vesaire, bu tür faaliyetleri engellemeler hala devam ediyor. Hatta bilmiyorum siz ne dersiniz Ahmet Hocam, sanki böyle Sumut filosunun teşebbüsünden sonra, ikinci teşebbüsünden sonra sanki iş biraz daha böyle yoğunlaşarak mı devam etmeye başladı Gazze'de? Nedir Gazze'deki şu anki durum hocam?
7: Şimdi tabii Gazze'de bu son dönemde Siyonistlerin saldırılarında artış, özellikle yani ölümlü saldırılarında artış gözlendi. Ve bilhassa Kurban Bayramı günleri ciddi şekilde sıkıntılı geçti Gazze'de. Yani bu biraz yani alışılmış bir durumda denilebilir. Siyonistler özellikle Müslümanların dini kutsal günlerini, bayramlarını bu şekilde yani öyle sıkıntılı geçirmelerine sebep olacak olaylar çıkarmak için hedef olarak değerlendiriyor. Yani Müslümanlara bir bayram yaşatmamak için eline gelen her şeyi yapıyor. Bunu Kudüs'te de yapıyor. Başka yerlerde de yapıyor. Ama Gazze'de daha çok yaptı. Ondan dolayı geçtiğimiz Mayıs ayı ateşkesin kabul edilmesinden bu yana ay olarak en çok cinayetin işlendiği ay oldu. Mayıs ayı, yani Mayıs ayı aynı zamanda Kurban Bayramı'nın yaşandığı günlerin geçtiği aydı. Bilhassa Kurban Bayramı günlerinde arttı yani şeyler, saldırılar. Yani o Mayıs ayının rekor ayı olmasının sebebi de o Kurban Bayramı'ndaki saldırılar ve cinayetlerdi en çok. Ama bayram bittikten sonra da devam etti. İşte bu hafta içerisinde de yoğun saldırılar oldu. Yani mesela Perşembe günü gerçekleştirilen, yani çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin yarısından itibaren gerçekleştirilen saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Ve 30'dan fazla insan da yaralandı. Ondan bir gün önce de yine 9 civarında insan hayatını kaybetti. Çok sayıda insan yaralandı. Kurban Bayramı günlerinde ise toplamda 19 kişinin öldürüldüğü haberleri yer aldı. Yani, ve ölenlerin de büyük çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. Çünkü aileleri hedef alıyorlar bilhassa. Aileleri hedef aldıkları için de kadınlar ve çocuklar ekseriyetini oluşturuyor ölenler arasında. Bir de Kurban Bayramı'nda İslam dünyasında genellikle işte Gazze'ye yardım ulaştırılması için çabalar da artıyor. Bunu da nazar dikkate alıyor Siyonistler. Bu yardımların ulaşmasını engellemek için çeşitli zorluklar, sıkıntılar çıkarıyorlar. İnsani yardımların girmesini engelleyip de işte bu Siyonist kara borsacıların orada piyasayı kontrol etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Ondan dolayı da kapılardan girişler zorlaştırıldı. Girişler ve çıkışlar yani zorlaştırıldı. Hem yani ticari ürün sokulması bile zorlaştırıldı. Yani önce de insani yardım böyle karşılıksız dağıtılmak üzere sokulması istenen insani yardımlar var. Onlara engel oluyor. Bir de karşılıksız değil de satılmak üzere yani böyle pazarda satılmak üzere sokulan ticari ürünler var. Bunların da çoğunu gene o şeyler Siyonistlerin ticari kuruluşları veya tüccarları kontrol ediyor. Şimdi oradaki insanlar da mecburen bu irtibatı kurmak zorunda kalıyorlar. Fakat Kurban Bayramı günlerinde aynı zamanda bu şekilde ticari ürünler sokulmasının önüne geçilmesi için de yoğun bir baskı oluşturuldu. Bu dönemde dışarı çıkışları da engellemek için baskı yapıldı. Yani netice itibariyle bayram günlerini bilhassa böyle sıkıntılı hale getirmek için Siyonist katiller ellerine gelen her şeyi yaptılar yani Gazze'de. Ve işte bu sebeple son dönem yani bu geçtiğimiz günler Gazze için öncekilere nispetle çok daha sıkıntılı geçti. Hem can kaybı da arttı ve şeyler de arttı, sıkıntılar da arttı. Ama buna rağmen gene de şunu da ifade edelim. Yani bu Gazze için yapılan yardımlar konusunda da insanlarımız rahat olmalıdırlar. Neden? Çünkü bizim bu insanları ihmal etmemiz durumunda kimse onlara sahip çıkmıyor. Uluslararası mekanizma Siyonist işgalcileri hiçbir şekilde baskı yapmıyor. Ondan dolayı İslam dünyasından giden yardımlar gene en azından çeşitli şekillerde içeriye sokuluyor ya da mesela diyelim ki Kurban Bayramı'nda Gazze dışında, Filistin dışında kurbanlar kesiliyor ve onları konserve et yapıyorlar. Bekletiyorlar. Ne zaman fırsat bulurlarsa o zaman içeri sokuyor ve o şekilde gene bir insani destek, gıda desteği sağlamaya çalışıyorlar. Bu da olmazsa bu sefer daha kötü. Burada böyle bir baskı var, şiddet var. Siyonist işgalciler bu insanları aç bırakmaya çalışıyor diye biz tamamen ihmali seçersek bunun sonucu kazanmak olmayacak ki. İhmali değil, kapıları zorlamayı seçmemiz lazım. Her ne şekilde olursa olsun gene bu insanlara bir şekilde yardım edilmesi için destek verilmesi lazım. Bu yardım faaliyetlerine sahip çıkılmasa destek verilmesi lazım. Fakat o zorlukları da göz önünde bulundurmak lazım. Tabii bu arada işte bu ateşkesin uygulanması için garantör ülkelere yapılan çağrılardan da bir sonuç elde edilemedi maalesef. Yani işte biliyorsunuz en başta Amerika'nın garantisi var. Amerika zaten hiçbir şekilde engel olmuyor. Öbür taraftan Türkiye, Katar ve Mısır'ın garantisi var. Mısır zaten bu konuda hiçbir sorumluluğunu üstlenmiyor. Ve Türkiye ile Katar'ın etkisi de zayıf. Ondan dolayı bir sonuç elde edilemedi. O şey garantör ülkelerin devreye girmesi için yapılan çağrılardan da bir sonuç elde edilemedi. Ama ne olursa olsun burada her şeye rağmen Filistin'in varlık mücadelesi devam edecektir. Bunu ileriye dönük bir hesap olarak görmek lazım. Ne pahasına olursa olsun orada Siyonist işgale karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Ve bu mücadeleyi şu anda bütün zorluklara rağmen Filistin halkı sürdürüyor. Ve tüm İslam dünyasının bu mücadeleye destek vermesi, sahip çıkması gerekir. Aksi takdirde dediğim gibi oradaki Siyonist işgal tüm İslam dünyası için bir tehdit ve tehlike olacaktır. Gittikçe yani İslam dünyasını bir bütün olarak farz edelim ki öyle olması gerekir. Yani bir beden olarak kabul edelim. İşte bu bedene girmiş bir ur. Yani bu uru ya silip atarsınız, kurtulursunuz temelini, ya da o ur bütün bedeni kuşatır ve o zaman da o beden etkisiz hale gelir.
6: Evet. Oradaki artık rutin diyebileceğimiz uygulamalar dünya nazarında tabii ki o yoğun dönemdeki gibi bir şey görmüyor, tepki görmüyor. Ama orada halihazırda bir çatışma var, bir zulüm var, bir engelleme, bir ambargo yine var. Bizler de bunu bilmeliyiz ki yani sadece ve sadece onlara yapılmış bir durum değil. Aslında bir parça vicdan sahibi tüm insanlığa ama özelde de tüm Müslümanların şahsında kendilerine yapılmış olarak kabul etmeleri gereken bir durum. Bir hak ihlali bu durum. Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

0: Zed FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın.

0: güvenlik ve temizlik ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
1: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri.
4: Efendim, bir diğer konu başlığımız Trump ve Netanyahu. Bu iki partner diyelim, zaman zaman çok güzel, böyle tırnak içerisinde söylüyorum, yani böyle ortak faaliyetleri beraber yaparlarken böyle bir zaman zaman da birbirlerine, özellikle Trump'ın Netanyahu'ya karşı böyle bir bazen ağır da tabirler kullanarak, hatta geçmiş dönemlerde belki dinleyicilerimiz falan hatırlarlar, bayağı sinkaflı sövdüğüne falan da, işte mikrofon açık kalmış, yok işte muhabirler yanlışla duymuş falan gibilerinden böyle sövdüğüne de şahit olmuşluğumuz vardır. Şimdi tabii dışarıdan bakınca belki şöyle de bir intiba bırakabilir. Ya aslında Trump bir şeyler yapmak istiyor da öbür dengesiz o kadar şey ki hani tutamıyor, kontrol edemiyor gibi. Ama biliyoruz ki bu zaman zaman oluyor. Öbür şekilde pekala uyumlu çalışıyorlar. Böyle zaman zaman da dünya kamuoyuna böyle, ya bak işte ben dizginlerinde tutmaya çalışıyorum, bak o kadar da uğraşıyorum ha, yani şeyi bende o kadar, tamam Kudüs sağa sola saldırıyor falan, işte ben de kontrol ediyorum gibi öyle bir imajda ortaya koyuyor. Bu taktik, karşılıklı böyle sataşmalar, ne diyorsunuz hocam?
5: Ara sıra bu tür ihtilafların olması mümkündür. Yani siyasi konularda bazen görüş ayrılıkları olur. Bütün ihtilafları bir taktik olarak görmemiz gerekmez. Bazıları da gerçekten ihtilaftır yani. Ama bu ihtilafların piyasaya sürülen kısmı, hani bazıları kendi aralarında geçer, konuşurlar. Kendi aralarında birbirlerine nasıl iltifat ediyorlar onu da tam bilmiyoruz. Ama piyasaya sürüyorlarsa eğer, iki yönden bakmak lazım. Yani bir, kamuoyu oluşturmak amaçlı olabilir. Bir de işte oyun, taktik amaçlı olabilir. Yani bir tarafta gerçekten adam karşı tarafı zorlamakta, ikna etmekte sıkıntı çekiyordur. Onun için bir kamuoyu desteği oluşturmak amacıyla ihtilafı sahaya taşır. Yani şeyin, perdenin arkasında tutmaz, biraz görünür hale getirir. Ya da kendini şey yapmak için, tezkiye etmek için, tebliğ etmek için, yani ben aslında öyle düşündüğünüz gibi değilim falan gibi bir kanaat oluşturmak, yani bir kamuoyu yaklaşımı, yani orada bir tasih yapmak için bu konuları gündeme taşır, ya da tamamen oyun taktik niteliğindedir. Şimdi bu son günlerde Netanyahu ile Trump arasındaki ihtilafın bu şekilde çok fazla öne çıkarılmasının iki yönü de var. Bir taktik boyutu var, bir de gerçek, reel boyutu var. Reel boyutu şu, Amerika İran'da sıkışmış durumda. Siyonist işgalciler de Lübnan'da Hizbullah'ın kontrol altına alınamaması durumunda kendilerinin zorlanacağını düşünüyorlar. Onun için İran'ın ne pahasına olursa olsun, yani Trump'ın siyasi iktidarını kaybetmesi pahasına da olsa, İran'ın kontrol altına alınması için ısrar ediyor Siyonistler. Çünkü eğer İran kontrol altına alınamazsa Lübnan'a yönelik planı başarısız olur diye korkuyor Siyonistler. Onun için Amerika'yı sıkıştırıyor olabilir Siyonist işgalciler veya Siyonist lobi. Ama öbür taraftan Trump da bu işte ısrar etmenin kendi açısından sıkıntılı olacağını, sorun olacağını görüyor. Ve işte bir bakıma karşısındaki adama, Netanyahu'ya, işte bak yani yapamadık, beceremedik bu işi diyor olabilir yani. Yani onu açıktan söylemez de, sen çok ileri gidiyorsun yani, bizi fazla tehlikeye atma gibi bir şey, baskı yapıyor olabilir. Yani olayın bir böyle bir reel boyutu var. Bir diğer boyutu da işte dediğim gibi taktiktir. Taktik de nedir? Yani Siyonist işgal rejimi Amerika'nın desteği olmadan kesinlikle orada varlığını sürdüremez. Yani şu anda Siyonist işgal rejimi eğer ki her ne şekilde olursa olsun iktidarını sürdürebiliyorsa, bu Amerika

0: hakkını saysın dedi. Avrupa'nın desteği de yeterli değildir buna. Avrupa da destek veriyor ama Avrupa'nın desteği yetmez. Bakın Gazze'de savaşan Amerika'dır. Normalde biz Siyonistlerin savaşlarını zannediyoruz ama savaşan Amerika'dır. Bütün yükü Amerika kaldırdı orada. Yani bütün askeri mekanizmayı Amerika temin etti. Ve savaşın getirdiği külfeti Amerika üstlendi. Eğer ki Amerika'nın bu desteği olmasaydı Siyonist işgal rejiminin Gazze'deki savaşta böyle bir sonuç elde etmesi mümkün değildi. Onun için böyle Amerika'ya bu derece mahkum, bu derece muhtaç bir Siyonist işgal rejiminin Amerika'yı silip atması, üzerine kalem çekmesi ve gözden çıkarması mümkün değildir. Ama şu da var, yani Amerika'daki Siyonist lobiler her ne kadar uluslararası emperyalizmin İslam dünyasına yönelik bir takım projelerinde işte bu uluslararası Siyonist örgütlenmeyi kullandırlarsa da bir taraftan da uluslararası Siyonist örgütlenmeye destek verenleri bağlamak için oyunlarına kalın zincirleri de geçirdiler. Yani bir bakıma karşılıklı, biz bundan daha önce de söz etmiştik, yani karşılıklı olarak birbirlerini boyunlarına ip taktılar. Biri çekerse öbürü de çekiyor. Epstein olayını gördük. Onun gibi daha birçok kirli çamaşırlar ortaya döküldü. Onun için yeri geldiğinde bunları da sıkıştırabiliyorlar. Ondan dolayı şu an bir yandan da işte Netanyahu biz Amerika'yı gözden çıkarabiliriz gibi bir hava estirmeye çalışıyor. Bu işin taktiğidir, bu oyunudur. Yani böyle bir şeyi Siyonistlerin göze alması mümkün değildir. İşte Trump'ı karşısına alıyormuş gibi görünmesi de Trump'ın işine yarıyor. Neden? Çünkü Trump burada kendini haklı çıkaracağı takım malzemelere ihtiyaç duyuyor. Yani biz İsrail istediği için yapmıyoruz bunu. İsrail isteseydi onun istediği gibi yapardık. İşte bakın İsrail'in istediğini de yapmıyoruz diyebilmek için böyle bir tavra ihtiyaçları da var. Yani onun için olayın bir de böyle bir taktik boyutu var. Yani bu sataşmalar bu arada kendi kişiliklerini de çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Birbirlerine bol keseden hakaret ediyor, sövüyorlar. Aslında onlar birbirlerine iltifatlar yani. Onun biraz normal karşılamak lazım. Fakat işin bu tarafı tamamen taktikti.
1: Eyvallah. Bizim artık günlük takip ettiğimiz meselelerden yani günlük işte hatta zaman zaman böyle magazine de dönen bir hal maalesef. Yani bir siyasi dünyayı etkileyen, Müslümanları etkileyen bir durum ama hatta işte ben olmasaydım şu an hapisteydim falan türünde bir şeyler de söylüyordu Netanyahu'ya da. İşte dediğiniz gibi hocam yani olayın iki ciheti var. İkisinden biridir. Her halükarda hepsi de bir taktik netice itibariyle. Efendim bir diğer konumuz Afrika. Afrika'ya dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 90'larda çok büyük bir soykırım. Ruanda'da iki kabile arasında Hutulara ve Tutsiler yani buranın yerel kabileleri yaklaşık 3-3,5 ay içerisinde 1 milyon insanın katledildiği, hani bunu dışarıdan gelen insanlar falan yapmıyorlar, birbirlerine karşı yapıyorlar. Ağırlıklı olarak da Hutular, burada Tutsileri çok büyük bir soykırım diyebileceğimiz bir şeyden geçiriyorlar. O zaman bununla yönelik filmler falan da yapılmıştı. Korkunç bir şey tabii. Dönemin yönetimini de destekleyen o zamanki güç, Afrika'da en baskın emperyal güç Fransa. Fransa'nın desteğinde olduğu biliniyor. O yüzden genelde böyle Fransa bu tip şeylerde özellikle Ruanda'da sorumlu kabul edilir. Aynı Fransa onların anısına bir anıt açılımı falan böyle bir timsah gözyaşları tarzı bir uygulama da yaptı. Dilerseniz hocam önce bu Ruanda katliamını bir hatırlatmış olalım. Hem de Fransa'nın meseledeki rolü ve şu anki timsah gözyaşlarının ne anlama geldiğini dinleyicilerimize bir ifade edelim hocam.
0: Şimdi küresel emperyalizm bu fitne politikasını çok önemli bir araç olarak kullanmıştır. Ki fitne zaten şeytanın politikasıdır. Şeytan sürekli insanları birbirine düşürmenin yollarını araştırır. Yeri gelir senin boyun falankinden kısa, işte boy farkından bile niye kısa adamla aynı yerde duruyorsun onu aşağıla diye boy farkından bile istifade ederek insanlar birbirine düşürmeye çalışır. Bütün farkları insanları birbiriyle karşı karşıya getirmek için kullanır. Şimdi çağdaş emperyalizm de bu fitne politikalarını özellikle değerlendirdi. Bunun detaylarına fazla girmeyelim çünkü girersek sözü uzatmamız lazım. Ama özellikle işte sömürgeleştirilmiş ülkelerdeki topraklardaki halkların sömürgeci güçlere karşı bir ittifak, bir güç birliği oluşturmalarını engellemek amacıyla bu etnik farklılıkları çok ciddi şekilde değerlendirdiler. Ben Afrika ülkelerinin yani bazılarını ziyaret ettim. Orada gördüm. Yani bakın İslam geliyor, farklı farklı etnik unsurları birleştiriyor, bir güç birliği oluşturuyor ve kardeşlik ikame ediyor. Yani bir topluma İslam gelince o toplumda farz edin ki 8 tane etnik unsur var. Yahut da kabile var, aşiret var. Bunlar önceden farz edin ki birbirleriyle rekabet halinde ya da birbirleriyle kavgalı. İslam geliyor bunları birleştiriyor. Yani bunun en bariz örneğini Medine'de görüyoruz mesela. Yes, Peygamber yes. Aleyhisselam Medine'ye hicret etmeden önce oranın ahalisi iki ayrı cephe birbiriyle savaşıyor. Yüzyıllık savaş. Ve İslam geldi bunları kardeş ilan etti. Mekke'den gelen muhacirlerle Ensar'ı kardeşleştirdi. Bir de Ensar yani orada Medine ahalisini kendi içinde kardeş ilan etti. Fakat sonra ne oldu? Oradaki Yahudi unsurları da mesela bu yapıya dahil etti. Peygamber Aleyhisselam Medine sözleşmesiyle onları da bu yapıya dahil etti ama siz de bu yapıya destek vereceksiniz dedi. Ne yaptılar? Bunları ihanet ettiler, gittiler, fitne çıkardılar. Gene. Neyse, işte bu son sömürgecilik döneminde de özellikle bakın İngiliz emperyalizminin İslam dünyasını yönlendirmede başvurduğu en önemli araçlardan birisi kavmiyetçilik davasıdır. Ulusçuluk, kavmiyetçilik yani buna çeşitli isimler veriliyor. Ama işin özünde ne var? Soy üstünlüğü davası. Benim soyum seninkinden üstün. Ve bu soy üstünlüğü davasıyla insanları birbirine düşürdü. Çok yerde yani Müslüman toplumları ayrıştırdı ve küçük parçalara böldü. Ve en sonunda İslam ümmeti hilafet müessesesini de kaybetti. Yani bu ümmetin çatı kuruluşu olan müesseseyi de kaybetti. Ve sonra da İslam coğrafyası ne oldu? Bugün 57-58 ülkeye bölündü. Ve bu 57-58 ülke her biri tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Ama toplasan bütün küresel emperyalist güçler karşısında çok sağlam bir cephe oluşturabilir. Ama toplayamaz. Neden? Çünkü birisi Kırgızlık davasındadır, birisi Özbeklik, birisi Araplık, birisi işte Türklük, birisi şu, birisi bu davasındadır. Bunu Afrika'da çok mahir bir şekilde uyguladılar. Neden? Çünkü Afrika'da etnik unsurlar çok, yani sayıca çok fazla. Çok sayıda dil konuşuluyor bir kere. Birbirinden farklı. Mesela biz Uganda'ya gitmiştik ve orada diyorlardı ki burada 100'e yakın dil kullanılır. Yani sadece Uganda'da. Küçük şeyler yani aşiretlerin bile ayrı dilleri var yani. Belki birbirine benziyordur bunlar ama yani bağımsız birer etnik unsur, aşiret, kabile. Ve emperyalizm ne yaptı? Geldi bu aşiretleri birbirine düşman etti. Sonra bunların altyapısını oluşturmak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Mesela gitti bir yerde belli bir kabileyi pohpohladı. Dedi ki siz şimdiye kadar hep ezilmişsiniz. Oysa sizin çok büyük kabiliyetleriniz var. Çok büyük maharetleriniz var. Biz size ayrıcalık tanıyoruz. Onun için bizim vereceğimiz görevleri önemseyin, ciddiye alın. Öbürüne de gidiyor arkadan yanaşıyor. Buna önden yanaşıyor, öbürüne de arkadan yanaşıyor. Birileri toplumu tahrik ediyorlar. Diyorlar ki ya bu Avrupalılar geldi işte bunları size üstün tuttu. Oysa siz daha üstünsünüz. Niye bunlara karşı bir şey oluşturmuyorsunuz, bir örgüt kurmuyorsunuz, bir yapı kurmuyorsunuz ve bunlara karşı savaşmıyorsunuz. Sonra mesela bir başka oyun, belli bir aşireti alıyor bir yerden, diyor ki buraya askeri bir mekanizma kuracağız, burayı boşaltmanız lazım. Alıyor onları götürüyor, bir başka aşiretin arazisine yerleştiriyor. O aşirette diyor ki biz bunları istemiyoruz, burası bizim toprağımız. Ondan sonra zorla oraya yerleştiriyor, sonra da onları birbirine düşman ediyor. Buna benzer, yani onlarca, yani bu dediğim iki tane örnek. Onlarca farklı taktik uygulanıyor. Ruanda 1800'lü yılların sonlarına doğru işte sömürgeciler tarafından kontrol altına alınmış. Önce Almanlar girmişlerdi, Almanlar ilgilenmediler. Ondan sonra Belçikalılar girdiler. Belçikalılar girdi, orada Tutsilerle işbirliği yaptılar. Tutsiler azınlıktı, Hutular çoğunluk. İşbirliği yaptılar. Bunları hep devletin üst kademelerine yerleştirdiler. Öbür taraftan Hutuları da örgütlediler Tutsilere karşı. Sonra işte Belçikalılar bir süre burada kontrolü sürdürdü. Sonra Fransızlar. Sonra rahipler misyonerlik faaliyeti için. Yani misyonerlik, şimdi biz Afrika'da misyonerlik deyince zannediyoruz ki bunun misyonerle gidiyorlar, işte insanlara İncil veriyorlar. Efendim biraz da para veriyorlar, destek veriyorlar, okul açıyorlar. Onların çocuklarını okutuyorlar, Hristiyan yapmaya çalışıyorlar. Yani bu kadar olsaydı belki biraz masum sayılabilirdi. Hani Hristiyan yapmaya çalışıyor olsalardı sadece, İncil dağıtıyor olsalardı, okul açıyor olsalardı gene biraz makul karşılanabilirdi. Öyle değil. Tam bir fitne politikası. Gittiler hep böyle bu farklı etnik unsurları birbirine düşman etmek için örgütlediler. İşte Ruanda'da da bir taraftan Tutsileri kayırırken öbür taraftan da Hutularla tahrikte bulundular. Ve onları örgütlediler. Aşırılık yanlısı bir şekilde fikir vermeye çalıştılar bunlara. Ve bunları yapanlar da misyoner rahiplerdi. Rahipler bizzat rahipten gittiler o Hutular. Teşkilatın başında olanlar Hutular. Ama onlara akıl verenler hep misyoner rahipler. Ve bunlar işte aşırılık yanlısı, ırkçı görüşlere sahip. Örgütleri geniş bir alana yaydılar. Hutu Özgürlük Hareketi diye bir şey kurdular. Sonra bunlar Tutsileri zaman zaman hedefe yerleştirdi, saldırılar düzenlediler. Ama ilginçtir, bakın 1990'lı yılların başlarından itibaren Hutuları bir savaşa hazırlıyormuş gibi çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Yani o zaman mesela bu kayıtlara geçmiş bir bilgi, yani benim söylediğim bir şey değil, kayıtlara geçmiş bir bilgi, Çin'den on binlerce satır siparişi veriyorlar. Satır yani böyle işte et kesmekte kullanılan satır, bildiğimiz. On binlerce, yani bunu ne yapacaksın burada, kasap mı açıyorsun? Yani 10.000 tane kasaba mahal var mı burada? Bir sürü, ki yani 10.000 de değil, yani 10.000'lerce, hatta 100.000'lerce de deniyor da biz o tarafına o kadar mübalağasını bir kenara koyalım. İşte 90, 91, 92, 92'de bir saldırı oldu küçük çaplı. Orada kontrolü elinde tutan da gene Fransızlar. Fransızlar da olan bitenleri görüyorlar. Adamlar o kadar sıkı istihbaratının olmasına rağmen bütün bunları sanki hiç görmüyormuş gibi davranıyorlar. Hiç yani böyle bir şey hazırlık yapılıyor da niye yapılıyor sorgulamıyor. Sadece yandan şey yapıyor, film seyreder gibi seyrediyor. Ve 1994'te Ruanda'nın devlet başkanının uçağı düşürüldü. Ve uçağı düşürülen adam da Hutu. Hutulardı. Ve o adamın uçağının düşürülmesi üzerine hemen savaşın kıvılcımı çakıldı. Ve bu Hutu, aşırı Hutu militanlar sokaklara yayıldı. Ve öldürecekleri insanları zaten önceden tespit etmişler, etiketlemişler. Yani Tutsilerin özellikle okumuş kesimleri, işte toplumda böyle etkili olan şahsiyetleri ve bir de Hutuların ılımlı kesimleri. Yani bu ırkçı görüşlere destek vermeyen kesimleri. Bunları hedefe yerleştirmişler ve 100 gün devam eden savaşta 1 milyona yakın insanı katletti. Fransa sadece seyretti. Sonra da işte araya girdi falan filan. Sonra işte savaş bitti. Fakat bu kadar insan katledildi. Daha sonra işte 2021 yılında bu Emmanuel Macron bir açıklama yaptı. Ya Ruanda'daki katliamda bizim çok büyük bir sorumluluğumuz oldu falan dedi. Ama sorumluluk derken kastettiği tabii ki sadece ihmal. Yani biz bu bu adamlara karşı tedbir almadık demek istedi.
1: Yoksa biz organize ettik falan demiyor yani. Ki,
0: önceden o rahipleri göndermiş ve o aşırıları hazırlamış yani. Eyvallah. Ben neticede işte şimdi de kalkmış onlarla anısına anıt dikiyor Paris'e. O savaş üzerinden bir de prim yapmaya çalışıyor.
1: Evet, yani emperyalizmin her zamanki bildiğimiz yüzü, hani çobanla dolaştırır, gezer, kurtla yer, çobanla arar. Yani bir cihetten masumiyetini her zaman muhafaza ettiğini, aslında mazlumların yanında, orada ihtiyacı olanın yanında olduğunu ifadesinde, yani o vurgusunu da yapar. Afrika'da da yaptı, bu Fransa'da, ama yanılmıyorsam, hani benim kanaatim, bilmiyorum siz katılır mısınız da, bu son yıllarda sanki hani böyle çok hızlı, radikal değilse de son yıllarda böyle bu durumda ciddi anlamda bir değişme var gibi sanki. Hani bunun Afrikalıların böyle çok, Afrika halkının çok muazzam bir anda böyle bir uyanış yaşayıp da böyle bir inkişafa, bir silkinip ayağa kalkmasından ziyade Afrika'ya artık başka güçler de girmeye başladı tabii. Yani Çin'inden tutun, efendim Türkiye'si, daha farklı farklı İsrail vesaire. Ama Fransa'nın oradaki emperyal hakimiyeti büyük ölçüde kırıldı diye düşünüyorum. Yani bu belki ileride daha da tamamen ortadan kalkacaktır. Efendim, bu haftanın son konusu olarak yine tarihi bir vaka, biliyorsunuz bazen böyle denk gelince genelde programımızın son konusu olarak onu seçiyoruz ve Ahmet Hocam olayı, vakayı ya da bir şahsı, tarihi bir şahsı sizlere ve bizlere de tabii anlatıyor ve neticelendiriyoruz programımızı. Efendim, 6 gün savaşı meşhur Arap-İsrail arasındaki en bilinen savaşlardandır. 6 gün içinde neticelendiğinden olsa gerek bu ismi almış. Ve burada yanılmıyorsam, hocam da anlatacak ama yanılmıyorsam, İsrail'in belki de civar Arap ülkeler üzerindeki en net, keskin hakimiyetini, galibiyetini belki de gördüğü şeylerden bir tanesidir. Babam anlatırdı rahmetli. Derdi ki o zaman Ürdün'de, Mısır'da, şurada, burada falan daha uçaklar, adamlar havalanından kaldırmadan İsrail kafalarına bindi bunların diye, öyle de bir şeyi vardı babam, öyle kızgınlıklı ifadelerdi bunda. Dilerseniz hocam dinleyicilerimize bir hatırlatmış olalım bu tarihi vakayı. 6 gün savaşı, 1967 yılda ne olması hasebiyle bu vakanın neticelerini, günümüze yansımalarını da bir hatırlatmış olalım dinleyicilerimize programımızın son konusu olarak.
0: Evet, yani bu İşte 6 günde bitirildiği için 6 gün savaşı diye tarihe geçti. 1967 Haziran Savaşı diye de bilinir. 5 Haziran'da başladı. 6 gün sonra noktalandı. Ve bu süre içerisinde Siyonistler 3 ayrı ülkeye galip geldiler. Mısır, ki Mısır o zaman Arap dünyasının en güçlü ordusuna sahipti. Evet. Hala da öyle. Ve işte bizim biraz önce dediğin şey Mısır için gerçekleşmişti. Mısır o zaman Sovyetler Birliği'nden onlarca uçak almıştı, savaş uçağı. Ve bunları İsrail'den korumak için ülkenin batısına yerleştirmişti. Fakat İsrail Akdeniz'den Amerika'nın 6. filosunu kullanarak batı taraftan saldırı düzenledi. Ve o uçaklar daha yerinden kalkmadan hepsini imha etti. Ve Mısır onların parasını Sovyetler Birliği'ne ödemeye devam etti. Yani o imha edilmiş uçakların parasını Sovyetler Birliği'ne yıllarca ödedi. O zaman işte Mısır'ın Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır, Mısır'dan o zaman Gazze o zaman Mısır'ın kontrolündeydi. Gazze'yi ve Sina Yarımadası'nı Süveyş kanalına kadar aldı. Süveyş'in de öbür tarafına geçmeye çalıştı ama Süveyş'in öbür tarafına geçmeye çalışınca bu sefer Mısır askerleri bu kadarı da ayıp oluyor dedi. Engel oldular. Ondan sonra Süveyş'in beri tarafında kaldılar. Sonra Ürdün tarafına geçtiler. O zaman Batı Şeria bölgesi ve Kudüs. Yani şimdiki haliyle Kudüs de, yani o zaman Doğu Kudüs ismini çıkarmıştı Siyonistler. Çünkü Kudüs'ün batı tarafını daha önce 1948'de işgal etmişlerdi. Oraya yeni bir şehir kurmuşlardı. Orası kırsal bölgeydi normalde. Oraya yeni bir şehir kurmuşlardı. Oraya Batı Kudüs diyorlardı. Beri tarafa da Doğu Kudüs diyorlardı. Bu Doğu Kudüs, Batı Kudüs ayrıştırmasını Siyonistler çıkarmıştı. Her neyse, işte 67'de Kudüs'ü ve Batı Şeria'yı da Ürdün'den aldı. Ürdün Nehri'ne kadar geldi, boşalttı o Ürdün Nehri'ne kadar. Askerleri kaçtılar, hiçbir müdahalede bulunmadılar. Suriye'den de Golan Tepelerini, Suriye'de o zaman Hafız Esed şeydi, genel başkanı ve hava kuvvetleri komutanıydı. Hafız Esed şeye göz dikmişti, yönetimi ele geçirmek için başkanlığa göz dikmişti. Ondan dolayı Amerika ile işbirliği yaptığı söyleniyor. Ki bu çok güçlü bir ihtimaldir. Çünkü bu savaştan kısa bir süre sonra Hafız Esed darbe girişiminde bulundu. Başarılı olamadı. Sonra bir daha darbe girişiminde bulundu. Bu sefer kazandı. 1970'te ülkede yönetimi ele geçirdi. Ölünceye kadar orada kaldı. 2000 yılında öldü Hafız Esed. Ondan sonra da oğluna devretti. O zaman Golan Tepelerini de Suriye'den aldı. Ki Futur Golan diye bir kitapta yazılmıştır. Orada Suriye askerlerinin hiçbir müdahalede, yani bizzat Suriye ordusunda bulunmuş bir subay yazdı bunu da. Suriye askerlerinin hiçbir müdahalede bulunmadığını ve o tepeye doğru kaçtıklarını, yani tepe yukarıda, işgal askerler aşağıda, Taberiye tarafında. Aşağıdan yukarıya kovaladılar Suriye askerlerini. Suriye askerleri tankları da mesela yukarıda. Tankları hiçbir müdahalede bulunmuyor, kaçıyorlar. Ben gittim, o Golan Tepelerinin üst tarafını da gördüm, yani Suriye tarafından tabii. Aşağıdan Taberiye, Ürdün Nehri'nin kıyısına kadar gittim, o tam Golan Tepelerinin ayağına kadar. Orayı da gördüm, yani orada düşünün, yani siz yukarıda olacaksınız, düşman askeri aşağıda ve düşman askeri sizi yenecek. Bu akıl alır bir şey değil ama yendi işte. Böyle bir şey ve bu 6 günde bitti. Yani 6 günde. Bu neydi? Tam anlamıyla bir ihanet. Tam anlamıyla. Aynı İsrail bir yıl sonra 1968'de Kerame Savaşı'nda işte FETÖ militanlarına karşı savaş açtı ve yenildi. 1967 Haziran Savaşı'nda 3 Arap ülkesini yenen İsrail bir yıl sonra 1968'deki Kerame Savaşı'nda yenildi. Bakın 1967'de 6 günde bu kadar araziyi işgal eden Siyonistler Gazze'de çok daha geniş imkanlara sahip olmalarına rağmen, Amerika bilfiil savaştığı halde, her türlü askeri teçhizatı verdiği halde Gazze'de 2 yıl savaştı. Ve bu iki yıl sonunda gene ateşkes anlaşması yapmak zorunda kaldı. Hani biz Filistin tarafı zafer kazandı demiyoruz. Ama şu da bir gerçek, yani Siyonistler de kazanamadı. Yani iki yıl süren savaşın sonunda gene ateşkese razı olmak zorunda kaldılar. Ve işte bu 1967 Haziran Savaşı Filistin tarihinde ikinci Nekbe olarak isimlendirilir. Yani ikinci büyük felaket. Gerçekten de çok büyük bir felakettir. Filistin topraklarının işte kalan kısımları bu savaşta teslim edilmiştir. Bir kısmı Ürdün, bir kısmı Mısır tarafından. Mısır daha sonra Camp David anlaşmasıyla Sina Yarımadası'nı geri aldı ama Gazze'yi kendi haline bıraktı. Ürdün Batı Şeria'daki memurların maaşlarını veriyordu. İntifadede onların maaşlarını kesti. Onlar artık kendi başlanmış haberler baksın dedi. Golan Tepeleri konusunda da Suriye şu ana kadar hiçbir şey elde edebilmiş değil yani. O da bir gerçek ve Siyonistler de zaten Golan Tepelerinde askeri bir teçhizat güç oluştururken Suriye'nin herhangi bir girişimi olmadı yani şimdiye kadar. Yani Hafız Esed döneminde de olmadı, Beşşar Esed döneminde. Ya tabii bu yeni yönetim döneminde zaten askeri bir gücü de yok şu anda ciddi anlamda. Onun için bu yeni yönetim döneminde de herhangi bir gelişme olmadı.
1: Yani. Eyvallah. Yani aslında daha evvelde defaatle sizlerin de tekrar ettiği, hatırlattığı bizlere, geçmişteki ihanetlerin silsile olarak günümüze gelmesi ve artık o ihanetlerin yansımaları, yani şu anki bizim gördüğümüz, yaşadıklarımız aslında böyle bir anda bir bu Siyonistlerin böyle bir şey yapması, ya da emperyal güçlerin böyle bir anda bir saldırması Müslümanlara ya da o bölge işgalinden ziyade, yani tarihi bir arka planın yavaş yavaş ilmik ilmik örülerek geldiği noktaları şu anda biz yaşıyoruz, görüyoruz. Yani hatta enteresan, şu an mesela çok net görüp bildiğimiz meseleler, böyle ah vah ediyoruz ya, olur mu şöyle işte, bir şey az önce anlattınız Ürdün hükümetinin durumunu, yani diyorsunuz ya böyle bir şey olabilir mi, yani bir hükümet kendi kendine niye böyle bir ihanette bulunsun, halbuki çok daha vahimlerini, çok daha felaket olanlarını tarihte de yapmışlar bunlar. Yani bu Siyonist alçaklar, bu soykırımcı, işgalci teröristler, yani şu an yaptıkları bir şey değil ki, tarihte bunu belki çok daha ağır ağırını, çok daha vahimini yine oradaki hain satılmış yöneticiler vasıtasıyla kurtarmışlar ve orada bir konu, yani orada konuşlanmışlar, oradaki işgallerinin arkasında bunların muazzam kudreti, muazzam fetih kabiliyeti falan yok, sadece orada satılmış yöneticilerin ihanetlerinin İslam topraklarına yansıması, İslam coğrafyasına yansıması, başka bir şey de değil. Biz de işte zaman zaman sağ olsun Ahmet Hocam bunları bizlere hatırlatıyor, bizler de size aktarıyoruz. Efendim, bu haftaki programımızda burada neticelendiriyoruz. Yoğun sıcak gündem devam ediyor. Bizler de önümüzdeki hafta inşallah sizlere haftalık gelişmeleri aktaracağız. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
3: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
4: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
5: اقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.
6: Dünya döndükçe

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 18. 18.
16: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İman edip salih ameller işleyenler ise cennet ehli olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Bakara suresi 82. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cennettir. İman edip imanına hiçbir küfür ve şirk ameli bulaştırmayan, salih ameller işleyen ve insanlara iyiliği emredip kötülükten men eden Müslümanlar için hazırlanmış olan cennetler, her Müslümanın hedefi olup hayallerini süsleyen mükemmel mekanlardır. Rablerinin muhteşem ve eşsiz güzelliğini görecekler yer de yine orasıdır. Sad İbn-i Sad radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, insanlar neden yaratıldı? Sudan buyurdular. Ya cennet dedim, o neden inşa edildi? Dedi ki, gümüş tuğladan ve altın tuğladan, harcı da kokulu misk. Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zaferandandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz. Elbiseleri eskimez, gençliği de kaybolmaz. Aleyhissalatu vesselam sözlerine şöyle devamen buyurdular ki, üç kişi vardır ki duaları reddedilmez, mutlaka kabul edilir. Bunlar adil imam, devlet başkanı, iftarını yaparken oruçlu ve zulme uğrayanın duasıdır. Allah mazlumun duasını bulutların fevkine çıkarır ve onlara sema kapıları açılır. Ve Allahu Teala Hazretleri, izzetime yemin olsun ki vakti uzasa da duanı mutlaka kabul edeceğim buyurur. Ebu Musa radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gümüşten iki cennet vardır. Kabları ve içinde bulunan diğer şeyleri de gümüştendir. Altından da iki cennet vardır. Kabları ve içinde bulunan diğer şeyleri de altındandır. Adn cennetinde cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın veçhindeki Rida-ül Kibriya'dan, yani büyüklük perdesinden başka hiçbir şey yoktur. Değerli Müslümanlar, cennetin yapısı böyleyken bir de içine ve içindekilere kulak verelim. Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette 100 derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin 4 nehri buradan çıkar. Bunun üzerinde arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz zaman Firdevs'i isteyiniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için içi boş, tek bir inciden bir çadır vardır. Genişliği 60 mildir. Her köşesinde bir refikası bulunur. Hiçbiri diğerini görmez. Mümin bunların hepsini ayrı ayrı dolaşır. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette bir ağaç vardır ki binekli bir kimse 100 yıl gölgesinde yürüse onu kat edemez. İsterseniz şu ayeti okuyun. Daima gölgededirler. Çağlayıp duran su başlarındadırlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette dışı içinden, içi de dışından görülen özel yerleşim birimleri vardır. Allah Resulü'nün bu açıklamasını dinleyen ve coşku ile dolan bir Arabi ona doğru ayağa kalktı ve sordu. Bu özel daireler kimlere verilecek ya Resulullah? Resulullah, onlar tatlı tatlı konuşan, dostlarına ve fakirlere yemek yediren, oruçlara devam eden ve insanlar uykudayken geceleri kalkıp Allah için namaz kılan kimselere verilecektir buyurdu. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Muttakilere vaat olunan cennetin misali o cennetlerdir ki içlerinden değişmez nitelikli su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve saf bal ırmakları vardır. Onlar için orada her türlü meyve ve Rablerinden bağışlanma da vardır. Muhammed Suresi 15. ayet. Buna karşılık Rablerinin emrine ve yasaklarına aykırılıktan korunanlar, üst üste bina edilmiş, altından ırmaklar akan yüksek köşklere ve saraylara sahip olacaklardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez. Zümer Suresi 20. ayet. Cennette tahtlaştırılmış koltuklara yaslanırlar. Cennette ne güneş görecekler ne de kavurucu soğuk. Cennetin ağaçlarının gölgeleri de üzerlerine eğilecek, meyveleri de iyice yaklaştırılacaktır. İnsan Suresi 13 ve 14. ayet. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette mümin erkeklerin her cuma günü geldikleri bir çarşı vardır ki orada kuzey rüzgarları onların yüzlerine ve elbiselerine vurur. Böylece güzellikleri daha da artar, eskisinden daha güzel bir halde hanımlarının yanına dönerler. Hanımları onlara Allah'a yemin olsun ki çok güzelleşmişsiniz deyince onlar da Allah'a yemin olsun ki siz de sizi bıraktığımız halden çok daha güzelleşmişsiniz derler. Muhterem Müslümanlar, cennetin özellikleri, nimetleri, ikramları, gözlerin ve kulakların görüp işitmediği o kadar çok güzellikler vardır ki burada onları saymaya ne zamanımız ne de edebiyatımız yeterlidir. Şu kadarını bilelim ki cennetliklere istedikleri ve arzu ettikleri her şey verilecektir. Köşkler, saraylar, tahtlar, minderler, döşekler, ipekten halılar, perdeler, giysiler, altın ve gümüşten tahtlar, yakut ve inciler, bağlar ve bahçeler, ağaçlar ve gölgelikler, pınar ve havuzlar, su, süt, bal ve şarap nehirleri, leziz içecekler, çeşit çeşit meyveler, tatlı etler ve yiyecekler, vildan ve huriler, bakire ve dul kadınlar, hizmetçiler, güzel kokular ve hoş sohbetler ve daha sayamadığımız birçok nimetler cennetlere girecek olanlara hazırlanmış ve beklemektedir. Çalışmanın, ibadetin, yaşlanmanın ve ölmenin olmadığı, tuvalet ihtiyacının olmadığı, yorgunluk ve uykunun olmadığı, kavga ve gürültünün, kin ve nefretin, haset ve kibirin olmadığı, huzur ve nimetlerle dolu bu mekanlar müminleri beklemektedir. Allah'a katıksız iman eden, ona şirk koşmayan, küfür ve şirk amelleri işlemeyen, bütün zalim ve tağutları reddeden, onların zulüm çarklarına dişli olmayan müminleri beklemektedir.
salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenleri beklemektedir. O cennetlerin sahibi olan Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İman edip salih amel işleyenlere altlarından ırmaklar akan cennetlerin yalnızca onlara verileceğini müjdele. Orada her ne zaman kendilerine rızık olarak bir ürün verilse bu daha önce bize verilmiş olandır derler. Orada onların tertemiz kılınmış eşleri de olacaktır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara suresi 25. ayet. Ve yine Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rabbinizin bağışlanmasına ve eni gökler ile yer kadar olup müttakiler için hazırlanmış olan cennete girebilmek için koşuşun, yarışın. Hadid suresi 21. ayet. Evet kardeşlerim, netice olarak bu muhteşem cennetlere girebilmenin anahtarı Allah Azze ve Celle'ye kayıtsız şartsız iman edip ona isyan etmemek ve ona şirk koşmamakla mümkündür. Çünkü Allah Celle Celaluhu Maide suresinin 72. ayetinde kendisine şirk koşacak olanlara cenneti haram kıldığını beyan buyuruyor. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri her türlü şirkten muhafaza eylesin ve cenneti hak edecek ameller işleyen kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 6404 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke'r rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye. Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın namazı ve adalet çağrısı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam, halim, selim, yumuşak huylu, tatlı dilli, olgun, aklı başında bir peygamberdi. Hatibül Enbiya, yani peygamberler hatibi olarak adlandırılan Hazreti Şuayb Aleyhisselam, etkili ve ikna edici bir konuşma yeteneğine sahipti. Onun seçkin şahsiyeti ve etkin hitabet gücü ilahi sözle birleşince, Medyen ve Eykelilerin onun çağrısından etkilenmemeleri düşünülemezdi. Onları tevhid inancına ve ölçü, denge, adalet esaslarına riayete çağıran Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın hayatlarında köklü bir değişimi öngördüğünü, bu durumunsa egemen sınıfın çıkarlarını zedeleyeceğini hemen anladılar. Kur'an-ı Kerim onun çağrısını şöyle özetliyor. Ey milletim! Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a itaat edin. Ölçüyü ve tartıyı noksan tutarak insanların haklarını yemeyin. Yoksa sahip olduğunuz zenginlikleri yitirirsiniz. Başınıza da büyük bir azabın gelmesinden korkarım. Sözlerimi iyi dinleyin ve bana uyun.

0: Hazreti Şuayb aleyhisselamın bu etkili çağrısına Medyen ve Eyke halkı ciddiyetle kulak verince kabile reislerini bir telaştır aldı. Bastıkları yerin kaymakta olduğunu sanan çıkarcı çevreler, Şuayb aleyhisselamın telkin ettiği güzel ahlak kuralları, dürüstlük ve temiz alışveriş gibi şeylerin halk tarafından benimsenmesi halinde iktidarlarının ortadan kaybolacağını düşündüler. Böyle bir durumda hileye ve sahtekarlığa dayalı işleri ve ticaretleri nasıl yürüyebilirdi ki? Sattıkları mallara karıştırdıkları hile durdurulursa ve mallarını satarken eksik tartmazsalar nasıl bol bol kar elde edebilirlerdi? Mısır ve Irak gibi büyük medeniyetlerin sınırında ve dünyanın belli başlı ticaret yolları üzerinde bulunurken ticaret kafilelerinin yollarını kesmez, tüccarları soymazlarsa nasıl büyük servet ve siyasi nüfus temin edebilirlerdi ki? Medyen ve Eyke zorbalarını derin derin düşündüren işte bunlardı. Ve Medyen Eyke'nin zorba egemenleri Hazreti Şuayb aleyhisselama çok anlamlı ve manidar bir itirazda bulundular. Dediler ki, ey Şuayb, senin namazın mı bizim atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya mallarımız hususunda dilediğimizi yapmamamızı sana emrediyor? Evet, Medyen ve Eyke ekabirinin ilk itirazı sorularının hemen başında ve merkezinde Hazreti Şuayb aleyhisselamın namazı yer alıyor. Senin namazın mı emrediyor bunları? İşte bu çok önemli, anlamlı ve hayati bir soruydu. Peki Medyen Eyke zorbaları neden öncelikle Hazreti Şuayb aleyhisselamın namazını boy hedefi haline getirmişlerdi? Niçin onun tevhid çağrısıyla kendi yaşam biçimlerine müdahale girişimini hemen namaza fatura etmişlerdi? Besbelli ki Medyen ve Eyke'nin ileri gelenleri Hazreti Şuayb aleyhisselamın bu çarpıcı daveti karşısında adeta şaşkına döndüler. Tertemiz hayatını, sağlam ve üstün karakterini, dürüst kişiliğini, yumuşak huyunu ve etkin hitabet yeteneğini çok iyi bildikleri Şuayb aleyhisselama ne olmuştu da birdenbire hayatlarına karışmaya başlamış ve temel yanlışlarını halim bir üslupla ve açık yüreklilikle yüzlerine vurarak kendilerini bu yanlış uygulamalarından vazgeçmeye çağırır olmuştu. Halim, selim bir insan olarak tanıdıkları Şuayb aleyhisselam neden şimdi böyle bir davranış sergilemeye başlamış olabilirdi ki? Onlar, hemen Hazreti Şuayb aleyhisselamın davranışındaki bu ani değişikliğin nedenlerini kendi aralarında konuşup tartışmaya ve araştırmaya koyuldular. Anlaşılan o ki Medyen ve Eyke'nin elebaşları yaptıkları araştırmalar sonunda Şuayb aleyhisselamın kendi başına veya bir grup arkadaşıyla birlikte bir şeyler mırıldanarak bir takım ilginç hareketler yaptığını, kıyam, rükû ve sücutta bulunduğunu, yani namaz kılmakta olduğunu gördüler. Evet, onların Hazreti Şuayb aleyhisselamın hayatında gördükleri tek dikkat çekici farklılık huşu içinde kıldığı namazdan başka bir şey değildi. Demek ki onu kavmine karşı böyle davranmaya iten işte bu namazıydı. Bu yüzden Hazreti Şuayb aleyhisselamın hayatında bir süredir gözlemledikleri bu çok önemli değişiklikle onun açık daveti ve uyarıları arasında doğrudan bir bağlantı kurmakta gecikmediler. Sözlerine "Es-salatuke, senin namazın mı?" diye başlamaları bu yüzdendi. Gerçekten de Hazreti Şuayb aleyhisselamın yoldan çıkmış olan kavmine karşı verdiği mücadelede yegane heyecan ve güç kaynağı namazıydı. O, namazla tebliğe hazırlanıyor, namazla dinamizmini artırıyor, güç ve enerjisini tazeliyordu. Kavminin tepkilerine ve hatta onu taşlamaya kadar varan taşkınlıklarına sabır ve namazla direniyordu. Kavminin, "Oysa sen yumuşak huylu ve akıllı bir insansın" diyerek alttan almalarına yahut "cemaatin olmasaydı seni mutlaka taşlardık" gibi tehditlerine rağmen bıkmadan, usanmadan, namazından güç alarak mücadelesine devam ediyordu. Bugünün mümin öncüleri de sürekli ve huşu içinde kılacakları namazdan güç alarak tevhid mücadelesini yürütecek, böylece Allah'ın rahmet ve inayetine nail olacaklardır. Abdullah Yıldız, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmayız. Özel efendim. 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Resulullah aleyhissalatu vesselamın nübüvvetten önceki mübarek hayatından bilinen bir kesit idi. Kabe'nin tamiri ve burada Resulullah aleyhissalatu vesselamın yaptıkları. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kureyşliler Kabe'nin temelinde Süryanice bir yazı buldular. Okuyamadıkları için ne olduğunu bilemediler. Nihayet bir Yahudi o yazıyı kendilerine okudu. Yazı şöyleydi: "Ben Bekke," ki Mekke'nin eski adıydı bu, "ben Bekke, yani Mekke'nin sahibi Allah'ım. Orayı göklerle yeri yarattığım günde yarattım. Güneşi ve ayı şekillendirdim. Mekke'yi 7 melekle çevreleyip korumaya aldım. Yanındaki 2 dağ durdukça Mekke'de yerinde duracaktır. Halkı için oranın suyundan ve sütünden bereket vardır." Halkı için orada veya oranın suyunda ve sütünde bereket vardır. Kureyşler makamı İbrahim'de üzerinde şu ibarenin yazılı olduğu bir kitabe bulmuşlardı. Mekke Allah'ın haram, yani saygın olan evidir. Rızkı 3 yoldan gelir. Oranın halkından bir kısmı orayı ilk olarak helal görenler olmayacaktır. Leys bin Ebi Süleyman iddia etti ki Kureyşliler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden 40 sene önce Kabe'de bir taş buldular. Eğer zikrolunan şey hak ise onda şu yazı var idi: "Hayır, hayır eken gıpta biçer. Hayır eken gıpta biçer. Şer eken pişmanlık biçer. Kötülük yapacaksınız da iyilikle mi karşılık bulacak, göreceksiniz. Eğer dikenden üzüm devşirilirse bu olur. Ama böyle bir şey mümkün değildir." Sa'd bin Yahya el-Ümevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurdu diyor. Makam-ı İbrahim'den 3 sayfa bulundu. Birinci sayfada şunlar yazılıydı: "Doğrusu ben Mekke'nin sahibi Allah'ım. Güneş ile ayı yarattığım günde onu yarattın. Onu 7 temiz melek ile çevreleyip korumaya aldım. Yeriler için et ve sütü bereketli kıldım." İkinci sayfada şunlar yazılıydı: "Doğrusu ben Mekke'nin sahibi Allah'ım. Rahmi, yani dostluk ve akrabalık bağlarını yarattım. Ona kendi adımdan türettiğim bir kelime at olarak verdim. O bağları bağlayanı ben de rahmetimle bağlarım. O bağları koparanı ben de rahmetimden koparırım." Üçüncü sayfada şunları yazılıydı: "Doğrusu ben Mekke'nin sahibi Allah'ım. Hayır ve şerri yaratıp takdir ettim. Elimden hayırlı işler çıkana ne mutlu. Elimden şerli işler çıkana ne yazık." Ki İbn-i Kesir El-Bidaye ve Nihayen, yani Büyük İslam Tarihi diye tercüme edilen eserinin cilt 2 sayfa 469'dan bu haberi kaydetmiştir. Sonra Kureyş kabileleri Kabe'yi inşa etmek için taş topladılar. Her kabile belli miktarda taş topladı. Bundan sonra inşaata başladılar. Kabe'nin duvarlarını bir sıra taş, bir sıra da ahşaptan yaptılar. Ahşap taşların arasındaki koruma vazifesini görüyordu. Nihayet Hacerül Esved'in konacağı yere kadar binayı yükselttiler. El-Ezraki Kabe ve Mekke Tarihi diye tercüme edilen Ahbarül Mekke kitabının 159. sayfası. İbn-i Hişam İslam Tarihi cilt 1 sayfa 256-261. Kabe'nin duvarı yapılırken bir sıra taş döşüyorlar, bir sıra ahşap yapıyorlar. Ahşaplar taşları birbirine yapıştırıyordu. Bir nevi tutma vazifesi görüyordu. Ayrıca Muhammed bin İshak'ın Siyer'inde, yine İbn-i Kesir'in El-Bidayesi'nde ve diğer sahih kaynaklarda, Siyer kaynaklarında bu şekilde beyan olunmuştur. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhum'a anlatıyor. Kabe bina edileceği zaman Resulullah ile amcası Abbas gidip omuzlarında taşlar taşıyorlardı. Amcası Abbas Resulullah aleyhissalatü vesselam'a hitaben, izarını boynunun üzerine koy da seni taşların sürtmesinden korusun dedi. İzarını, yani bele bağladığın edep yerlerini koruyan, ki diz kapağının altına kadar geliyordu, onu çöz, boynun üzerine koy ki seni taşların sürtmesinden, incitmesinden korusun. Resulullah aleyhissalatü vesselam izarını çözüp omuzlarının üzerine koyunca hemen bayılıp yere düştü ve gözleri gökyüzüne doğru dikildi. Sonra ayıldı da amcasına izarımı ver, izarımı ver buyurdu. İzarını alıp üzerine bağladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam o dönemde de malum bütün ömrünce Allah Azze ve Celle'nin korumasında idi. Kesinlikle diğer insanlar gibi olamazdı. Mekke'nin o günkü halinde, yani cahiliye döneminde insanlar Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlardı. Ya da birbirlerinin edep yerlerine bakabilecek çıplaklıkta olabiliyorlar idi. Ama Resul Aleyhisselatü Vesselam has bir şahsiyet, kesinlikle o gün ikaz olunuyor. Kesinlikle o gün ikaz olunuyor. Sen diğer insanlar gibi değilsin. Allah'ın Resulü, ki manen bu ikazlar kendisine geliyor. Ki nübüvvetten sonra da malum olduğu üzere yeryüzünün biriciği ve insanlık aleminin önderi ve her şeyiyle iyilikten, hayırdan, güzellikten, insanlıktan dolayı her yönüyle örnek bir şahsiyet. Sahih Bukhari Kitabul Menakıbul Ensar Bab 24 Hadis 50. Aynı hadisimiz Sahih Müslim'de, yine İmam Zehebi'nin İslam tarihinde, Ahmet bin Hanbel aleyhirrahmenin ise Müsned'inde yer almaktadır. Müttefakun aleyh olan bir hadistir. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kesinlikle diğer insanlar gibi olmaması gereğini Allah Azze ve Celle kendisini o gün ikaz etmiş idi. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma şöyle der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilen ilk şey örtün emri olup ondan sonra asla avlet yeri görülmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam'a o gün örtün emri verildi ve kesinlikle çıplak olmaması emrolundu. İşte o bayılması sırasında ayrılır ayrılmaz aynı sözden karşılaşma oldu. Nurettin el-Heysemi Mecmu'u Zevait'inde bunu naklediyor ve Tabarani'nin El-Mucemül Kebir'inde yer aldığını beyan ediyor. Eser Adem Yerinde tarafından tercüme olundu. 3. cilt sayfa 64, haber 2234. Ayrıca Ebu Naib el-İsfahani'nin Hilyetül Evliyası'nda yer aldı. Ebu'l-Velid Muhammed el-Ezraki'nin Kabe ve Mekke tarihinden, İmam Zehebi'nin de Tarihul İslam'ından aynı haber yer almış oldu. Hazreti Abbas radıyallahu teala anlatıyor. Cahiliye devrinde Kureyş Kabe'yi tamir etmeye başladı. Erkekler taş taşıyorlar, kadınlar da taşların arasını yerleştirilen küçük taşlar taşıyorlar idi. Ben de kardeşimin oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam omuzlarımızda taş taşıyor, taşların altına izarımızı koyuyorduk. İnsanların arasına gelince de izarımızla örtülüyorduk. Bir defasında Muhammed benim önümde yüzü koyun yere düştü. arkasından koştum ve yanına gittim. Baktım ki göğe doğru bakıyor. Ona neyin var dedim. Kalkıp izarlı giydi ve çıplak olarak yürümekten nehyedildim dedi. İnsanların onu deli olarak görmesinden korktuğum için bunu onlardan gizledim. El-Hafız İbn Hacer el-Asqalani Metalibul Aliye'de bu hadisi Ebu Ya'la el-Mafsili'nin Müstedim'den naklediyor. Türkçe tercümesi cilt 5 sayfa 149 hadis 4268 Ebu Ya'la el-Mafsili'nin Müstedim'de bu hadisi rivayet etmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben çıplak olmaktan nehyedildim. Ayrıca aynı hadisimizde Ebu'l-Velid Muhammed el-Ezraki Kabe ve Mekke tarihi sayfa 157'de İmam Zehebi Tarihul İslam isimli eserinin ki Türkçe tercümesi cilt 1 sayfa 142'den nakletmektedir. Ebu Tufeil anlatıyor. Kabe bile edilirken insanlar taş getiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlarla birlikte taş taşıyordu. Taş omzunu acıtmasın diye izarını çıkarıp omzuna koymuştu. Tam o sırada avret mahallini açma diye nida edilmiş. Resulullah da hemen taşı bırakmış ve izarını giymiş idi. Said Havva El-Esas fi Sünne isimli eserinde bunu naklediyor. Cilt 1 sayfa 197 haber 28 Hakimin El-Müsedek isimli eserinden naklediyor ki Hakim ayrıca bu hadis için şunları söylemiş. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre senet yönünden sahih olduğu halde onlar bunu sahihlerine rivayet etmediler. Bunu Zehebi de kabul etmiştir. Ki Zehebi'nin tahkikatı var El-Müsned üzere. İmam Zehebi İslam Tarihi isimli eserinde bunu naklediyor. Cilt 1 sayfa 142. Buradan hareketle müminin hayası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyan edildi ki bütün hayırlarda, bütün güzelliklerde, bütün iyiliklerde, kamalat meselesinde kamil bir insan neyse, ne olması lazımsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün kamillerin imamıdır, örneğidir, önderidir. Bundan dolayı mümin mutlaka hayalı olması lazım. Gerek erkek gerek kadın mutlaka haya şarttır. Haya imandandır. İman ehli olan haya eder. Nerede olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun hayasının mutlaka en kamil derecede, en olgun derecede, en üst derecede gerçekleştirir. Misver bin Mahreme radıyallahu teala anlatıyor. Taşımakta olduğum ağır bir taşı getirdim. Üzerinde hafif bir esvap vardı. Taş üzerinde iken esvabım çözülüverdi. Taşı bırakmadım ve o vaziyette yerine kadar götürdüm. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dön ve elbiseni al. Çıplak gezmeyi buyurdu. Bir mümine, bir Müslümana asla yakışmaz. Hem edeben yakışmaz, hem iman konusunda yakışmaz. Bir mümin bulunmuş olduğu ortamda mutlaka örnek bir şahsiyettir. Canım herkes aynısını yapıyor. Ne olmuş yani ben de yapmışsam cümlesi bir müminin ağzından çıkmaması lazım. Dudaklarından dökülmemesi lazım. Herkese uyma değil, hakka, doğruya uymak müminin vasfıdır. Öyle bir uyum sağlayacak ki içinde bulunmuş olduğu ortamda örnek bir şahsiyet olacak. Oturmasıyla, kalkmasıyla, söz söylemesiyle, insanlardaki muhabbetinden dolayı, iyiliğinden dolayı, insanlar arası ilişkilerde, komşulukta, bulunmuş olduğu beldede bütünüyle örnek bir şahsiyet. Kamil bir müminden beklenen örnekliği, önderliği mutlaka ortaya koyması lazım. Yoksa sapmış olan topluma uymak asla. İman bunu engeller. Toplum sapıttı. Bütünüyle çıplaklar kampına döndü gibi feryatları duyuyoruz. Tenkitleri her an duymaktayız. Fakat bunun sebebi neydi? Onun araştırılması, onun ortaya konulması lazım. Müminler kesinlikle bu tenkide tabi olan şahsiyetler olamazlar. O halde kendisini Müslüman kabul edip de iman konusunda zayıf olanlar ya da kendisini Müslüman görüp de gerçekten İslam'la ilişkisi kesilmiş olanlar bu hareketlerde bulunurlar. Malum olduğu üzere Emrül Müminin İmam Osman bin Affan radıyallahu teala'nın bir tespitiydi. Allah Kur'an'la yaptırmadığını sultanla yaptırır. Yani güç ve kuvvet ile. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı beyan etti. İnzal buyurdu. İnsan kullarına emirlerini ve nehilerini duyurdu. İnsan kullarından gerçekten iman sahibi olanlar, imanı kuvvetli olanlar Rablerinin emirlerine bütünüyle itaat ettiler. Peki bütünüyle itaat etmeyenler, itaatlarında zafiyet gösterenler, Allah'ın haram sınırlarını çiğneyenler, haramlarla iştigal edenler, onlara karşı tutum, işte o zaman sulta lazım, otorite lazım. Gerçekten iman sahibi olanlar Allah'tan korkarlar. İmanları zayıf ya da iman konusundan yokluğu gündeme getirenler, onlar da sultandan korkarlar. Kılıçtan çekinirler. Böylelikle İslam toplumunun huzuru, refahı, mutluluğu sağlanmış olur. Madem ki Allah'tan korkmuyorlar, o halde Allah'tan korkmayanlar güçten, kuvvetten, alacakları cezadan korkarlar da İslam toplumundan fitne ve fesat çıkarmazlar, bozgunculuk yapmazlar. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, dön ve elbiseni al, çıplak gezmeyin. Erkekler için, kaldı ki kadınlar için, elbette ki Nur Suresinin 31. ayeti, Ahzab Suresinin 59. ayeti, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki birçok hadisleri, kadınların kesinlikle çıplanmaması, kesinlikle vücutlarını göstermemesi, vücut hatlarının belli olmaması gereklidir. Elbette ki iman sahibi olan mümin kadınlar emre bütünüyle itaat ederler. Peki itaatsizliği gündeme getirirler, işte onlardan sultadan çekinirler, otoriteden korkarlar, kendilerine verilecek cezalardan korktukları için onlar da örtünmüş olurlar. Böylece İslam toplumundan, iman toplumunda, tevhid toplumundan fısk, fucur işlenmemiş olur. Bozgunculuk gündeme gelmemiş olur. İman konusunda zayıf ya da kendilerinde iman söz konusu olmayan insanların teşkil etmiş olduğu toplumda müminler de, Müslümanlar da, muvahhidler de yaşamaktaysa, gerek mutlak darul harpte, gerekse işgal edilen İslam topraklarının darul İslam iken darul harbe dönüşmesinde, sonra bu gibi durumlar söz konusu. Müminler kendilerini nasıl korusunlar? Gerçekten de ben Müslümanım diyenler, gerçek Müslüman olanlar, mümin olanlar kitaplarını açacaklar. Kur'an'ı, sünneti, İslam fıkhının orada neyi bulmuşlar ise o şekilde amel edecekler. Ve kurtuluşların gündeme gelecek. İslam toprakları işgal edilir de İslam ülkesi darul harbe dönüşecek olursa, İslam'ın yerine küfür ve şirk hükümleri gündeme gelecek olursa o beldeden, o beldenin müminleri, Müslümanları nasıl hareket edecek? Bakıyoruz ki 100 küsur yıldan beridir işgal altındaki İslam topraklarından İslam egemenlikten tamamen uzaklaştırılmış, sosyal hayattan tamamen uzaklaştırılmış, siyaset yani yönetim İslamsız, ekonomi İslamsız, yargı İslamsız, eğitim İslamsız, alışveriş, ticaret İslamsız. İslam kesinlikle sosyal hayata, yönetime, yargıya, ekonomiye karıştırılmamaktadır. Tamamen uzaklaştırılmış. Kendini Müslüman kabul edenler de İslam'a bu kadar zulmedenlere destek vermeyen, aynı sistemi devam ettirecek falanca feşmancadan daha idealdir. Ehven-i şerdir. Aynı sistem devam edecek, sadece kişiler ya da gruplar seçilmesi söz konusu, tercih edilmesi söz konusu. Sistem aynı sistem. Mekke'ye bakacak olursak, cahiliye dönemindeki Mekke şirk ve küfür devletidir. Bugüne göre ifade edecek olursak, laik ve demokrat bir sistem oraya hakimdir. Demokrasi onlara hakim olan düzendir. Parlamentoları var, Darul Netve isimli millet meclisleri var. Orada belli özelliklerde bulunan kabile reisleri bir araya gelir, hevalarından kaynaklanmış olan duyguları, düşünceleri kanunlaştırır ve Mekke halkı ya da dışarıdan gelmiş olanlar sosyal hayattan onların ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan hükümlere göre hayatlarını tanzim ediyorlardı. Sosyal hayat onların heva ve heveslerinden kaynaklanan yasalara göre düzenleniyordu. Buradaki Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber iman etmiş olanlar ne diyeceklerdi? Bugüne göre farz-ı muhal diyoruz. Böyle bir vaka söz konusu değil elbette. Diyeceklerdi ki Ebu Leheb Ebu Cehil'den ehvendir. En nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıdır. Onu desteklemek lazım. Onu devlet başkanı yapmamız lazım. Ya da ehli sünnet müminleri açısından ifade edelim. Ebu Talip Ebu Cehil'den ehvendir. Ebu Leheb'de de ehvendir. Her ne kadar iman etmemişse de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve diğer iman eden müminleri koruma altına almıştır. Bu kadar iyiliği dokunmuştur Resulullah Aleyhisselam'a. Bunun hatırına Ebu Talib'i seçmemiz lazım. Onu laik, demokratik, şirk ve küfür Mekke devletine devlet başkanı yapmamız lazım. Ne de olsa Resulullah Aleyhisselam'ın amcası ve aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çok yardım etmiş, hizmet etmiştir. Acaba böyle bir anlayış, böyle bir istek İslam'ın bir yerinde var mıydı? 1500 yıldan beridir o kadar eserler yazıldı. Kur'an'a o kadar tefsirler yapıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerle o kadar şerhler yapıldı. Allah cümlesine rahmet eylesin. O kadar İslam alimleri, müştehitleri yaşadı. Ve el an esaret altında yaşamaya devam eden alimler, gerçek alimler. tağutu reddetmiş, Allah'a iman ederek sımsıkı kulpa yapışmış gerçek alimler. Acaba böyle bir şey ifade ettiler mi? Söylediler mi? Nereye dayandırdılar söyleyenler? Eğer söylemişse ki böyle bir vakan söz konusu olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Mekke Şirk Devleti'nde yaşayan müminler, ki Mekke İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam döneminde Darul İslam idi. Asırlarca Darul İslam olmaya devam etti. En nihayet putperestlerin, putların çoğaltılmasıyla Mekke tevhidin yurdu iken şirkin merkezi haline getirdiler. Yani bir nevi putperestler tarafından işgal edilmiş oldu. Ve işgalleriyle beraber Mekke Darul Harbe dönüştü. Darul Şirk, Darul Küfür oldu. Böyle bir durumdan ki çok iyi tespit edilmesi lazım. Alimler, bugün bugünü yaşayan gerçek İslam alimleri tağutu reddetmiş, Allah'a iman etmiş ve sımsıkı kulpa yapışmış olan gerçek İslam alimleri bugün bunları gündeme getirmesi, müminleri, Müslümanları uyandırması, uyarması ve birlik ve beraberliğini sağlaması için var güçleriyle çalışmaları gerekli. Hadisimiz Sahih Müslim Kitabul Hayz Bab 19 Hadis 78'de kayıtlı olduğu gibi Ebu Davud'un Kitabul Hammam Bab 2 Hadis 4016'dan kayıtlıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesini uyarır, çıplak asla bulunmayın. İbn-i Ömer radıyallahu ta'ala'da rivayet olundu. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: çıplaklaşmaktan sakınınız. Çünkü beraberinizde ancak abdest bozma anından ve kişi hanımına yaklaşacağı zaman sizden ayrılan varlıklar, yani melekler vardır. Onlardan haya ediniz ve onlara karşı saygılı olunuz. Sünnen-i Tirmizi Kitab-ı İstizan vel Adab Bab 75 Hadis 2951. Aynı hadis aynı zamanda İbn-i Kesir'in tefsirinde de yer almıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine buyurduğu, kıyamete kadar erkek olsun, kadın olsun, bütün müminlerin önderleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine, uyarısına mutlaka kulak kesilip dinleyip itaat etmeleri gerekli. Bu imanın gereğidir. Allah'a ve Resulüne gerçekten iman etmiş, katıksız iman etmiş olan müminler Allah'a ve Resulüne tam teslimiyetle itaat etmelidirler. Zaten itaatkardırlar ama en nihayet bir uyarı olsun diye ifade olundu ki itaat etmelidirler. Çıplaklaşmaktan sakınınız. Çünkü beraberinizde ancak abdest bozma anında ve kişi hanımına yaklaşacağı zaman sizden ayrılan varlıklar, yani melekler vardır. Onlardan haya ediniz ve onlara karşı saygılı olunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emreder de muvahhid bir mümin, kadın olsun erkek olsun, itaat etmez mi? İtaat etmediği takdirde nasıl iman ettin diye kendisine sorulmaz mı? Nasıl iman ettin söyle bakayım. Madem ki Allah'a ve Resulüne itaat etmeyeceksin, bu nasıl bir imandır? İman itaati gündeme getirir. İtaat imanın varlığına en büyük işaret ve delildir. Zahirdeki salih amel imanın delili. Çünkü iman kalple ilgilidir. Kimsenin kalbini yarmaya veya kalbini okumaya, niyeti okumaya kimseye müsaade edilmemiştir. Kalpteki imanın görüntüsü kişinin hal, hareket, tavır amelinde gündeme gelir. İmanlı mı değil mi? Çünkü iman mutlaka itaatın ortaya koyar. Behz bin Hakim'in dedesi Muaviye bin Hayde radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a, ya Resulullah, avret yerlerimizin neresini örtüp neresini açık bırakacağız diye sordum. Hanımından ve sahibi olduğun cariyenden başkasından avretini koru. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle buyurdu. Hanımından ve sahibi olduğun cariyeden başkasından avretini koru. Ya Resulullah, bir topluluk birbirinden oluşan yakın akrabadan ise yine de hüküm böyle midir diye sordum. Avretini hiçbir kimsenin görmemesine gücün yetiyorsa gücünü kullan da onu kimse görmesi buyurdu. Ya Resulullah, birimiz yalnız başına olunca da yine hüküm öyle midir diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah kendisinden utanmayan insanlardan daha müstahaktır buyurdu. Evde yalnızız. Tamamen çıplanma söz konusu değil. O şekilde bulunma, o şekilde oturma, o şekilde zevkine göre hareket etmen hayır. Allah kendisinden utanılmayan insanlardan daha müstahaktır buyurdu. Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Nerede olursan ol, Allah Azze ve Celle seni görüyor, işitiyor. Seninle beraberdir. Allah'ın huzurundasın. İhsan neydi? Cibril hadisini hatırlayacaksınız. Ya Muhammed, bana ihsandan bahset. İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi davranmandır. İbadet etmendir. Amel etmendir. Halini, tavrını ona göre ayarlamandır. Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görmektedir. O halde müminler diğer insanlarla beraber oldukları takdirde mutlaka erkeği olsun, kadını olsun, hayaya çok dikkat edecekler. Çıplanmamaya gayret edecekler. Bütün imkanlarıyla. Ancak erkek olarak veya kadın olarak nikahlısının yanında, bir de elbette ki şu anda gündemde değil, cariyesinin yanında. Onun dışında kesinlikle diğer bütün insanlardan haya edilecek ve çıplaklık söz konusu olmayacak. Biraz önce de ifade ettik, bu iman ehli olan, imanı sağlam olan, kamil olan, kuvvetli olanlar için. İman zayıfsa ya da hiç iman söz konusu değilse toplumdaki insanlardan, o zaman güç kuvvetten, otoriteden, egemen olan güçten çekinerek toplumun bozulmaması, ifsad edilmemesi konusundan onlara gerekli baskı yapılması şarttır. Olmadığı takdirde İslam toplumu ise tamamen bozulur. Eğer İslam toplumu değilse zaten balığın baştan kokusu ta kuyruğa kadar gitmiştir. Balık tamamen kokmuştur. Orada da müminlerin bizzat kitap, sünnet, icma, kıyas ölçüsüne dikkat ederek nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa onu gerçekleştirmeleri üzerine farzdır. Malum olduğu üzere yeryüzü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde buyurduğu gibi müminler için mescittir. Bütün yeryüzü. Nasıl ki namaz vakitlerinde müminler camilerde, mescitlerde hemen bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve aralarından Kur'an'ı en iyi bilen, en iyi okuyan, edebiyle, erkanıyla öncü olan bir şahsiyeti kendilerine imam ediyorlar. Onun peşinden saf tutuyorlar. Saflar sımsıkı ve dümdüz. Böylelikle Rablerine ibadet ediyorlar. Namaz ibadeti, namaz ibadetlerden bir ibadettir. Müminin bütün hayatı, nasıl ki namazdan itaatkar oluyorlar, Allah'a itaat ediyorlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ediyorlar, Resulullah'tan gördüğü gibi Allah'a karşı rükuda ve secdede bulunuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öylece kılın. Yeryüzünün çok küçük bir yerinde müminler 5 vakit bir araya gelir ve Allah'a itaatlerini namaz ibadetiyle gerçekleştirirler. Mescitte ve camiden çıkınca yeryüzü gene bir mescittir. Nasıl ki mescitte ve camiden Allah'a itaat ettiler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördükleri şekilde davrandılar, camiden ve mescitten çıkıp da yeryüzün mescidine dağıldıklarından yine Allah Azze ve Celle itaat ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördükleri şekliyle cemaati gerçekleştirirler. Yeryüzün mescidinde de tek cemaattirler. Yeryüzünde yaşayan bütün muvahhid müminler yeryüzün mescidinden tek cemaattirler. Ve başlarında birden imamları var. İmam, emrül müminin, melik, sultan bu şekilde ifade edilmiş. Halife, hangi sıfat, hangi isim söz konusu olursa olsun sonuçtan yeryüzün mescidinden müminlere emirlik yapacak makamdan bulunan kişi. Müminlerden Allah'a ve Resulüne iman etmiş, Allah ve Resulünün emrettiği şekilden sevk ve idare edecek olan bir mümin. Emrül müminin olan şahsiyete itaat. Ve tek vücut halinde, nasıl ki camilerde ve mescitlerde cemaat olunca imama tabi, imamla beraber 100 binlerce Müslüman, mümin tek vücut olmuştur. Onunla beraber kıyam eder, onunla beraber ruku eder, onunla beraber secde ederler. Yeryüzü mescidinde de aynı şekilde davranmak her mümin için anın vacibi. Allah kendisinden utanılmaya insanlardan daha müstahaktır. O halde mümin mutlaka hayasına çok dikkat edecek. Sünnen Ebu Davud, Kitab-ül Hammam, Bab 2, Hadis 4017. Sünnen-i Tirmizi ve Sünnen-i İbn-i Mace'den aynı hadis yer almıştır. Usame bin Şureyh radıyallahu anh bize şu hadisi rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: İnsanların sende görmesinden hoşlanmadığın şeyi yalnızken de işleme. Hani denildi ya, evde yapayalnızım, tamamen çıplanmış kendi evinde dolaşıyor. Allah Azze ve Celle'den utanacaksın. Her şeyden önce insanlardan önce Rabbinden, ilahından, melikinden utanacaksın. O halde mümin dikkat etsin. İnsanların bulunduğu yerlerde neyi yapar? Hayrı, güzelliği, iyiliği, bir mümine yakışanı yapar. Ondan dolayı da insanlardan çekinmez. Hatta insanlar onu o halde görürken tebrik ederler. Hoşlarına gider, sevinirler, örnek edinirler. Yalnızken de, yalnız iken de mutlaka buna dikkat etmek lazım. İnsanların sende görmesinden hoşlanmadığın şeyi yalnızken de işleme. Allah'tan kork. Rabbinin huzurundasın. İnsanlar görmüyor diye ne in var ne cin var derler. İn de görmedi, cin de görmedi. Yani insan da görmedi, ins, cin de görmedi. Böyle kimsenin görmediği bir yerde Allah görüyor ya. İşte kamil iman sahibi olan müminler buna çok dikkat ederler. Rabbimin huzurundayım. Diğer insanların görmesini istemediğim bir şeyi nasıl yapabilirim? Onlardan haya ettiğim haşa kadar demek de uygun değil. Onlardan haya ediyorum. Peki Rabbimden nasıl haya etmem? Dikkat edin. Mümin bu şekilde olduktan sonra nasıl kamil bir mümin olmaz? Allah'ın sevdiği cennetlik bir kullardan nasıl bir kul olmaz? Elbette ki ömrünün sonuna kadar aynı iman, aynı salih amelini korumak üzere. İbn Hibban bize bunu rivayet etti. Sahihinde insanların sende görmesinden hoşlanmadığın şeyi yalnızken de işleme. Dolayısıyla müminler bu konuda çok dikkat etmelidirler. Bu şekilde hareket ettikleri takdirde bir mümine yakışan bir vasfı kamil derecede üzerlerinde bulundurur ve o makama ulaşırlar. İmam Ali, Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu teala şunu beyan etti. Utancın üstünlüğü insanın kendisinden utanmasıdır. Utanmanın veya utancın en üstünü insanın kendisinden utanmasıdır. Hazreti Ali radıyallahu teala'nın bu beyanı Nehsül Belaga'da yer almıştır. Utanmanın, hayanın en üstünü, en faziletlisi, en kamili insanın kendisinden utanmasıdır. Ve dolayısıyla o haya, o utanma imanından kaynaklanır. Çünkü haya imandandır ve o mümin kamil bir mümin olur. Sırrı Sakati ki İslam büyüklerinden, ümmetin saygın şahsiyetlerinden biri şöyle demiştir. Haya ve uns kalbin kapısını çalarlar. Eğer burada züht ve vera bulunursan konaklarlar. Aksi takdirde geçip giderler. Demek ki züht ve takva olacak ki, yani Allah'tan tam manasıyla utanma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olma gerçekleşecek ki, züht, takva, vera ancak sünnete tabi olmakla, kamil bir iman sünnete tabi olduğu takdirde züht, takva ve vera takvanın en üstünün zirvesidir. Gündeme gelmesi ancak Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetine tabi olmakla gerçekleşir. İşte bir kalpte bu varsa, kalp sahibinin zahirinde de amelinde de bu ortaya çıkmışsa, haya ve üns kalbin kapısını çalarlar. Yani ziline basarlar, biz geldik derler. Eğer o kalpten, o müminin kalbinden, amelinde, hal ve hareketinden züht ve vera var ise o kalbe girerler. Orada konaklarlar. Yani artık o mümin şahsiyet haya ve üns sahibi olur.

Kuşeyli Risalesi'nde. Urve ve Urve İbni Zübeyr rahimallahu aleyh babasından rivayet etti. Urve İbni Zübeyr Hazreti Zübeyr'den rivayet ediyor. Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu teala hutbede insanlara hitap ederken, ey Müslümanlar, ey Müslümanlar cemaati, Allah'tan haya ediniz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki ben kimsesiz bir arazide bile helaya gittiğim zaman aziz ve celil olan Allah'tan haya ederek elbiseme bürünürüm. Kendi halini diğer müminlere örnek olarak ifade ediyor. Ey müminler, ey Müslümanlar cemaati, Allah'tan haya ediniz. Allah'tan haya ediniz ki haya edilecek, utanılacak alemlerin Rabbidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde beyan buyurduğu üzere, nefsim elinde olana yemin ederim ki ben kimsesiz bir arazide bile helaya gittiğim zaman, defi hacete çıktığım vakit aziz ve celil olan Allah'tan haya ederek elbiseme bürünürüm. Dikkat edin, hayalı olun, başta Allah Azze ve Celle'den haya edin, utanın. Abdullah İbn-i Mübarek'in Kitab-ı Zühd'ünde yer aldı. Kitab-ı Zühd sayfa 78, madde numarası 316, ki Adil Teymur tarafından yapılan tercümesinde. Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari el-Bedri radıyallahu teala an tahdis edip şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, geçmiş peygamberlerin sözünden hiç noksansız insanların eriştiği haberlerinden birisi de, utanmazsan, haya etmezsen dilediğini yap sözüdür. Bütün peygamberler içinde bulundukları topluma, ümmet-i davet ya da ümmet-i icabet olan ümmetine, bütün peygamberlerin ortak sözü buydu. Malum tevhid peygamberlerin ortak çağrısı, aynı zamanda edep konusunda, terbiye konusunda, ahlak konusunda da ortak sözleri buydu. Utanmazsan, haya etmezsen dilediğini yap. İnsanlardan utanmıyor, çekinmiyor. Elbette ki Allah'tan hiç utanmıyor, hiç çekinmiyor. O zaman dilediğini yap. Dilediğini yap dediği vakit nefsine, hevasına tabi olur kişiler. Daha doğrusu nefsine, hayasına tabi olmayıp da nefsine, hevasına tabi olanlar. Malum olduğu üzere iman yoksa hayada olmaz. İman olmayınca insanlar hayvanlardan daha aşağılık olurlar. Hayvanlardan daha aşağılık oldukları zaman da hayvanların bile yapamadığı aşağılıkları yaparlar. İşte bütün peygamberler dediler ki, utanmıyorsan, yani iman sahibi olmamış isen, o vakit nefsine, hevasına tabi olur ki hayvandan daha aşağılık işler işler. Ve tarih boyunca da bu gerçekleşmiştir. İman etmeyenlerin içinde yaşandığımız cahiliye toplumlarında da, yeryüzünde şu anda özellikle de işgal edilmiş İslam topraklarından, cahiliyenin egemen olmuş olduğu cahili toplumlardan, hayvanlardan daha aşağılık işler işlenmektedir. Sahih Bukhari Kitabul Edeb Bab 78 Hadis 145, Sünen İbni Mace, Sünen Ebu Davud, İmam Malik'in Muvattası, İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfret'inde de aynı hadis yer almıştır. Geçmiş peygamberlerin, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynı şeyi beyan buyurmuştur, bütün peygamberlerin edep konusunda

0: terbiye konusunda söylemiş oldukların tek cümle: utanmıyorsan, haya etmiyorsan dilediğini yap. Kim utanmıyordu? İmanı olmayan utanmıyordu. Ebu Eyyub radıyallahu teala rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: dört şey Resullerin sünnetlerindendir. Resullerin beyan ettiği ortak kelimesi buydu: utanmıyorsan, haya etmiyorsan dilediğini yap. Dört şey de Resullerin sünnetlerindendir. Haya, güzel koku sürünmek, misvaklanmak ve evlenmek. Bütün peygamberlerde bu var. Elbette evlenmek meselesi gündeme geldiğinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize isimlerini, en güzel örneklik olan hayatlarını beyan ettiği Kur'an'daki isimleri geçen peygamberlerden İsa aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam evlenmemişler idi. Elbette ki bu demek değildir ki Resullerin bu sünneti işlenmemiş, onların o günkü imkanları, durumları buydu. Sünnet-i Tirmizi Kitab-ı Nikah Bab 1 Hadis 1086. Ayrıca aynı hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde de yer almıştır. Haya peygamberlerin sünnetindendir. Müminler mutlaka, malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayanın biricik örneği idi. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: İman 70 küsür şubedir. Haya imandan bir şubedir. Yani haya imanın bir şubesi, dolayısıyla imandandır. Sahih Müslim Kitabul İman Bab 12 Hadis 57. Ayrıca Sahih Buhari'de yer aldı. İbn-i Mace'de, Nesai'nin Sünen'inde, İmam Buhari'nin El-Edeb-ül Müfredi'nde, Ebu Davud'un Sünen'inde aynı hadis yer almış oldu. Ebu Umame radıyallahu teala'dan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: haya ve tutukluk imanın iki şubesi. Beza, açık saçık konuşmak ve beyan, lüzumundan fazla konuşmak, nifak yani münafıklığın iki şubesidir. Haya imanın bir şubesidir. Dolayısıyla müminler, imanlı şahsiyetler hayaya dikkat ederiz. Bu tutukluk kelimesi olarak tercüme olunan lüzumundan az konuşmak, lüzumundan az konuşmak, haya ve az konuşmak, yani sözü uzatmamak, kayayı gerçekleştirmek imanın iki şubesi olarak beyan olundu. Sünnet-i Tirmizi Kitab-ı Birru ve Sıla Bab 79 Hadis 2096'dan hadisimiz kayıtlıdır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji. Teknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
1: www.özelfm.net. Özelfm.net.
10: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
11: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir İnsanı Tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta, geçen haftada en son yapmış olduğumuz konunun İniş sırasına göre gelen suresi olan Sad suresini inşallah işlemeye başlayacağız. Sad suresi de daha önceki surelerde yoğunluk itibarı olan konuların bir çeşit benzerlerini ihtiva eder. Burada da mesela ağırlıklı olarak yüz çevirmek ifadesi ortaya konur. İnsanın yüzünü çevirmesi, İnsanın yüzünü Allah-u Teala'ya doğru dönmesi, yüzünü başka şeyden çevirip Allah-u Teala'ya doğru dönmesi konuları işlenir. Bu konular tam 6 kez, hatta bir tane daha da vardır, 7 kez tekrarlanır. Bunun hikmetleri var, inşallah onlara girmeye çalışacağız. Neden Allah-u Teala kulun içten yönelme, ona doğru yüzünü çevirme, başka şeylerden yüzünü çevirdiği için Allah-u Teala'ya yüzünü çevirme konusunu neden bu kadar sıklıkla belli aralıklarla işliyor. Onlara vaktimiz el verdiğinde inşallah değinmeye çalışacağız. İnsanın yapısındaki problemleri bu programlar başladığı andan itibaren sizlerle birlikte işlemeye çalışıyoruz, biliyorsunuz. Biz insanlar bir şeyi ilk elde ortaya koymak lazım ki etkiye açık insanlarızdır. Yaşadığımız ortamdan, toplumdan ve insanların sözlerinden her zaman etkilenmeye meyyal, yani meyilli insanlarızdır. Dolayısıyla eğer hakikat bizi etkilerse bu Allah-u Teala'ya içten yönelen bir kul olmamızda bize yardımcı olabilir. Hakikat değil de batıl olan, yani hakikatin dışında olan kalan şeyler bizi etkilerse o zaman da Allah-u Teala'ya içten yönelen bir kul olmayı veririz. Bu da bir süreçtir, bir anda gerçekleşmez. İnsanlar bir şeye yavaş yavaş girerler ya da bir şeyden yavaş yavaş çıkarlar. Buna çok dikkat etmeye ihtiyacımız var. Kainatın yaratılması bile, insanların yaratılması bile bir anda olmuş değildir. Bir süreçle olmuştur. Dolayısıyla yönelme dediğimiz şey, yüzünü tam olarak Allah'a çevirme dediğimiz hadise bir anda gerçekleşmez. Bunun tam zıttı da böyledir. Bir kul yüzünü Allah'a çevirmişse yönünü artık Allah'tan başka bir yere bir anda çevirmez. Çok sert hareket yapan insanlar belki bunun dışındadır ama toplumun büyük bir kısmındaki değişim ve dönüşüm bir anda olmaz. Öyle olduğu için sürekli kendimizi kontrol etmeye ihtiyacımız vardır. Yani iman dediğimiz o muhteşem enerji, o muhteşem kabul ve teslimiyet, biz imanı alıp kucakladığımız andaki diriliğinde ve netliğinde olmayabilir. Zamanla aşınmalar ve yıpranmalar söz konusu olur. Ki bu konuyla ilgili Peygamber Efendimizin birçok hadisi de vardır. Ondan önce ey iman edenler iman edin ayetini de hemen gözümüzün önüne koymaya ihtiyacımız var. İman etmiş ama iman etmiş olduğu iman ilk günkü imanında kalmamış insanların tekrar ilk günkü gibi iman etmesini emreden bir ayettir bu. Yine bu anlamda Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin imanlarınızı yenileyin hadisi vardır. Sahabe bu nasıl olur, neden böyle olur diye sorduğunda bir elbise gibi imanlarınız da yıpranır, imanlarınızı yenileyin diyor Peygamber Efendimiz. Bunun çözümüyle ilgili farklı rivayetler var. Bir tanesinde kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah çok sık tekrarlamak şeklinde geçer. Başka yerlerde buna benzer iman güçlendirici hadiseler, Kur'an okumak mesela diye geçer, hadiseler zikredilir. Bunların hepsi aslında aynı yere işaret eder. İnsanın yönelmesinde, yönelme mayasında aslında daha doğrusu bir bozulma söz konusu olursa bu bozulma tedavi edilmediği sürece yavaş yavaş kayma söz konusu olur. Biz iman eden insanlar hep şu yanılgıya sahip oluyoruz, saplanıyoruz. Biz iman ettik diyoruz ve iyi kötü de ibadetlerimizi yapıyoruz, gayret ediyoruz. Zannediyoruz ki imanımız o ilk andaki gibi kalıyor. Öyle bir şey yok. Yani yıpranabilir, hırpalanabilir, zedelenebilir, ufalabilir, küçülebilir. Ama iman edilen değerlerde bir değişim olmaz. Yani artma ya da eksilme olmaz. Ahirete iman, meleklere iman, kitaba iman, kadere iman, hayır ve şerre iman, buna benzer tüm konulara, akide ve tevhid konularına imanda teknik anlamda bir değişme söz konusu olmaz. Fakat imanın enerji boyutu olan, manevi güç boyutu olan, Allah'a teslimiyet boyutu olan yerinde, nurunda bir eksilme söz konusu olabilir. Hadislerde de işaret edildiği gibi. Bir erime, küçülme söz konusu olabilir. Şu anda da tam bunu yaşıyoruz aslında toplum olarak. İşte Sad suresi, bu ilk giriş konuşmalarında da ifade ettiğimiz konu üzere Sad suresi
12: gerçekten Allah'a içten bir şekilde nasıl yönelebileceğiyle ilgili insanların önüne somut örnekler koyar. Eğer surelere yeni bir isim vermek ya da yan isim, destek isim vermek mümkün olsaydı, Sad suresine de yönelme suresi denebilirdi. Bir önce yapmış olduğumuz Kamer suresine Kur'an-ı Kerim'i düşünüp öğüt alma suresi denebilirdi. Bunun gibi. Sad suresi de Kamer suresinde olduğu gibi tam 6-7 kez bir şeyi tekrar eder. İnşallah önümüzdeki programlarda onlar gelecek. Hep Allah'a içten yönelme formunu Allah net bir şekilde ortaya koyar. Der ki böyle olun, bunun dışında olmayın. İşte bizlere bir örnektir bu, somut bir hadisedir. Sad suresi Kur'an-ı Kerim'in 38. suresidir diziliş sırasına göre. Yine Mekke'de indirilen bir suredir ve 88 ayetten oluşur. Birçok peygamberin hadisesi ve Allah-u Teala'ya yönelmesiyle ilgili dediğimiz işaretler vardır. Onları bizim önümüze koyar Rahman, düşünüp öğüt alalım diye. Zaten düşünüp öğüt alınması için indirildiğini söylemişti bir geçen suredeki ayetler. Burada da bir iki tane ona yine atıf vardır, işaret vardır. Ama en çok yönelme konusu sürekli gidip gelir, oraya gelir ayetler. Birinci ayet şu şekilde başlar. Sad, zikir dolu Kur'an'a andolsun. Elif, Lam, Mim, Yasin, Sad gibi kelimelerin, anlamların bizim tarafımızdan bilinmediğini, Allah Resulü ve Rahman arasında özel bir anlatım tekniği ya da şifresi olduğu konusunda Hazreti Ebubekir'den başta olmak üzere birçok rivayetler olduğunu daha önce izah etmiştik. Ona fazla değinmeyeceğiz. Zikir kelimesi ise her ne kadar birçok programlarda değindiysek de bir kez daha sonraki ayetler gereğinden dolayı hatırlatma anlamında şunu söyleyebiliriz. Zikrin çok tanımı var aslında, geniş tanımı var. İlk önceki tanımı sözlüklere baktığınızda, lügatlara baktığınızda en önce akla gelen, görülen tanımı bir şeyi tekrar etmek, anmaktır. Ama bu anmak ve tekrar etmek değerinden kaynaklanarak, ona değer vermekten kaynaklanarak bir anmaktır, tekrar etmektir. Burası önemlidir. Fakat bununla birlikte zikir Kur'an-ı Kerim'in eş anlamlısı olarak da indirilir. Başka bir yerde, başka bir ayet-i kerimede zikir Allah-u Teala'dan inen şeylerin adıdır. Her ne indiyse Rahman tarafından bizlere, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla, onun tamamına zikir adı verilir. Aslında hepsi farklı gibi gözükse de bir noktada yoğunlaşır, birleşirler. Zikir odur ki hatırlatıcı olarak bizi Allah'a taşıyan şeylerdir. Tekrar edelim. Hatırlatıcı olarak bizi Allah'a taşıyan şeylerdir zikir. Namazlardan sonra yaptığımız, ehli tarik tasavvufi kardeşlerimizin tekrarlamış olduğu cümleler de zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okumak da bir zikirdir. Düşünüp öğüt almak da bir zikirdir. Hepsi bir noktada birleşir. Allah'tan gelen şeylerin Allah-u Teala'ya bizi taşıması için vardır. Zikri en kısa bu şekilde düşünebiliriz. Demek ki bu kitabın içerisinde çok zikir varmış ki zikir dolu Kur'an'a andolsun diyor Allah-u Teala. Buradan bize şöyle bir ders vardır sevgili dostlar. Biz bu kitabı sadece ayet metinlerini okuyup tekrar etmek anlamının dışında düşünüp öğüt almak için indirildiğini ne yapmıştık, işlemiştik evvelki programlarda uzun uzadıya. Demek ki Allah bunu bir kez daha tekrar ediyor. Bizlerin bu konudaki zaafa düşebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak. Bizler mutlaka Kur'an-ı Kerim'in zikir dolu bir kitap olduğunu hiç unutmamamız gerekir. Zikir dolu ve bize sonuçta fayda sağlayabilecek, bizim ahiretimizi bize kazandırabilecek bir kitap formatıyla bakılırsa sağlıklı bir bakış olacaktır. Aksi durumda nakıs yani eksik bir anlayış bizim hayatımız boyunca sürüp gidecektir. İkinci ayetse, hayır o inkar edenler boş bir gurur, mağrurluk ve bir parçalanma, bölünme içerisindedirler diyor. Kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Bunu neden ilk elde söylemiş olabilir? Bundan sonraki ayetler, dediğimiz gibi, programın başında zikretmeye çalıştığımız gibi, Allah Teala'ya saf bir şekilde yönelmeyi anlatacağı için, insanların yönünü çevirebileceği muhtemel noktalardan Allah insanın gözünü kırar, bakışını kırar. Orasının zihinlerimizde iptal edilmesini ister. Çok ilginçtir. Yani değişik, garip gelmiş olabilir iman sahibi olan insanlarda. İnkar eden ehli küfür insanlara karşı bir muhabbet mi var ki? Sevgi mi var ki? Onlara karşı bir yöneliş mi var ki? Allah Teala bunun ilk elde önünü kesiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ne yazık ki böyle bir problem vardır. İman sahibi olan insanlarda zaman zaman baş gösteren bir hastalık vardır. Çünkü imanın iktidar olmadığı her yerde, yüreklerde iktidar olmuş iman, toplumda iktidar değilse bu iman sahibi insanlarda doğal bir kompleksi beraberinde getirir maalesef. Yani iman sahibi olan insanlar toplumda hakim durumda değillerse hakim duruma karşı hep kendisini altta hisseder. Altta hissettiği için de altta olan üstte görmüş olduğuna karşı bir özenme içinde olabilir ve olur çoğu kez. İşte bunun kırılması gerekir. İşte kınayıcıların kınamalarından korkmazlar ayetleri, bu emsalde söylenen ayetler, bu mealdeki ayetler işte bunun için vardır. Onlardan korkmayın, benden korkun ayetleri bunun için vardır. O kafirlere, inkar eden insanlara vermiş olduğumuz dünya nimetlerine gözünü dikip bakma ayetleri bunun için vardır. İşte bunlar hep bizim yönelişimizi başka yerlerden yalnız saf bir şekilde Allah'a çevirebilmemiz için çok elzem olan durumlardır. İman eden insanlar çoğu kez yalnızca ve saf bir şekilde yönünü Allah'a çeviremeyebilirler. Aslında bu kabul edilebilir bir problem değildir. Olmaması gerekir. Ama ne yazık ki baş gösterir. Bunun en büyük sebebi imanın iktidar olamayışından kaynaklanır. İmanın iktidar olduğu yerlerde bu hastalık yok denecek kadar aza iner. Muhalif durumda olan, altta olduğunu düşünen, hakim olamadığına inanan, iman sahibi olan insanlar, kendisine hakimiyet uygulayan insanlara karşı doğal bir özenme, kompleks içerisinde yaşarlar. Ama bu çok ciddi bir şeydir, çok ciddi bir problemdir sevgili dostlar. Allah bizi buradan kurtarmak istiyor. Onların hallerini söylüyor. Onların iki hali belirgindir diyor Allah. Birincisi, onlarda gurur vardır, mağrurluk vardır ve dolayısıyla kibir vardır. İkincisi, siz onları bütün zannedersiniz. Başka ayette de geçiyor, burada da var. Onlar halbuki paramparçadırlar diyor. Parçalanmış yapılarına bakıp da onlara özenmeyin. Özendiğiniz şeylerde

ayetlerde geleceği gibi saf bir şekilde Allah'a yönelme söz konusu olamaz. İşte bu yüzden Rahman Allah-u Teala bizlerin yönünü temizlemek istiyor. Ayetleri bu şekilde okumak gerekir. Üçüncü ayetse biz kendilerinden önce nice kuşakları yıkıma uğrattık. Uğrattık da onlar feryat ettiler. Ancak artık kurtulma zamanı değildir. Burada da bir işaret daha var deminki söylemiş olduğumuzun devamı olan Kabil'inde. Onların yüzü hiç gülmeyecek diyor Allah. Hani diyordu ya onlara vermiş olduğumuz dünya nimetlerine gözünü dikip bakma. Onların elindeki şeylere gerçekten bizler çok özeniyoruz. Çok hayran hayran bakıyoruz. Evlerine, araçlarına, çocuklarına, şirketlerine, paralarına, kıyafetlerine, tarzlarına, her şeylerine büyük bir muhabbetle bakıyoruz. İstisnalar, o saygı duyduğumuz istisnalar, eli öpülesi insanlar bunun dışında. Ama ekserun nas diye bir şey var. Onlardan bahsediyoruz. Bunun dışında kalan insanlara saygıyla muhabbet besliyoruz. Onlara özenmeyin diyor Allah. Çünkü onların sonu hep felaket oldu. Yine felaket olacak. Çünkü hakiki iman sahibi bir insanın gözü sürekli ahirete dönüktür. Ve sonuçta Allah'a dönük olarak yaşar. Bunun dışındaki tüm duruşlar batıldır. Ve çok ciddi felaketler getirir, hüsranlar ya da ziyanlar getirir. Biz kendilerinden önce, üçüncü ayete tekrar dikkat edelim. Biz kendilerinden önce nice kuşakları yıkıma uğrattık. Onlar gibi nice insanlar gelip gitti ama hep yıkıma uğradılar, hüsrana uğradılar. Onlar feryat ettiler. Demek ki bela onlara gelince onlar pişman olmuşlar, feryat etmişler, kurtulmak istemişler. Onlara özenmeyin, onların sonu böyle diyor Allah. Ancak kurtulma zamanı değildir, artık onlardan geçmiştir. Dördüncü ayetse, İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine mi bunlar şaştılar? Ve o kafirler dediler ki, bu yalan söyleyen bir büyücüden başka bir şey değildir. İnkar eden insanlar, kendi taraftarlarını hep ikna etmek için, peygamberlere büyücü, iftiracı, cinlenmiş, o bu gibi anlamsız saçma sapan şeyler yakıştırarak, haşa, insanları ikna etmeye çalışırlar. Bu da onların ciddi bir saplanmalarının gereğidir. Beşinci ayetse, İlahları bir tek ilah yaptı. Şimdi burada bazı mazeretler ileri sürecekler. Hatta diyecekler ki ilahlarınıza sarılın. Yeni gelen bir dini iptal etmek için haşa sözüm ona. İlahlarınızı sarılın, ilahlarınıza sarılın. Zaten sizden istenen de budur diyecek ayetler birazdan. İlahları bir tek ilah yaptı. Doğrusu bu çok şaşırtıcı bir şey. Demek ki o insanlar bir tek ilah olabileceğine dair hiçbir ikna olmuş kanaatleri yok ki bir tek ilah düşüncesi hayatlarına hakim olmaya başladığında onlarda da ciddi bir telaş başlamıştır. Çok ilahlılık aslında onların işine gelen bir şeydir sevgili dostlar. Bunu unutmamak gerekir. Yani onlar aslında ilahlara tapmıyorlar. O ilahlar kendilerine memur ilahlar. Buna çok dikkat etmek lazım. İlah diye tapılmış olduğu şeyler haşa onlara memur olan yalancı ilahlardır. Yani başları sıkıştıkça mesela kuraklık mı var? Yağmur yağdıracağına inanmış olduğu ilahın yanına gidip duada bulunuyorlar, adakta adıyorlar, kurban kesiyorlar kendilerine yağmur yağdırsın diye. Kıtlık mı başladı hakeza? Ticaretlerine bir kesat mı başladı hakeza? Çocuğu mu olmadı birisinin? O da çocuk kim verdiğine inanıyorsa o ilahın yanına gidiyor. Yani sonuçta o ilahlar onların kulları aslında. Buraya dikkat. O ilahlar onların kulları aslında, memurları. Onlar onlara bir kulluk yapmıyorlar. O Mekkeliler ya da genel manada müşrik zihniyete sahip olan insanlar o taptığını söylemiş olduğu şeye tapmıyor aslında. O taptığını söylemiş olduğu şey kendisine memur, kendisinin hizmetkarı. Ama aynı şeyi Allah'a yapamayacaklarını bildikleri için, Allah'ta böyle bir şeyin olamayacağını bildikleri için, Allah'ta mutlak kulluk olduğunu bildikleri için büyük ölçüde razı göstermiyorlardı bu dine, rıza göstermiyorlardı. Burada ciddi bir psikolojik altyapı vardır. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün imanla ve İslam'la uğraşan insanlara biraz bakın, biraz kurcalayın, kişisel menfaatlerine zarar geleceği endişesinden dolayı bunu yapıyordur. O taptıkları yalancı ilahlara zarar geleceğinden filan değil. Aman şu değişmesin, bu değişmesin, bu böyle olmasın, şu şöyle gitmesin kaygısı menfaatlerinden dolayıdır.
menfaatlerine zarar gelmeyeceğini bir bilseler ya da menfaatlerin artacağını bilseler hiçbir şekilde muhalefet

0: etmezler. Seslerini çıkarmazlar. Bunu tarihsel olarak biliyoruz, şu an içinde biliyoruz, önümüzdeki dönemlerde de bu olacaktır. Dolayısıyla insan için, iman sahibi olan insanın dışındaki insan için, yani ekserün nas için menfaat dünyasıdır söz konusu olan. O bu filan, bunun çok fazla bir önemi yoktur. İlahları tek bir ilah yaptı diyor 5. ayet. Doğrusu bu şaşılacak bir şey. 6. ayetse onlardan önce gelen bir grup, yürüyün ilahlarımıza karşı bağlılıkta kararlı olun, sebat edin kelimesi geçiyor burada, sabırlı olun, kararlı olun, azimli olun anlamında. Çünkü asıl istenen budur diye çekip gittiler. Mesela bu sözü söyleyenler o toplumu yöneten insanlardır. Siyeri okuyan kardeşlerimiz şunu çok iyi göreceklerdir. Mesela o ayetlerin inmiş olduğu döneme gidecek olursak, onlar diyorlar ki bu yeni gelen peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellemin dediklerini biz kabul edersek bizim ticaretimiz bozulur. Dünyamız değişir, menfaatlerimiz elimizden gider. Dolayısıyla biz onunla savaşalım. Onunla nasıl savaşacaklar? Halkı ondan uzak tutarak, soğutarak. İşte o zaman öyle diyecekler. İşte sizden asıl istenen şey ilahlarınıza sarılmanızdır. İşte şunun peşinden gitmeyin, böyle yapmayın, böyle düşünmeyin, buna benzer şeyler. Dolayısıyla menfaatlerinin zarar görme ihtimali onları bu kaygıya düşürüyor sevgili dostlar. Başka bir şey değil. 7. ayetse biz bunu diğer dinlerde işitmedik. Bu içi boş bir uydurmadan başka bir şey değildir. Vahiy getiren peygamberle mücadele yöntemlerini görüyoruz o insanların ağzından. Demek ki bu şekilde mücadele ediyorlarmış. Biz daha önce bunu duymadık. Aslında duymuşlardı. Nereden biliyoruz? Başka ayetler bunu yalanlıyor. Diyorlar ki bu eskilerin masallarıdır. Biz bunları daha önce de duyuyorduk diyorlar. Başka bir yerde. Ama burada işlerine öyle geliyor. Halkı o şekilde ikna edeceğini söylüyorlar. O şekilde düşünüyorlar. Burada dediğimiz gibi hep ayetler aynı şeyi söylüyor. Kişisel ve toplumsal menfaatleri uğruna mücadele ediyorlar o insanlar. Uydurmadan başka bir şey değildir diyor. 8. ayetse zikir, yani bu Kur'an indirilmiş olan şeyler diyelim buna, içimizden ona mı indirildi? Bu sefer eğer ikna edemezsek, onu ikna edemezsek sulandırma yoluna gidelim. Çünkü imanın topluma yayılmaya başladığı dönemlerde, buraya dikkat, imanın topluma yayılmaya başladığı dönemlerde İnkar sahibi olan insanlar önce görmezlikten gelirler. Sonra rahatsız olup alay etmeye başlarlar. Sonra mümkünse o suyun yatağını değiştirmek isterler ya da suyu bulandırmak isterler. Suya başka şeyler katıp saflığını bozmak isterler. Bunda da etkili olamazsa son merhale olan fiziki müdahale merhalesine gelirler. Son merhale olan fiziki müdahale merhalesine gelirler. Şimdi burada fiziki müdahaleden önce sulandırma aşamasına dikkat ediyoruz. Sulandırma aşamasını görüyoruz. Diyorlar ki o insanlar, eğer madem bir zikir geldiyse, faraza gelmiş diyelim ki, içimizden ona mı geldi? Sanki Allah kime indireceğini bilmiyormuş gibi. Orada da kendilerini daha layık, Peygamber Efendimiz'i daha altta görüyorlar. Hani Bakara suresinde de geçiyor ya, daha ilk sayfasında, ikinci sayfada çevirdiğinizde, biz o beyinsizlerin iman ettiği, o küçük akıllıların, o sefillerin haşa iman ettiği gibi mi iman edeceğiz diyorlar o müstekbirler, kibirli olan insanlar. Neden? Kibir onların iliklerine işlemiş. Kendilerini yüce, toplumu aşağıda görüyorlar. Toplumun onlar için hiçbir önemi yok. Toplum düşünemez, akledemez, anlayamaz. Onlar doğruyu bilemez. Onlar için en önemli şey toplumun kendi arkasından gelmesidir. Kendi arkasından geliyorsa sorunu yok. Gelmiyorsa sorun var. Neden gelmiyor ona bakarlar. Bir engel, mani varsa onu en sonunda ortadan kaldırmanın yollarını ararlar. İşte bu sosyolojik olarak o insanların iç dünyalarında barındırmış olduğu haleti ruhiyeyi bizim önümüze koyar. Neydi 8. ayet? Şimdi bu zikir, indiği söylenen bu kitap diye de okuyabiliriz. İçimizden ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden bir kuşku içerisindedirler diye Allah Teala tasih ediyor. Yani onlar her zaman bir kuşku içerisindedirler. Her zaman bir şüphe onların hayatlarını sarmıştır. Aslında onlarda ciddi bir gönülsüzlük de vardır. Hayır, onlar benim azabımı tatmamışlardır diyor Allah Teala. Azaba dikkat çekiyor. Ahirete dikkat çekiyor. Onlar azabı gördüğünde anlayacaklar o boş gururlarını, o kibirlerini, o iman eden insanları aşağılamalarının ne kadar aptalca ve anlamsız bir şey olduğunu azabı gördüklerinde görecekler diyor aslında Allah. 9. ayetse, yoksa o güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Bu neden gelmiş olabilir? Onlarda güç, para ve otoriter sahip olduklarına inandıkları için, para, güç ve otoritenin kendi ellerinde ve tekellerinde olduklarına inandıkları için bunu kimseyle paylaşmak istemezler. Bir, ikincisi bu kesinlikle kendi ellerinde kalsın isterler. Paylaşmamanın ötesinde hep onlarda olsun, başkasında olmasın kanaati hakimdir. Neden acaba küfrün altyapısını, psikolojik yoğunluğunu Allah bizim önümüze bu kadar arka arkaya koyuyor diye düşünmeye ihtiyacımız var. Neden onları bu kadar tahlil ediyor, onları bize neden tanıtıyor acaba Rahman diye düşünmeye ihtiyacımız var. Çünkü zihni olarak onlardan gerçekleşmeyen bir kopma, yani bir insanın zihninde küfür dünyasından ve ehli küfürden bir kopma söz konusu olmazsa her an temayül, yani yöneliş söz konusu olabilir. Her an yönelişin söz konusu olması demek mutlak manada ve saf olarak Allah'a yönelmeyi zedeler. İşte bu zedelenmeden bizi kurtarmak için Allah-u Teala arka arkaya ayetleri koyarak onların ne kadar kirli ve anlamsız olduklarını bize gösteriyor. O kirliye yönelmeyin diyor Allah. O kirli çok kirli diyor. Ona yönelmeyin. 10. ayetse, yoksa göklerin ve yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı? Devam eden biz 9'la beraber düşünebilecek ayettir bu. Onların yanında mıdır? Ellerinde ne güç vardır? Allah sanki onlara mı vermiş anlamında? Öyleyse sebepler içerisinde, yani bir imkan ve güç bularak göğe yükselsinler bakalım, eğer öyle bir iddiaları varsa. Burada Allah onların batıl hallerini çürütüyor, yani tekzip ediyor. Neden? Onların boş sözlerinin bizim zihnimizde herhangi bir kalıntı ve kırıntı yer elde etmemesi için, bizim zihnimizde tozunun bile olmaması için Allah bunu yapıyor. Bizim hayatımızın büyük bir kısmında maddiyata olan bir düşkünlük vardır. Bunu ne kadar bastırırsak bastıralım, bunun ne kadar üstesinden geldiğimizi iddia edersek edelim, bu bir gün yuvalanabilir. Öyle ehli iman insanlar gördük ki, öyle ehli iman, öyle ehli hizmet insanlar gördük ki, fakirlik içerisinde, sıkıntı içerisinde yaşadılar yıllarca. Allah onlara imkanlar açtı, imkanlarını verdi. Bir değil üç tane birden araç sahibi oldular, hem de ikisi jip. Bir değil üç katlı villa içerisinde, bahçeli villa içerisinde yaşar hale geldiler. Ayakkabısından kolundaki saate kadar en iyisi neyse onu alır hale geldiler. Bu ciddi bir tehlikedir sevgili dostlar. Bu dünyevileşmenin, dünyaya meylin bir göstergesidir. Dünyaya meyil, ahirete olan meylin azalmasından kaynaklanır. Allah'a olan meylin azaldığı durumlarda Allah'ın dışındaki olan şeylere meyil artar. Buna dikkat. Allah'a olan meylin azalmaya başladığı dönemlerde Allah'ın dışındaki şeylere olan meyil artar. Ya da tam tersi de doğrudur. Allah-u Teala'nın dışındaki olan şeylere meylimiz arttığında, temayülümüz arttığında, yönelişimiz arttığında Allah'a olan meylimiz zarar görür, zayıflar. O yüzden kendimizi aslında kontrol edebilme imkanına sahibiz. Yeter ki bunu murad edelim. Dert burada, sıkıntı burada. İnsanların büyük bir kısmı bunu yapmak istemiyor. Çünkü bu yüce nefsimizin işine gelmiyor. Yüce nefsimiz o kadar yüce kalmak istiyor ki, o kadar belli bir yerde tutunup aşağıya asla inmek istemiyor ki, o kadar bu konuda ısrarlı ki, en ufak bir tavizi, kendimizle ilgili tavizi vermeye hazmedemiyoruz. Ama doğru nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Doğru şudur: kendi nefsimiz için, kendi kişisel menfaatlerimiz için, kendi faydalarımız için göstermiş olduğumuz titizliği, kaliteciliği, kaliteye olan ilgiyi, bizi sadece ahirette kurtarabilecek olan dinimiz için de gösterdiğimiz an iki yakamız bir araya gelecektir. Kendi nefsimizi düşündüğümüz kadar, ona o kadar titrediğimiz kadar, ona o kadar kaliteyi ikram ettiğimiz kadar, dinimize de ona denk bir şekilde hassasiyet gösterdiğimiz an, Allah bizim yüzümüze daha iyi bakacaktır, bize sevimli bir ikramda bulunacaktır. O zaman iki yakamız bir araya gelecektir. Bizler çoğu kez iş kendi nefsimize geldiğimizde kılı kırk yararak en iyisini arzu ederken, alırken, onu içselleştirirken, iş dine geldiğinde çok kaba, üstten ve çok bayağı bir şekilde bir hale razı oluyoruz. Bu doğruyu anlayamıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yalancı şeylerin bizi kandırıyor olmasından kaynaklanıyor. Hakikate yönelemiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Allah-u Teala'yı layıkıyla tanımıyor ve onu layıkıyla sevmiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bir kul Allah'ı tanısa ve onu layıkıyla sevse hayatı bambaşka olur. 11. ayet ise onlar burada çeşitli fırkalardan olma, bozguna uğratılmış bir ordudurlar. Onların hallerini Allah Teala söylüyor. Perişan olmuşlardır, bozguna uğratılmışlardır. Bir ordudur ama onlar için felaket olmuş bir ordudur. 12. ayetse onlardan önce Nuh kavmi ve Ad kavmi kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Bu kazıklar sahibiyle ilgili birkaç şey söylenebilir. Dünyaya kazık çakmak şeklinde yorumlayan müfessirler olmuş ise de, bu da mümkünse de, Firavun'un Allah-u Teala'ya karşı bir güç gösterisi olarak sözüm ona, kazıklar dikip kule yaptığına dair rivayetler de vardır. Ona da bir atıf vardır. Aslında buradan bize şu denir: o Firavuni zihniyete sahip insanlar, o ayarı kaçmış, müstekbir ve tamamen mağrurluk duygusu içerisinde olan, o kendini elit gören insanlar, Allah-u Teala'nın dinini çürütmek ve iptal etmek için malıyla, canıyla, canla, başla mücadele ederler. Hani diyor ya ayet-i kerimede, onlar tağutun yolunda mücadele ederler, savaşırlar diye, iman edenler de Allah yolunda savaşırlar diye geçen Tövbe suresinde ve Enfal suresindeki ayetler de buna işaret ediyor. Allah-u Teala'nın dininden razı olmayan insanlar hiçbir zaman yerinde oturmamışlardır tarih boyunca. Bunu hiç unutmamak lazım. Bir kez daha söyleyelim. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu dinden razı olmayan insanlar tarihin hiçbir döneminde oturmamışlardır. Hiçbir döneminde oturmamışlardır bizlerin yaptığı gibi. Onlar her an ve her şekilde manlarıyla ve canlarıyla mücadele etmişlerdir. O yeni gelen tertemiz dini iptal etmek ve ortadan kaldırmak için gecelerine gündüzlerine katmışlardır. Canlarıyla başlarıyla uğraşmışlardır. 13. ayetse Semud ve Lut kavmi, Eyke halkı da, bu önceki kavimlere bir atıftır. İşte onlar da Allah'a karşı isyanda birer güç toplayan fırkalardı diyor. Onlar da öyleydiler. Şu andakiler gibi, bundan sonra gelecek olanlar gibi. Onlar da, onların yanına gidip sorsanız diyor aslında Allah, hiç o güçleri bitmeyecek ve güçlerin altındaki herkesi her zaman ezebileceklerine inanıyorlardı. Mesela başka ayet-i kerimelerde şöyle bir ifade kullanılır. Onların yaşamış oldukları yere gidip bir bakın. Onlardan bir işaret, bir iz görebiliyor musunuz kalıntıların dışında? Bir güç rüzgarı görüyor musunuz anlamında? Hiçbir şey göremezsiniz diyor Allah-u Teala. Neden acaba o çok büyük imparatorluklar, çok büyük sistemler kurmuş insanların, çok büyük devletler kurmuş insanların kalıntılarını neden Allah bizim ziyaret etmemizi istiyor? Buradan bize ne hikmetler var acaba? Zihnimizde çok büyütmüş olduğumuz şeylerin bir gün paramparça olacağını, bir gün ortadan kalkacağını Allah bize öğretiyor. Çünkü her şey zihinde başlar ve biter. Burayı unutmayın sevgili dostlar. Her şey zihinde başlar ve zihinde biter. Bir güreşçinin güreşi kazanması zihninde mağlup olmamasından sonradır. Tam kazanacağı anla kendisini bırakırsa, mağlup olduğuna bir an inanırsa o gerçekten mağlup olur. tam kaybettiğini düşündüğü anda ben asla mağlup olmamalıyım Allah'ın izniyle, kazanmalıyım derse o yine mağlup olmayacaktır. Her şey zihinde başlar ve biter. Allah işte bunu bize gösteriyor. Bizim yaratıcımız olarak bunu çok iyi bildiği için zihnimizde bunun çürümesini istiyor. Çok güçlü olduğu zannedilen toplumlar zihnimizde çürük bir yere oturması gerekir. Onun çürük olduğunu anladığımız an içimizde onlara büyütmüş olduğumuz lüzumsuz ve anlamsız korkuları silip bir kenara ittiğimiz an bizim özgürleşmemiz, zihnimizin özgürleşmesi gerçek anlamda mümkün olacaktır. Aksi durumda hiçbir zaman sınırları olmayan çok geniş bir ruhi hapishane içerisinde yaşarız ve bunu hiçbir zaman fark edemeyiz. Hepsi elçileri yalanladılar. Böylece azapla sonuçlandırmam onlara hak oldu, müstahak oldu. Yani şunu söylüyor Allah: hiç kimse bir şeyi hak etmezse biz ona onu vermeyiz. Bu kişi için de böyledir, toplum için de böyledir. Kim neyi hak ederse Allah da ona onu halk eder, yani yaratır. Kim neyi hak ederse Allah da ona onu halk eder, yani yaratır. Ve Allah Teala'nın yaratmasında, yani sünnetinde asla bir değişim de bulamayız. O yüzden sevgili dostlar, mutlaka ve mutlaka nereye baktığımıza çok dikkat etmemiz gerekir. Bunlar da diyor 15. ayet, geldiğinde bir anlık gecikmesi bile olmayan bir tek çığlıktan başkasını gözetlemiyorlardı. Allah onları bir tek çığlıkla yok etti. Hala dikkat ettiyseniz, okumuş olduğumuz 15. ayete kadar ilk 1-2 tanesini dışarıda bırakacak olursak 12-13 tane ayet hep küfür sisteminin anlayışını ve mantalitesinin anlamsızlığını ve batıllığını bize Allah izah ediyor. Onu zihnimizde kazımak istiyor. Zihnimizde ne kadar bir şeyi büyütürsek o kadar büyür. Ne kadar küçültürsek o kadar küçülür. Tekrar söyleyelim, her şey zihinde başlayıp biter. 16. ayetse alaylı alaylı dediler ki: Rabbimiz, hesap gününden önce azaptan bize vaat ettiğin payımızı çabuklaştır. Son çırpınışlar böyle olur. Bela gelmeden önce belayı arzu eder o belaya müstahak olan insanlar. Bela gelmeden önce o belayı yağmur duasına çıkan insanlar gibi arzu ederler. O belayı bize gönder derler. Allah da belayı salıverir. Neden? Onlar hak ettiler, Allah da halk etti, yani yarattı. Bu çabuklaştır, bize onu ver duygusunun altında ne yatıyor acaba? Biraz ona değinelim. Bu kendisine tehdit olarak gelen, Rahman tarafından, zikir tarafından tehdit olarak gelen sözleri kale almama, umursamama, onu küçümseme ve onun doğru olmadığına ait bir kanaati insanlara ikna etmek için bunu yaparlar. Bak, biz hafife alıyoruz. Hani o elçi demişti ya, azap gelecek, gelsin bakalım. Bu müstekbirlik psikolojisidir. Kendinden emin olma, yani müstahanilik psikolojisidir. Ve karşı tarafın doğru söyleme ihtimalini hiç göz önünde bulundurmama ahmaklığıdır. Ve o ahmak insanlar belayı gördüklerinde kaçacak yer aramışlardı ama kaçmaları onlara hiçbir şey sağlamadı. 17. ayet, Allah-u Teala artık bizi son kez motive edip ne yapmamız gerektiğine bizi götürüyor. Allah 17. ayette bizi son kez, bu konuyla ilgili ama daha ileride yine gelecek, son kez motive edip bizim nasıl olmamız gerekli olduğunu bir peygamberden, Hazreti Davud'dan örnekle önümüze koyuyor. Diyor ki 17. ayet: sen onların söylediklerine karşı sabret. Demek ki onlar her zaman bizim canımızı sıkacak, sabretmemizi gerektirecek şeyler söyleyecekler. Demek ki onlar her zaman bize baş ağrısı yapacaklar. Demek ki onlar her zaman iman sahibi olan insanları adeta tırmalayacaklar. Ama Allah ne diyor? Ben bunu biliyorum diyor Allah. Bunu görüyorum, merak etmeyin. Ama siz sabredin. Ve bizim güç sahibi, kendisine güç ve otorite ikram ettiğimiz anlamında kulumuz Davut'u hatırla. İşte önümüze bir Allah güzel örnek koyuyor. Neydi ya Rabbi Davut? Kulumuz Davut'u hatırla o durumda, o gibi durumlarda. O her durum ve davranışta Allah'a yönelen bir kuldu. İşte programın başından beri zikretmeye çalıştığımız, beklediğimiz ayet buydu. Bunun gibi tam 6 ayet daha var. Aynı konuyu yaklaşık olarak, aynı konuyu farklı açılardan ve farklı örneklerle işleyen müthiş bir kavram. Allah'a yönelmek. Mesela buna benzer şu ayetleri Kur'an-ı Kerim'de görebiliriz. Allah'a sımsıkı sarılın. Allah'a firar edin. Yine başka bir ayet-i kerimede herkesin yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Herkesin yönünü çevirmiş olduğu bir yön vardır. Ama kimin daha doğru olduğunuysa ancak Allah bilir ayet-i kerimesini de görmek gerekir. Hepsini alt alta koyup anlamaya çalıştığımızda Allah neden yönelmemiz gerektiğini ve nasıl bunu yapacağımızı bize öğretir. Peygamberler bizim için bir örnektir sevgili dostlar. Onları biz görelim ki içimizdeki o problemleri temizleyelim. Zihnimizdeki, kalbimizdeki ve nefsimizde sürekli barınan kirleri temizleyelim. Bu kirlerle ilgili şöyle bir yanılgı da oluyor birçok kardeşimizde. Zannediyoruz ki, diyelim ki bizler Allah-u Teala'ya tam ve saf olarak yönelmek istediğimiz için, tam ve saf olarak yönelmek istediğimiz için temizlik harekatına başlamış olalım. Bizde hemen şöyle bir yanılgı gerçekleşiyor. Temizlik eylemine başladıktan sonra o temizlediğimiz yerlerin bir daha kolay kolay kirlenmeyeceğini zan ediyoruz. Ama bu tamamen yanılgıdır sevgili dostlar. Doğruyu ifade etmeyen bir durumdur. Nasıl ki bir eşyayı temizlerseniz 3-5 gün, 1 hafta sonra orası tekrar tozlanır, kirlenirse, nasıl ki bir elbisenizi, gömleğinizi temizlerseniz 3-5 gün, 1 hafta sonra tekrar kirlenirse, bizim içimizdeki imanlar da, itikadımız da, anlayışımız da sürekli dış etkenlere maruz kaldığı için, gözümüzle görmememiz gereken şeyleri gördüğümüz için, kulağımızla duymamamız gereken şeyleri duyduğumuz için, elimizde tutmamamız gereken şeyleri tuttuğumuz için, ayağımızla gitmememiz gereken yerlere gittiğimiz için, buna benzer şeylerden dolayı ya da kalbimizden geçirmememiz gereken şeyleri geçirdiğimiz için sürekli kirlenir. Sürekli temizleme evrensinin adı takvadır. Bu programların ta ilk başından beri sürekli takvayı gündemde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kirlenmenin başka ilacı olmayan çok değerli bir kavramdır. Başka ilacı olsaydı onu söylerdik. Yok, tertemiz kalmanın, Allah'a tertemiz bir şekilde yönelebilmenin bir tek formatı vardır. O da muttakilerden olabilmektir. Çünkü muttaki insan sürekli kendisini temizleyen, arındıran, Allah'tan korkup sakınan, onun emirlerine titiz bir şekilde yönelen insandır. Aksi durumsa hep kirlenmeyi, bozulmayı beraberinde getirecektir. O zaman bizim imanımız sadece etiket imanından öteye gidemeyecektir. Allah da bundan razı olmayacaktır. Bunu ayetlerde ifade ettiği gibi. Kulumuz Davut'u hatırla diyordu. Çünkü o yönelen birisiydi. Bu Allah-u Teala'nın bize örneğiydi. Onun durumundan biraz bahsediyor. Doğrusu biz dağlara boyun eğdirdik. Sabah ve akşam kendisiyle birlikte hep Allah'ı tesbih ederlerdi. Davut Aleyhisselam'ın bir durumu bu. Boyun eğdirmiş, sabah ve akşam onunla beraber o dağlar da tesbih ederlerdi. Biliyorsunuz demir ona kolaylaştırılmıştı. Buna benzer birçok özellik onun halinde vardı. Bize ayrılan süreyi yavaş yavaş tamamlamak üzere, yavaş yavaş toparlayalım kanaatindeyim. Bu yönelmekle ilgili birkaç şey daha söyleyelim isterseniz. Mesela Sad suresinin hemen arkasından, diziliş sırasına göre arkasından gelen bir sure var. Zümer suresi. Orada da birkaç ayet var yönelmeyle ilgili. Onlar bize çok iyi ipuçları veriyor. Çok iyi ortaya koyuyor net bir şekilde yönelmenin tanımıyla ilgili. Diyor ki mesela Zümer suresinin ikinci ayeti. Muhakkak bir sana kitabı hak ile indirdik. O halde Allah'ın dinini yalnız ona halis kılarak Allah'a kulluk et. Yönelmenin bir özelliği halisliktir. Halislik saflıktır. Katışıksızlıktır. Bir şeyde katışıksızlık varsa saflık vardır, halislik vardır. Onun Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı muhlisliktir. Bir de muhsin vardı. O da ihsan sahibiydi. İşte o insanlar da mutlaka doğruyu bulabilecek, kirlenmeden uzak kalabilecek insanlardı. Yine Allah-u Teala kendisinin kabul ettiği ve beklediği insanlara örnek olarak şu ayeti de bizim önümüze koyar. Yine Zümer suresinde. O mu yoksa diyor ayet-i kerime, ahiretten korkarak, Rabbinin rahmetini umarak, gece saatlerinde kıyama durarak, gece kalkıp gece namazından bahsediyor. Demek ki temiz kalmak ve temiz bir şekilde Allah'a yönelebilmek için gerekli olan hallerden bir tanesi de budur. Gece kalkmak, gece namazı kılmak, secde ederek itaatte bulunan kimse mi daha hayırlıdır? De ki şüphesiz hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak bu sözü akıl sahipleri, temiz akıl sahipleri alırlar diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla mesela bir ayet-i kerime daha var, 11. ayet yine Zümer suresinde. Zümer suresine yönelmeye ciddi derecede eğilen bir sureydi. De ki ben Allah'a dini yalnız ona halis kılarak kulluk etmekle emrolundum. De ki ben Allah'a dinini yalnız ona halis kılarak kulluk etmekle emrolundum. Demek ki Allah-u Teala'dan başka da bir yerlere insanların yönelmesi mümkün. Ama Allah insanın buradan yüzünü ve gönlünü, zihnini çekmesini istiyor. Bu gerçekleştiği zaman tam anlamıyla kulluk söz konusu olacaktır. Yine 14. ayet Zümer suresinde de ki ben dinimi kendisine ihlas ederek samimiyetle saf bir şekilde ancak Allah'a kulluk ederim. Bunların hepsi yönelmenin formatlarıdır sevgili dostlar. Yönelmenin nasıl olduğunu ortaya koyan hadiselerdir. Bunlarla birlikte insan batıla neden yönelir? Buna biraz değinelim. Batıl, Allah-u Teala önce şunu söyleyelim ki arkasından kötülük gelebilecek imtihan için ama kötülük gelebilecek şeylerin önüne bir çekicilik koymuştur. Aslında bir fitne, bir tuzak koymuştur. Bakalım kim aklını ve kalbini kullanacak, o çekicilikten ve güzellikten etkilenmeyerek, arkasını görerek bundan uzak duracak. Yine Allah-u Teala tüm hayırlı ve güzel şeylerin önüne bir ilk anda bir sevimsizlik koymuş, zorluk koymuş. İlk anda bir sevimsizlik ve zorluk koymuş. Bu zorluğu da kim aşarsa, ona bakmayarak, arkasına bakarak aşarsa, müthiş bir ikram kendisine verilecektir, söz konusu olacaktır. Mesela Allah yolunda şehit olmayı buna örnek olarak gösterebiliriz. İlk başta şehit olmayı istemek, Allah için her şeyini, özelde de kendi canını Allah'a feda etmeyi istemek, bunu mesela istediğinizi varsayın bir an için, ilk anda içinizde soğuk rüzgarlar esecektir. Nefsiniz ve şeytanınız bundan hiç hoşlanmayacaktır. Çünkü Allah-u Teala'ya şehit olmak demek, sanki bu dünyada daha çok yaşayacak şeyimiz var da bunları bırakıp gemiden inip anlamsız soğuk sulara atlamak gibi gelecektir. Halbuki bunun böyle olmadığını şuradan biliyoruz. Yeryüzüne diyor Hazreti Peygamber Efendimiz, yeryüzüne hiçbir insan tekrar geri dönmek istemeyecektir. Buraya dikkat. Yeryüzüne hiçbir insan tekrar dönmeyi istemeyecektir. Ancak şehit olmuş olanlar bunun dışındadır. Onlar defalarca yeryüzüne gelip yine Allah uğrunda şehit olmayı arzu etmişlerdir. Onlar istemişlerdir. Neden? Şehit olma anında ve şehit olma evresinde müthiş bir lezzet kendilerine ikram edilir. Onlar bunu fark ettikleri için, bildikleri ve yakin olarak bunu anladıkları için o lezzeti ve o güzelliği defalarca ve defalarca almak istemektedirler. İşte o yüzden tekrar dünyaya gelip, tekrar şehit olup, tekrar dünyaya dönmeyi ve tekrar şehit olmayı arzu ederler. İşte bu güzelliği ve bu lezzeti almanın önüne Allah bir an için bizim atlayabilmemiz ve o perdeyi yırtabilmemiz için nefsimizin oluşturmuş olduğu sevimsizliği koyar. Nefsimiz ve şeytanımız sevimsizlik ön plana koyarak o müthiş güzellikten bizi mahrum etmek ister. Aynı şey gece namazı için de geçerlidir. Mesela gece namazına kalkmayı bir an için kendimize söyleyelim, emredelim. Hemen bir soğukluk, bir isteksizlik, sanki uykumuz bölünecek de dünya bizim başımıza yıkılacakmış gibi birçok ürünler, birçok mazeretler öne sürerek ondan bizi uzak tutmayı başarır. Bu aynı şekilde infak etmek için geçerlidir. Bu aynı şekilde nafile namazlar kılmak için geçerlidir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hepsi bir şeye işaret eder. Hayırlı şeylerin önünde bir sevimsizlik vardır. Hayırsız şeylerin önünde de bir çekicilik vardır. Bu imtihan içindir. Kim bakalım hayırlının önündeki o sevimsizliği yırtıp hayra koşacak, sonuçta Allah'a koşacak. Kim de o hayırsız olan şeylerin önündeki sevimliğe, o kremaya aldanıp onun içinde batıp boğulacak. Allah bunu görmek ve bilmek istemiştir. Burada isterseniz noktalayalım. Ne mutlu Allah'a yürekten teslim olanlara, ne mutlu Allah'a gönülden bağlı olanlara. Yolunuz açık olsun ve onu hiç unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

niyetini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umut.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu an şöyle demiştir: onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efendim. 103.2.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan Tefsirlerin Anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, salatu ve selamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, bir programda daha birlikteyiz. Rabbim inşallah programımızı mübarek etsin, bereketli kılsın. Okuduklarımızla anlamayı ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunmayı nasip etsin inşallah. En son kaldığımız konu başlığımız Adem Aleyhisselam hayatıyla ilgiliydi değerli kardeşlerim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. İşte bütün bu hadisler Allah-u Teala'nın Adem'in sırtından zürriyetini karıncalar şeklinde çıkardığına ve onları iki kısma ayırdığına delalet etmektedir. Bunlardan bir kısmını sağ yemin ehli kılıp bunlar cennet içindir ve bu bana pek kolaydır buyurdu. Diğer kısmını da sol ehli kılıp bunlar ateş içindir. Bu bana pek kolaydır buyurdu. Onları kendi aleyhlerine şahit tutması ve vahdaniyeti inkar etmeleri için onları konuşturması ise sabit ve sahih hadislerde varit olmamıştır. Araf suresindeki ayeti buna hamledip tefsir etmek de doğru değildir. Nitekim biz hem bu hususu ve hem de bu konuda varit olan hadis ve haberleri, eserleri, senet ve metinleriyle birlikte bu ayetin tefsirinde açıkladık. Bu konuyu genişçe öğrenmek isteyen oraya müracaat etsin ve yine Allah en iyisini bilendir. İmam Ahmed'in rivayet ettiği şu hadise gelince Abdullah bin Abbas radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak ki Allah Azze ve Celle söz, misak almak için Arefe günü Neman denilen yerde Adem Aleyhisselam'ın sırtından yaratacağı tüm zürriyetini çıkardı. Onları huzuruna karşısına koyarak yüz yüze onlarla konuştu ve şöyle buyurdu: ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişti de onlar evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizlerdik demenizi önlemek içindir. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu, biz ise onlardan sonra gelme bir kuşağız, İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. Değerli kardeşlerim, bu hadisin isnadı Müslim'in şartına uygun olup kuvvetli ve sahihtir. Bunu Nesai, İbni Cerir ve Hakim Müstedrek'inde rivayet etmişlerdir. Hakim dedi ki bunun isnadı sahihtir. Buhari ve Müslim bunu rivayet etmemişlerdir. Ancak bunun İbni Abbas'a mevkuf mu yoksa merfum olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Daha sahih olan ve daha çok kimseye tarafından rivayet edilmiş olan bunun mevkuf halidir. En iyisini Allah bilir. Yine bu hadis Abdullah bin Amr'dan da mevkuf ve merfu olarak rivayet edilmiş olup mevkuf olanı daha sahihtir. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden misak söz alındığını söyleyen cumhuri ulema İmam Ahmed'in rivayet ettiği şu hadisle de istisnas etmişlerdir. Yani destekleyici delil olarak getirmişlerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: kıyamet gününde ateş ehlinden olan adama denilir ki şayet yeryüzünde bulunan her şey senin olsaydı ateşten kurtulmak için fidye olarak verir miydin? Dedi ki adam evet diyecek. Ona şöyle buyuracak: muhakkak ben bundan çok daha kolay bir şeyi senden istemiştim. Sen daha Adem'in sırtındayken bana hiçbir şey ortak şirk koşmaman hususunda senden söz almıştım. Ancak sen bana şirk koşmaktan başka bir şeye yanaşmadın. Bu hadisi Buhari ve Müslim de rivayet ettiler değerli dostlar. Ubey bin Kab radıyallahu Allahu Teala'nın ey peygamber insanlara şu zamanı hatırlat ki hani Rabbin Adem oğullarının sırtından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahit kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizlerdik demenizi önlemek içindir. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onlardan sonra gelme bir kuşağız. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. Ayeti kerimesi hakkında dedi ki o gün Allah kıyamet gününe kadar olacak herkesi Adem için topladı. Onları yarattı. Sonra şekillendirdi. Sonra onları konuşturdu ve onlar da konuştular. Onlardan söz ve misak aldı. Onları kendi aleyhlerine şahit tutarak şöyle buyurdu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişti de onlar evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizlerdik demenizi önlemek içindir. Allah-u Teala da şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben yedi göğü, yedi yeri ve babanız Adem'i kıyamet gününde biz böyle bir şey bilmedik demeyesiniz diye aleyhinize şahit tutarım. Bileseniz ki benden başka ilah yoktur. Benden gayrı Rab yoktur. Bana hiçbir şey ortak koşmayın. Muhakkak ben size elçiler göndereceğim. Onlar bu ahdim ve misakım hususunda sizi uyaracaklardır. Ben size kitabımı da indireceğim. Buna karşılık onlar da şehadet ederiz ki sen bizim Rabbimiz ve ilahımızsın. Bizim senden başka Rabbimiz, senden gayrı ilahımız yoktur dediler. Böylece o gün ona itaat edeceklerini ikrar ettiler. Değerli kardeşler, Allah-u Teala Adem'i yükseğe çıkarttı. Adem onlara bakınca onların arasında zengin, fakir, güzel suretli ve çirkinler olduğunu gördü. Ve ya Rabbi kullarını eşit kılsan olmaz mıydı dedi. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ben bana şükredilmesini istedim. Adem onların arasında bir de peygamberleri gördü. Onların üzerinde nur bulunup kandillere benziyorlardı. Peygamberlerden risalet ve nübüvvet hususunda bir misak daha alındı. İşte bu hususlar şu ayeti kerimelerde anlatılmaktadır. Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. O halde ey peygamber ve peygambere uyanlar, yüzünüzü samimiyetle ve tamamen bu dine çevir. Allah'ın fıtratına çevir ki o insanları bu fıtrat üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Onların çoğunda verdikleri söze bağlılık görmedik ama onların çoğunu fasıklar, yoldan çıkanlar olarak gördük. Değerli kardeşler, bu haberi Abdullah bin Ahmed İbni Ebi Hatim, İbni Cerir ve İbni Mürdiye tefsirinde rivayet ettiler. Bu haber Mücahit, İkrime, Said bin Cübeyr, Hasan el-Basri, Katade, Süddi ve pek çok selef alimlerinden bizim aktardığımız hadislere muvafık lafızlarla rivayet edilmiştir. Daha önce de geçtiği üzere Allah-u Teala Adem'e secde etmeleri için melekleri emredince bütün melekler ilahi emre uydular. İblis ise Adem'e haset ve düşmanlık besleyerek secde etmekten imtina etti. Bunun üzerine Allah-u Teala onu kovdu, ilahi huzurundan onu çıkararak uzaklaştırdı. Onu kovulmuş ve lanetlenmiş bir şeytan olarak huzuru ilahisinden sürüp yeryüzüne indirdi. Nitekim değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği diğer bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan bir kenara çekilerek ağlar ve şöyle der: Yazık sana Ademoğlu, secde etmekle emrolundu ve secde etti. Bunun için ona cennet verildi. Ben ise secde etmekle emrolundum, isyan ettim. Bundan dolayı da bana ateş var. Bu hadisi İmam Ahmed ve İmam Müslim rivayet ettiler. Adem aleyhisselam geçtiği üzere semada veya yerde bulunan cennete yerleştirilince kendisi ve zevcesi Havva orada ikamet ettiler değerli kardeşlerim. Orada istedikleri yerden ve diledikleri gibi serbestçe yiyorlardı. Ancak kendilerine yasaklanan ağaçtan yiyince içinde bulundukları giysileri kendilerinden çekilip çıkarıldı ve yeryüzüne indirildiler. Adem'in yeryüzünün neresine indiği hususunda ihtilafı daha önce de nakletmiştik. Alimler Adem'in ne kadar cennette kaldığı hususunda da ihtilaf etmişlerdir. Denildi ki dünya günlerinden bir günün bir bölümü kaldı. Daha önce de geçtiği üzere Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın merfu olarak şöyle buyurdu: Adem cuma gününün saatlerinden son saatte yaratıldı. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şu hadisi de daha önce geçmişti değerli kardeşlerim: Cuma gününde Adem yaratıldı ve cuma gününde cennetten çıkarıldı. Şayet yaratıldığı ve cennetten çıkarıldığı gün aynı gün ise ve biz mahlukatın yaratıldığı 6 gün bizim şu günlerimiz gibidir dersek, bu halde bizim şu günlerimizden bir günün bir bölümü kadar kalmış olur. Ancak bu tam doğru değildir değerli kardeşlerim. Eğer çıkarıldığı gün ile kendisinde yaratıldığı gün farklı günler ise veya biz bu 6 günün miktarı 6000 senedir dersek, ki bu geçtiği üzere İbni Abbas radıyallahu anh'dan, Mücahit ve Dahak'tan nakledilmiş ve İbni Cerir bunu tercih etmiştir, bu durumda orada uzun bir süre kalmış olur. İbni Cerir dedi ki: bilinen bir husustur ki Adem cuma gününün en son saatinde yaratıldı. Bugünün bir saati ise 83 sene 4 aydır. Buna göre ona ruh üfürülmeden önce çamurdan şekillenmiş bir halde 40 sene durdu. Yeryüzüne indirilmeden önce cennette 43 sene 4 ay bekledi. Allah-u Teala şüphesiz en iyi bilendir. Abdurrezzak Ata bin Ebi Rebbah'ın şöyle dediğini rivayet etti: Adem aleyhisselam yeryüzüne indirildiğinde ayakları yerde, başı gökteydi. Allah-u Teala onun uzunluğunu 60 arşına indirdi. Bunun bir benzeri de İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Ancak bu doğru değildir. Çünkü daha önce de geçtiği üzere Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın muttefakkun aleyh olan hadisinde Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurdu: Allah-u Teala Adem'i uzunluğu 60 arşın olduğu halde yarattı. İnsanların uzunluğu şimdiye kadar sürekli peyderpey kısaldı. Bu göstermektedir ki Hazreti Adem bu şekilde yaratılmıştır. Yaratıldığında 60 arşından daha uzun değildi. Onun zürriyetinin uzunlukları şimdiye kadar sürekli eksilmiştir değerli kardeşlerim. İbn Cerir İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti: Allah-u Teala Adem'e benim arşımın tam hizasında bir haremim var. Git ve orada benim için bir ev inşa et. meleklerimin arşımı tavaf ettikleri gibi sen de orayı tavaf et buyurdu. Allah Adem'e oranın yerini gösterecek bir melek gönderdi. Bu melek Adem'e hac ibadetlerini de öğretti. İbn Abbas şöyle devam etti. Adem'in adımını attığı her yer daha sonra yerleşim yeri oldu. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'un şöyle dediği nakledildi. Adem'in yeryüzünde yediği ilk yemek şöyle meydana gelmişti. Cebrail ona 7 buğday tanesi getirdi. Adem bu da nedir deyince Cebrail şöyle cevap verdi. Bu sana yasak kılınan fakat senin kendisinden yediğin ağaçtandır. Adem dedi ki ben bunu ne yapacağım? Cebrail bunu yere ek dedi. Adem de bunları yere ekti. Bunlardan her bir tohumun ağırlığı 100.000 tohumdan daha fazlaydı. Bu tohumlar filizlenip bittiler. Adem bunu hasat etti. Sonra harmanladı. Sonra rüzgara savurdu. Sonra öğüttü. Sonra hamur yaptı. Sonra ekmek yaparak büyük bir zorluk, yorgunluk ve sıkıntıdan sonra yedi. İşte bu husus şu ayette anlatılmaktadır. Bunun üzerine dedik ki ey Adem, bu gerçekten sana da eşine de düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Değerli kardeşler, onların ilk giysisi de koyun yünündendi. Koyunun yününü kırptı, sonra onu eğirdiler. Ve Adem ondan kendisine bir cübbe, Havva'ya da bir fistan ve başörtüsü dokudu. Alimler Adem ile Havva'nın cennette çocukları olup olmadığı hususunda da ihtilaf etmişlerdir. Denildi ki onların ancak yeryüzünde çocukları oldu. Yine denildi ki bilakis onların cennette de çocukları olmuştu. Kabil ve kız kardeşi cennette doğan çocuklardandı. Ve yine şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Şunu da anlattılar ki Adem'in Havva'nın her hamile kalışında biri erkek biri de kız olmak üzere ikizleri oluyordu. Adem'e her bir oğlunu diğer erkek kardeşiyle birlikte doğan kızla evlendirmesi emredildi. Kız sadece kendisiyle birlikte doğduğu erkeğe helal değildi.

Ve değerli kardeşler, Habil ile Kabil'in kıssasına inşallah geçelim. Allah-u Teala Maide suresinin 27 ve 31. ayetine kadar şöyle buyurmuştur. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onlar Allah'a yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerinki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen demişti ki, seni mutlaka öldüreceğim. Öbürü de, Allah ancak korkup sakınanlardan kabul eder. Eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şüphesiz senin kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur. Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi tahrik edip zevkli göstererek kolaylaştırdı. Böylece onu öldürdü. Bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu. Derken Allah ona yeri eşinerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. Bana yazıklar olsun dedi. Şu kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? Artık o pişmanlık duyanlardan olmuştu. Biz tefsirde Maide suresini tefsir ederken bu kıssayı yeterince açıkladık değerli kardeşlerim. Burada ise selef alimlerinin bu konuda anlattıklarını özetlemeye çalışacağız. Suddi İbni Abbas, İbni Mesud ve sahabelerden şöyle dediklerini naklettim. Adem aleyhisselam her bir karnın erkeğini diğer karnın kızıyla evlendiriyordu. Habil kendisinden daha büyük olan Kabil'in kız kardeşiyle evlenmek istedi. Kabil'in kız kardeşi daha güzel olunca Kabil bunu kardeşine vermeyip kendisi onunla evlenmek istedi. Adem aleyhisselam Kabil'e kız kardeşini Habil ile evlendirmesini emretti. Fakat o bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselam Kabil ile Habil'e birer kurban vermelerini emretti. Adem aleyhisselam hac etmek için Mekke'ye gitmek istedi. Göklerden çocuklarını korumasını istedi. Gökler bunu kabul etmedi. Yerlerden ve dağlardan istedi. Bunlar da kabul etmediler. Onun çocuklarını korumayı Kabil üstlendi. Adem aleyhisselam gidince kurbanlarını sundular ve koyun sahibi olan Habil koyunlarından semiz bir oğlak 6 ayını doldurmuş koyun yavrusu kurban etti. Ekin ile meşgul olan Kabil ise ekinlerinin en kötüsünden bir deste demet kurban etti. Bir ateş inip Habil'in kurbanını yedi, yaktı. Kabil'in kurbanını ise olduğu gibi bıraktı. Bunun üzerine Kabil kızdı ve Habil'e benim kız kardeşimle evlenmemen için seni muhakkak öldüreceğim dedi. Habil de ona Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder diyerek cevap verdi. Değerli kardeşler, bu haber başka yollardan da İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Yine bu Abdullah bin Amr'dan da nakledilmiştir. Abdullah bin Amr dedi ki, Allah'a yemin olsun ki muhakkak öldürülen kişi Habil. O ikisinden en kuvvetli olanıydı. Ancak o sakındı da elini ona uzatmadı. Ebu Cafer el-Bakır dedi ki, Kabil ile Habil kurbanlarını sunarken ve Habil'in kurbanı kabul edilip Kabil'in kabul edilmediğinde Adem aleyhisselam oradaydı. Kabil Adem'e onun kurbanının kabul edilmesinin sebebi senin onun için dua edip benim için dua etmemendi dedi. Tek başlarına kaldıkları bir anda Habil'i tehdit etti. Bir gece Habil koyunlarını otlatırken geç kaldı. Adem aleyhisselam da neden geç kaldığına bakması için Kabil'i gönderdi.
Kabil gidip onun yanına varınca ona şöyle çıkıştı: "Senin kurbanın kabul edildi, benimkisi ise kabul edilmedi." Buna karşı Habil, "Allah ancak muttaki olanlardan kabul eder," dedi. Habil'in bu sözü üzerine Kabil kızdı ve yanında bulunan bir demir ile ona vurarak öldürdü. Denildi ki Kabil, Habil uyurken onun başına bir kaya ile vurarak onu öldürdü. Yine şöyle de denildi: "Yırtıcı hayvanlar gibi boğazından onu ısırarak boğup öldürdü." Ve şüphesiz en doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Değerli kardeşler, Kabil onu öldürmekle tehdit ettiğinde Habil'in ona, "Eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım," demesi, Habil'in ahlak güzelliğine, Allah-u Teala'dan korktuğuna, kalbinin haşyet ile dolu olduğuna ve kendisine kötülük yapmak isteyen kardeşine kötülükle mukabele etmekten çekindiğine dalalet etmektedir. İşte bundan dolayı Sahih'inde sabit olduğu üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman öldüren de öldürülen de ateştedir." Dediler ki: "Ya Resulullah, bu öldürendir. Peki öldürülenin ne günahı var?" Şöyle buyurdu: "O da diğerini öldürmeye gayet hırslıydı." Habil'in, "Şüphesiz senin kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur," sözüne gelince değerli kardeşler, bunun manası şudur: "Ben senden daha güçlü ve daha kuvvetli olsam da yine de seninle dövüşmek istemiyorum. Madem sen bu kötü işe karar vermişsin, ben de dilerim ki sen kendi günahını da benim günahımı da yüklenesin. Yani önceki günahlarınla birlikte beni öldürme ve günahını da yüklenesin." Bunu Mücahit, Suddi, İbni Cerir ve daha pek çokları söylediler. Yoksa bundan maksat, bazı insanların zannettiği gibi maktulün günahlarının sırf onu öldürmesiyle katilin üzerine intikal edeceği değildir. Zira İbni Cerir bunun aksine icma olduğunu nakletmiştir. İlmi olmayan bazı kimselerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettikleri "katil maktulün üzerinde bir günah bırakmıştır" hadisine gelince bunun aslı yoktur. Bu hadis kitaplarında ne sahih, ne hasen ve ne de zayıf bir senetle dahi bulunmamaktadır değerli kardeşlerim. Ancak kıyamet gününde bazı şahıslar için şöyle denk gelir ki maktul katilden hakkını ister. Katilin iyilikleri bu haksızlığı gidermeye yetmez. Bu durumda maktulün kötülükleri katile intikal ettirilir. Nitekim bu husus bütün haksızlıklar için sahih hadiste sabit olmuştur ki öldürmek bunların en büyüğüdür. Şüphesiz Allah en iyisini bilendir. Said bin Ebi Vakkas, Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'ın zamanındaki fitnede şöyle buyurdu: "Ben şehadet ederim ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Şüphesiz ki ileride bir fitne olacaktır. Bu fitnede oturan ayakta olandan, ayakta olan yürüyenden ve yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Biri dedi ki, ne dersin? Şayet evime girse ve beni öldürmek için elini bana uzatsa, bu durumda ben ne yapmalıyım?" Şöyle buyurdu: "Adem'in oğlu gibi davran." Bu hadisi İmam Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ettiler. Yine İbni Mürdiye bunu Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh'dan merfu olarak rivayet etti. Onun lafzında şöyle bir farklılık var: "Adem'in en hayırlı oğlu gibi davran." Müslim ve Nesai dışındaki sünnen sahipleri de bunun bir benzerini Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayet ettiler. Adem'in diğer oğluna gelince,
İmam Ahmet Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Herhangi bir nefis zulmen öldürüldüğünde muhakkak Adem'in ilk oğluna ondan bir pay olur. Çünkü öldürme çığırını, yolunu ilk açan o idi. Bu hadisi Ebu Davud dışındaki Kutub-i Sitte sahipleri de rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr ve İbrahim en-Nahai'nin de bunun aynısını söyledikleri rivayet edilmiştir. Dımeşk'in kuzeyindeki Kasyun Dağı'nda Kon Mağarası diye bilinen bir mağara bulunmaktadır. Bu mağara Kabil'in kardeşi Habil'i öldürdüğü yer olarak meşhur olmuştur. Bu da kitap ehlinden aldıkları şeylerdendir. Bunun sahih olup olmadığını şüphesiz en iyi bilen Allah'tır. Hafız bin Asakir, Ahmet bin Kesir'in tercüme-i halinde dedi ki, bu salih bir zattı. O rüyasında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Habil'i gördü. Habil'e bu kanın ona ait olduğuna dair yemin ettirdi. Habil de ona yemin etti. Habil ona şunu anlattı. O Allah-u Teala'dan burayı duaya icabet edilen bir mekan yapmasını istemiş. Allah-u Teala da bu isteğini kabul etmişti. Resulullah da bu hususta Habil'i tasdik etti ve şöyle dedi. Ben Ebu Bekir ve Ömer her perşembe günü bu mekanı ziyaret etmekteyiz. Bu bir rüyadır. İmam Ahmet İbni Kesir'in böyle bir rüya gördüğü sahih olsa bile şer'i bir hüküm buna tereddüt etmez ve yine en iyisini Allah bilir. Allah-u Teala Maide suresinin 31. ayetinde şöyle buyurmuştu. Derken Allah ona yeri eşinerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. Bana yazıklar olsun dedi. Şu kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? Artık o pişmanlık duyanlardan olmuştu. Bazılarının anlattığına göre Kabil, Habil'i öldürünce tam bir sene boyunca onu sırtında taşıdı. Diğer bazıları da şöyle dediler. Onu tam 100 sene taşıdı. Kabil bu şekilde kardeşini taşımaya devam etti. Ta ki Allah-u Teala iki karga Süddi'nin senediyle bazı sahabelerden aktardığına göre kardeş olan iki karga gönderdi. Bu iki karga dövüştüler ve onlardan biri diğerini öldürdü. Onu öldürünce onun için yeri kazarak çukur açtı ve onu çukurun içine attıktan sonra üzerini kapattı. Kabil onun yaptıklarını görünce şöyle dedi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum? Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. O da karganın yaptığının aynısını yaptı ve kardeşini defnederek gömdü. Değerli kardeşler, tarih ve siyer ehlinin anlattıklarına göre Hazreti Adem oğlu Habil için çok fazla üzülmüş ve bu konuda bir şiir bile söylemişti. İbni Cerir'in İbni Hümeyd'den nakletine göre bu şiir şöyledir. Beldeler ve üzerlerinde bulunanlar değişti. Yeryüzü artık tozlu ve çirkin oldu. Tatlı ve renkli her şey değişti. Tatlı ve güzel yüzün sevinci yok oldu. Adem'e şöyle cevap verildi. Habil'in babası Habil ile birlikte öldürüldü. Yaşayan kesilmiş ölü gibi oldu. Bağıra bağıra getirdiği kötülükten daha önceden korkup duruyordu. Bu şiirin nispetinin doğruluğu tartışmalıdır şüphesiz. Ola ki Adem aleyhisselam kendi diliyle üzüntüsünü ifade eden bir söz söylemiştir. Bazıları da onun sözünü bu şekilde telif ettiler. Şüphesiz en iyisini Allah bilir. Mücahit dedi ki, Kabil kardeşini öldürdüğü gün hemen cezalandırıldı. Onun bacağı baldırına yapıştırıldı. Ve yüzü nereye dönerse dönsün sürekli güneşe karşı tutuldu.
Bu öz kardeşine olan hasedinden ve ona yaptığı zulümden ve günahından dolayı dünyada ona verilmiş cezaydı. Nitekim hadis-i şerifte varit olduğu üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Allah'ın sahibi için ahirette beklettiği azap ile birlikte dünyada da hemen ceza vermesi en gerekli olan günah, hiç şüphe yok ki haddi aşmak, zulüm ve akrabalık bağını koparmaktır. Kitap ehlinin elinde bulunan ve Tevrat olduğunu iddia ettikleri kitaptan gördüğüm ise şudur: Allah Azze ve Celle Kabil'e mühlet verdi. O da Aden'in doğusunda bulunan Nud denilen yerde ikamet etti. Burayı Kain diye de isimlendirmektedirler. Kabil'in Hanuh isimli bir çocuğu oldu. Hanuh'un ise Under isminde bir çocuğu oldu. Under'in de Mahvavil, Mahvavil'in ise Mettuşil, Mettuşil'in de Lamek isminde çocuğu oldu. Lamek, Adda ve Sela isminde iki kadınla evlendi. Adda, Ablu isminde bir çocuk doğurdu. İlk çadır kuran ve mal biriktiren bu Ablu olmuştur. Yine Adda, Tübel isminde bir çocuk daha doğurdu. Tübel, ilk ut ve çeng telli saz çalan kişidir. Sela da Tübelkin isminde bir çocuk dünyaya getirdi. İlk demir ve bakırı işleyen budur. Yine Sela, Numa isminde bir kız doğurdu.

Yine değerli kardeşler, Tevrat'ta şöyle geçmektedir. Adem hanımı ile beraber oldu ve hanımı bu birliktelikten bir çocuk doğurarak ona Şit ismini koydu. Kadın şöyle dedi: bu çocuk Kabil'in öldürdüğü Habil'e halef olarak bana hibe edildi. Şit'in de Enuş isminde bir çocuğu oldu. Dediler ki Şit doğduğu gün Adem'in ömrü 130 seneydi. Bundan sonra Adem 800 sene yaşadı. Enuş doğduğu gün Şit'in yaşı 105 yaşındaydı. Şit bundan sonra 807 sene yaşadı. Şit'in Enuş'tan başka daha pek çok erkek ve kız çocukları oldu. Enuş 90 yaşındayken Kaynan isminde bir çocuğu oldu. Bundan sonra Enuş 815 sene yaşadı. Enuş'un de daha pek çok erkek ve kız çocuğu oldu. Kaynan 70 yaşındayken Mehlail isminde bir çocuğu oldu. Bundan sonra Kaynan 840 sene yaşadı. Daha pek çok erkek ve kız çocukları oldu. Ve değerli kardeşler, bu şekilde sıralanıp gidiyor. Ve en son Lamek 182 yaşındayken Nuh isminde bir çocuğu oldu. Bundan sonra da 595 sene yaşadı ve pek çok erkek ve kız çocukları oldu. Nuh aleyhisselam 500 yaşındayken Sam, Ham ve Yafes ismindeki çocukları oldu. İşte bu onların kitabında açık bir şekilde bulunan malumatın özetidir. Bu tarihlerin semadan inerek muhafaza edilmiş malumatlar olmasında nazar problem vardır. Nitekim alimlerden pek çokları bunları zikrederek bu hususta onları tenkit etmişlerdir. Zahir olan şudur ki bu malumatlar daha sonra kitaba eklenmiştir ki onlardan bazıları ekleme ve tefsir yoluyla bunları zikretmiştir. Bu bilgilerin çoğunda hata vardır. Allah'ın izniyle yeri geldikçe biz bunlara değineceğiz. İmam Ebu Cafer İbni Cerir tarihinde bazılarından şunu aktardı: Havva Adem için 20 karında 40 çocuk doğurdu. İbn İshak bunu belirterek bu çocukların isimlerini de söylemiştir. Denildi ki Havva 120 defa doğum yaptı. Her bir defada bir erkek ve bir kız doğurdu. Bu doğumların ilki Kabil ve kız kardeşi Kalime idi. Sonuncuları ise Abdülmuğis ve kız kardeşi Ematülmuğis idi. Daha sonra insanlar çoğaldılar ve yeryüzüne dağıldılar. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi: ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Hiç şüphesiz Allah katında sizin en üstün kerim olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Hiç şüphe yok ki Allah bilendir, haber olandır. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Değerli kardeşler, tarihçilerin zikrettiğine göre Adem aleyhisselam zürriyetinden ve torunlarından 40 bin kişiyi gördükten sonra ölmüştür ve şüphesiz en iyisini Allah bilir. Araf suresinin 189 ve 190. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: o sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup yatışması için ondan da eşini var etti. Onu örtüp bürüyünce o da bir yük yüklendi ve bununla bir süre gezindi. Nitekim ağırlaşınca İkisi Rableri olan Allah'a dua ettiler: eğer bize salih bir çocuk verirsen andolsun şükredenlerden olacağız. Ama o onlara, Adem'in çocukları erkek ve kadınlara,
salih bir çocuk verince kendilerine verdiği şey konusunda ona ortaklar kılmaya başladılar. Allah onların şirk koşmakta olduklarından yücedir. Değerli kardeşler, burada ilk önce Hazreti Adem'den bahsedilmiş. Sonra da insanlık cinsine geçilmiştir. Buradan maksat Hazreti Adem ve Havva'nın durumunu anlatmak değildir. Bilakis burada Hazreti Adem'in şahsından bahsedince hemen onun zürriyeti olan insanlık cinsine geçilmiş ve cinsin durumundan bahsedilmiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinin 12 ve 13. ayetinde şöyle buyurur: "Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik." Bunun bir benzeri de Allah-u Teala'nın şu sözüdür: "Andolsun biz en

Yıldızların kendisi değildir. Ancak burada semadaki yıldızlardan bahsedince yıldızlar cinsine dahil olan bir hususu da haber verdi. İmam Ahmed'in Hasan el-Basri yoluyla Semura radıyallahu anh'dan rivayet ettiği şu hadise gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Havva çocuk doğurunca iblis onun etrafında dolaşmaya başladı. Ki daha önce Havva'nın çocuğu yaşamıyor, ölüyordu. Ve ona şöyle dedi. Eğer ona Abdülharis ismini verirsen yaşar. Havva da ona Abdülharis ismini verdi. Ve çocuk yaşadı. İşte bu şeytanın vahyi ve emriydi. Bu hadisi bu şekilde Tirmizi de rivayet etmiştir. Yine İbn-i Cerir, İbn-i Ebi Hatim ve İbn-i Mürde'ye de tefsirlerinde Araf suresindeki bu ayeti tefsir ederlerken rivayet etmişlerdir. Hakim de Müstedrek'te rivayet etmiş ve isnadı sahihtir. Buhari ve Müslim rivayet etmemişlerdir değerli kardeşlerim. Tirmizi dedi ki bu Hasan garip bir hadistir. Biz bu hadisi merfu olarak sadece Ömer bin İbrahim yoluyla biliyoruz. Bazıları da bu hadisi mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. İşte bu hadiste sıhhatine zarar verici olan illet de budur. Bu hadis sahabeye mevkuf olarak rivayet edilmiştir ki bu daha doğrudur. Açık olan şu ki sahabe bunu İsrailiyetten almıştır. Aynı şekilde bu İbni Abbas radıyallahu anh'dan da mevkuf olarak rivayet edilmiştir. Zahir olan şudur ki bu Kabül Ahbar ve onun dışındakilerden alınmıştır. Ve şüphesiz Allah en iyisini bilendir. Bu hadisin ravisi olan Hasan el-Basri de bu ayet-i kerimeyi bu hadise muhalif bir mana ile tefsir etmiştir. Eğer bu hadis merfu bir şekilde Semura radıyallahu anh'dan kendisine ulaşmış olsaydı bu hadisi bırakıp başka bir manaya gitmezdi. Ki şüphesiz yine en iyisini bilen Allah'tır. Aynı şekilde Allah-u Teala insanlığın aslı olsunlar diye onlardan pek çok erkek ve kadınlar türetip yaymak için Hazreti Adem ve Havva'yı yaratmıştır. Buna göre eğer mahfuz ise bu hadiste geçtiği üzere Havva'nın çocuklarının yaşamıyor ve ölüyor olmaları nasıl mümkün olabilir? Dolayısıyla bu hadis hakkında zannedilen hatta kesin olarak söylenmesi gereken şudur ki bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayandırmak hatadır. Doğru olan bunun mevkuf olmasıdır. Allah-u Teala şüphesiz en iyisini bilir. Allah'a hamdolsun ki biz bu konuyu tefsir kitabımızda da detaylı bir şekilde ele almıştık. Şu da var ki Hazreti Adem ve Havva burada onlar hakkında zikredilinden daha çok Allah'tan korkmaktaydılar. Çünkü Hazreti Adem Allah'ın eliyle yarattığı, ruhundan üfürdüğü, meleklerini secde ettirdiği ve her şeyin ismini öğrettiği ve cennetine yerleştirdiği insanlığın babasıydı. İbn-i Hibban sahihinde Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayet etti. Dedim ki ey Allah Resulü kaç tane nebi var? Şöyle buyurdu. 124.000. Dedim ki ya Resulullah bunlardan kaç tanesi Resuldur? Dedi ki 313 tanesi. Bunlar da büyük bir topluluktur. Dedim ki ey Allah Resulü bunların ilki kimdir? Adem buyurdu. Ben ey Allah Resulü o da gönderilen bir peygamber miydi dedim. Şöyle buyurdu. Evet Allah onu eliyle yarattı. Sonra ona ruhundan üfürdü. Ve sonra da onu karşısında dengeli ve her şeyi yerli yerinde kıldı. Tabarani İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size meleklerin en faziletlisine haber vereyim mi? Cebrail'dir. Peygamberlerin en faziletlisi olanı Adem'dir. Günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Ayların en faziletlisi Ramazan ayıdır. Gecelerin en faziletlisi Kadir gecesidir. Kadınların en faziletli olanı da İmran'ın kızı Meryem'dir.
Bunun

Senedi zayıftır değerli kardeşlerim. Çünkü Yahya bin May'ın senedinde bulunan Nafi bin Hürmüz'ün yalancı olduğunu söylerdi. Ahmet, Ebu Züra, Ebu Hatim, İbn Hibban ve daha başkaları da onun zayıf bir ravi olduğunu belirttiler. Şüphesiz Allah en iyisini bilendir. Kabül Ahbar dedi ki, cennette Adem hariç hiç kimsenin sakalı yoktur. Adem'in sakalı göbeğine kadar olup simsiyahtır. Cennette Adem hariç kimsenin künyesi yoktur. Adem'in dünyada künyesi Ebul Beşer, cennette ise Ebul Muhammed'dir. İbni Adi, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan merfu olarak şunu rivayet etti. Cennette Adem hariç herkes ismiyle çağrılır. Adem ise Ebu Muhammed künyesiyle çağrılır. İbni Adi bunu Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'dan da rivayet etti. Ancak hadis bütün yollardan zayıftır. Şüphesiz en iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Sahihayn'da bulunan İsra hadisinde şöyle geçmektedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam dünya semasında bulunan Adem'in yanından geçerken Adem ona şöyle dedi. Merhaba Salih oğul ve Salih peygamber. Dedi ki bir de baktım ki Adem'in sağında bazı karartılar var. Sağına baktığı zaman gülüyor, soluna baktığı zaman da ağlıyordu. Bunun üzerine ben ey Cebrail bu halde nedir diye sordum. Cebrail şöyle dedi. Bu Adem'dir. Bunlar da çocuklarının ruhlarıdır. O sağda bulunanların tarafına baktığı zaman ki bunlar cennetlik olanlardır, güler. Solda olanların tarafına baktığı zaman ki bunlar da ateş ehlidir. Biz bu hadisi manen aldık değerli kardeşlerim. Ebu Bekir el-Bezzar Hasan el-Basri'nin şöyle dediğini nakletti. Adem'in aklı bütün çocuklarının zürriyetinin aklı kadardı. Bazı alimler Peygamber aleyhissalatü vesselamın ben Yusuf'un yanından geçtim. Baktım ki ona güzelliğin yarısı verilmişti. Sözü hakkında şöyle dediler. Yusuf'un güzelliği Adem'in güzelliğinin yarısıydı. Bu hadisi bu şekilde yorumlamak münasip ve uygundur. Çünkü Allah yüce ve şerefli eliyle Adem'i yaratıp tasvir etmiş ve ona ruhundan üfürmüştür. Muhakkak ki Allah'ın bizzat yaratacağı kişi her şeyden daha güzel olur. Abdullah bin Ömer ve Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'dan mevkuf ve merfu olarak şöyle rivayet edildi. Allah-u Teala cenneti yaratınca melekler şöyle dedi. Ey Rabbimiz bunu da bize ver. Zira sen Adem oğulları için dünyayı yarattın. Orada yiyorlar ve içiyorlar. Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle buyurdu. İzzetim ve celalime yemin ederim ki ellerimle yarattığım kimsenin salih olan zürriyetini kendilerine ol dediğim ve onların da olduğu kimseler gibi yapmayacağım. Sahihayn'da ve diğer kitaplarda birçok yoldan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Adem'i kendi Adem'in sureti üzere yarattı. Sahihayn'ın dışında bazı kitaplarda bu hadisin lafzı şöyledir. Allah Adem'i Rahman Azze ve Celle'nin sureti üzere yarattı. Ki alimler bu hadis hakkında konuşmuş ve bu konuda birçok yol takibi etmişlerdir. Burası bunları geniş bir şekilde izah etmenin yeri değildir kardeşlerim. Şüphesiz en iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, İnşallah bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Rabbimizin verirse haftaya Hazreti Şit Aleyhisselam'ın hayatıyla inşallah devam edeceğiz. O vakte kadar sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

Sin Púrpura. Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, hayatının sollamasını yapma. Hayatına son verme.
0: Özel efendim. 103.2

0: az söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın namazı ve adalet çağrısı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam, halim, selim, yumuşak huylu, tatlı dilli, olgun, aklı başında bir peygamberdi. Hatibül Enbiya, yani peygamberler hatibi olarak adlandırılan Hazreti Şuayb Aleyhisselam, etkili ve ikna edici bir konuşma yeteneğine sahipti. Onun seçkin şahsiyeti ve etkin hitabet gücü ilahi sözle birleşince, Medyen ve Eykelilerin onun çağrısından etkilenmemeleri düşünülemezdi. Onları, tevhid inancına ve ölçü, denge, adalet esaslarına riayete çağıran Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın hayatlarında köklü bir değişimi öngördüğünü, bu durumunsa egemen sınıfın çıkarlarını zedeleyeceğini hemen anladılar. Kur'an-ı Kerim onun çağrısını şöyle özetliyor. Ey milletim! Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a itaat edin. Ölçüyü ve tartıyı noksan tutarak insanların haklarını yemeyin. Yoksa sahip olduğunuz zenginlikleri yitirirsiniz. Başınıza da büyük bir azabın gelmesinden korkarım. Sözlerimi iyi dinleyin ve bana uyun. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın bu etkili çağrısına Medyen ve Eyke halkı ciddiyetle kulak verince kabile reislerini bir telaştır aldı. Bastıkları yerin kaymakta olduğunu sanan çıkarcı çevreler, Şuayb Aleyhisselam'ın telkin ettiği güzel ahlak kuralları, dürüstlük ve temiz alışveriş gibi şeylerin halk tarafından benimsenmesi halinde iktidarlarının ortadan kaybolacağını düşündüler. Böyle bir durumda hileye ve sahtekarlığa dayalı işleri ve ticaretleri nasıl yürüyebilirdi ki? Sattıkları mallara karıştırdıkları hile durdurulursa ve mallarını satarken eksik tartmazsalar nasıl bol bol kar elde edebilirlerdi? Mısır ve Irak gibi büyük medeniyetlerin sınırında ve dünyanın belli başlı ticaret yolları üzerinde bulunurken ticaret kafilelerinin yollarını kesmez, tüccarları soymazlarsa nasıl büyük servet ve siyasi nüfus temin edebilirlerdi ki? Medyen ve Eyke zorbalarını derin derin düşündüren işte bunlardı. Ve Medyen Eyke'nin zorba egemenleri Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a çok anlamlı ve manidar bir itirazda bulundular. Dediler ki, ey Şuayb, senin namazın mı bizim atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya mallarımız hususunda dilediğimizi yapmamamızı sana emrediyor? Evet, Medyen ve Eyke ekabirinin ilk itirazı sorularının hemen başında ve merkezinde Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın namazı yer alıyor. Senin namazın mı emrediyor bunları? İşte bu çok önemli, anlamlı ve hayati bir soruydu. Peki Medyen Eyke zorbaları neden öncelikle Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın namazını boy hedefi haline getirmişlerdi? Niçin onun tevhid çağrısıyla kendi yaşam biçimlerine müdahale girişimini hemen namaza fatura etmişlerdi? Besbelli ki Medyen ve Eyke'nin ileri gelenleri Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın bu çarpıcı daveti karşısında adeta şaşkına döndüler. Tertemiz hayatını, sağlam ve üstün karakterini, dürüst kişiliğini, yumuşak huyunu ve etkin hitabet yeteneğini çok iyi bildikleri Şuayb Aleyhisselam'a ne olmuştu da birdenbire hayatlarına karışmaya başlamış ve temel yanlışlarını halim bir üslupla ve açık yüreklilikle yüzlerine vurarak kendilerini bu yanlış uygulamalarından vazgeçmeye çağırır olmuştu. Halim, selim bir insan olarak tanıdıkları Şuayb Aleyhisselam neden şimdi böyle bir davranış sergilemeye başlamış olabilirdi ki? Onlar, hemen Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın davranışındaki bu ani değişikliğin nedenlerini kendi aralarında konuşup tartışmaya ve araştırmaya koyuldular. Anlaşılan o ki Medyen ve Eyke'nin elebaşları yaptıkları araştırmalar sonunda Şuayb aleyhisselamın kendi başına veya bir grup arkadaşıyla birlikte bir şeyler mırıldanarak bir takım ilginç hareketler yaptığını, kıyam, rükû ve sucutta bulunduğunu, yani namaz kılmakta olduğunu gördüler. Evet, onların Hazreti Şuayb aleyhisselamın hayatında gördükleri tek dikkat çekici farklılık huşu içinde kıldığı namazdan başka bir şey değildi. Demek ki onu kavmine karşı böyle davranmaya iten işte bu namazıydı. Bu yüzden Hazreti Şuayb aleyhisselamın hayatında bir süredir gözlemledikleri bu çok önemli değişiklikle onun açık daveti ve uyarıları arasında doğrudan bir bağlantı kurmakta gecikmediler. Sözlerine "Es-salatuke, senin namazın mı?" diye başlamaları bu yüzdendi. Gerçekten de Hazreti Şuayb aleyhisselamın yoldan çıkmış olan kavmine karşı verdiği mücadelede yegane heyecan ve güç kaynağı namazıydı. O, namazla tebliğe hazırlanıyor, namazla dinamizmini artırıyor, güç ve enerjisini tazeliyordu. Kavminin tepkilerine ve hatta onu taşlamaya kadar varan taşkınlıklarına sabır ve namazla direniyordu. Kavminin, "Oysa sen yumuşak huylu ve akıllı bir insansın" diyerek alttan almalarına yahut "cemaatin olmasaydı seni mutlaka taşlardık" gibi tehditlerine rağmen bıkmadan, usanmadan namazından güç alarak mücadelesine devam ediyordu. Bugünün mümin öncüleri de sürekli ve huşu içinde kılacakları namazdan güç alarak tevhid mücadelesini yürütecek, böylece Allah'ın rahmet ve inayetine nail olacaklardır. Abdullah Yıldız, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
4: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 46. sayfasında yer alan Eddersus Sabi'u, 7. ders başlıklı bölümü işleyeceğiz. Burada baba ile oğulları arasında geçen bir diyalog var. Hatta bu diyaloğa kızları da dahil oluyor. Diyaloğun akışı içerisinde. Efendim şimdi bu sayfada, sayfa 46'da yer alan, devamı 47 ve 48'de bulunan bu parçayı okuyup anlamaya çalışalım. Diyalog babanın sözüyle, sorusuyla başlıyor. Eyne zehebtum ba'de dersi ya ebnâi? Yavrularım dersten sonra nereye gittiniz? Eyne zehebtum ba'de dersi ya ebnâi? Yavrularım dersten sonra nereye gittiniz? El ebnâ'u, çocuklar, oğullar. Zehebnâ ilel mel'âbi, oyun alanına, stadyuma veya sahaya. Yani oyun sahasına, oyun alanına gittik, stadyuma gittik. El ebu, ekuratel kademi la'ibtum emkuratel selleti. Futbol mu oynadınız yoksa basketbol mu? Futbol mu oynadınız yoksa basketbol mu? El ebna'u la'ibna el yevme kuratel kademi. Bugün futbol oynadık. Bugün futbol oynadık. La'ibna kuratel selleti fil usbu'il mazi. Geçen hafta basketbol oynadık. La'ibna kuratel selleti fil usbu'il mazi. Geçen hafta basketbol oynadık veya basketbolu geçen hafta oynadık. El ebu, ema zehebtum ilel mektebetil yevme? Bugün kütüphaneye gitmediniz mi?

0: Bugün kütüphaneye gitmediniz mi? El ebna. Bela zehebna. Evet, elbette. Gittik. Zehebna, gittik. El ebu. Mâze qara'tum hunâke. Orada ne okudunuz? Mâze qara'tum hunâke. Orada ne okudunuz? El ebna. Qara'nes suhufe. Gazeteleri okuduk. Qara'na es-suhufe. Gazeteleri okuduk. El-eb. Esemi'tumul akhbara minel iza'atil yevme. Bugün radyodan haberleri dinlediniz mi? Bugün radyodan haberleri dinlediniz mi? El-ebna. Naam semi'naha. Evet. Onu dinledik. Yani haberleri dinledik. El-eb. Min ayyi iza'atin semi'tum? Hangi radyodan dinlediniz? Min ayyi iza'atin semi'tum? Hangi radyodan dinlediniz? El-ebna. Semi'na min thalasi iza'atin. Üç radyodan dinledik. Min iza'atir riyadi ve iza'atil kahirati ve iza'atil andan. Üç radyodan dinledik. Riyad radyosundan, Kahire radyosundan ve Londra radyosundan. El-eb. Semi'tu enne Bilalen meryadun ve ennehu fil müsteşfâ. Bilal'in hasta ve hastanede olduğunu duydum. Bilal'in hasta olduğunu ve hastanede olduğunu, yani hasta ve hastanede olduğunu duydum. Yahut duydum ki Bilal hastaymış ve hastanedeymiş. Esahihun hâzâ. Bu doğru mu? El-ebna. Naam hâzâ sahih. Evet, bu doğru. Naam hâzâ sahihun. Evet, bu doğru. Şefâhullah. Allah ona şifa versin. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, bu sayfada, sayfa 46'da yer alan dersin bu bölümünü, bu sayfada kayıtlı olan bölümünü tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 47'ye geçelim. Sayfa başında babanın sözünü görüyoruz. El-eb amin. Meta dehalel müsteşfa. Evet, çocuklar az önce Allah ona şifa versin diye dua etmişlerdi. Babaları onların bu duasına amin duasıyla icabet etti. Ve arkasından şu soruyu yöneltti çocuklarına. Meta dehalel müsteşfa. Bilal hastaneye ne zaman girdi? El-ebna dehale kable selaseti eyyamin. Üç gün önce girdi. Dehale kable selaseti eyyamin. Üç gün önce girdi. El-eb. Eynel kitabu zul gilafil ahmeril lezi kâne fî gurfeti. Erraeytumuhu. Eynel kitabu, kitap nerede? Zul gilafil ahmeri, kırmızı kaplı kitap. Kırmızı ciltli, kırmızı kaplı kitap nerede? Ellezî kâne fî gurfeti, odamda olan veya bir diğer çeviri ifadesiyle odamdaki kırmızı kaplı kitap nerede? Erraeytumuhu, onu gördünüz mü? Yusuf, ana ahaztuhul barihata ve qara'tu nisfahu. Ben onu dün aldım ve yarısını okudum. Ana ahaztuhu el barihata ve qara'tu nisfahu. El eb, ve aynel mecellatu allati kanat tahta zakal kitabi. Ve aynel mecellatu, ya dergi nerede? Elleti kânet tahte zâkel kitâbi. Şu kitabın altında olan dergi nerede? Ya şu kitabın altındaki dergi nerede? Bilal, ehâzihi hiye. Bu mu? Veya bu o mu? Sizin sorduğunuz mu? Ehâzihi hiye. Bu mu? الأب لا المجلة ذات الغلاف الأصفر. Hayır, sarı kılıflı, sarı kaplı veya sarı ciltli, ne derseniz hepsini kabul ederiz. Sarı kaplı dergi. El mecelletu zâtul gilâfil asferi. Sarı kılıflı, sarı kaplı dergi. Mervan, hiye indi, o bende. Ehaztu hel yevme, onu bugün aldım. Ehaztuha el yevme, onu bugün aldım. Yerinnul carasu feyekumu mervanu ve yeftahul bâbe ve tedhulu ehavatuhu. Yerinnul carasu zil çalar, feyekumu mervanu ve Mervan hemen kalkar ve yeftahul bâbe, kapıyı açar. Ve tedhulu ehavatuhu, ve kız kardeşleri girer. Zil çalar, Mervan hemen kalkar veya hemen kalkıp kapıyı açar ve kız kardeşleri girer. Elbenatu kızlar, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. El cemi'u, herkes toptan veya tümü. Ve aleykümüsselamu ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin de üzerinize olsun. El-eb, eyne zehebtunne ya benati. Kızlarım, nereye gittiniz? Eyne zehebtunne ya benati. Kızlarım, nereye gittiniz? El-benatu, zehebna li ziyaratil mudirati. Müdirenin, müdire hanımın ziyaretine gittik. El eb emeşeytunne em zehebtunne bis seyyara. Yürüdünüz mü yoksa arabayla mı gittiniz? Emeşeytunne em zehebtunne bis seyyara. Yürüdünüz mü yoksa arabayla mı gittiniz? El benat meşeyna li enne beytaha qaribun min medrasetina. Yürüdük çünkü onun evi okulumuza yakın. Onun evi okulumuza yakın. Huve beynel mescidi vel medraseti. O, yani müdire hanımın evi cami ile okul arasında. Huve beynel mescidi vel medraseti. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Sayfa 46'da başlayan Eddersus Sabiha başlıklı dersin konusu olan diyaloğun 47. sayfada yer alan bölümünü de tamamladık. Diyalog hala bitmedi, devam ediyor. Bir sonraki sayfaya, sayfa 48'e geçiyoruz. Evet, el-eb evvecettunneha fil beyti. Onu, yani müdire hanımı evde buldunuz mu? Evvecettunneha fil beyti. El-benatu naam vecednaha. Evet, onu bulduk. Celesna indaha thulutha sa'atin. Onun yanında 20 dakika. Thulutha sa'a, 20 dakika oturduk. Ve haracna min beytiha fis sa'atil hamiseti. Ve onun evinden saat 5'te çıktık. Celesna indaha thulutha sa'atin ve haracna min beytiha fis sa'atil hamiseti. Onun yanında 20 dakika oturduk ve evinden saat 5'te çıktık. El-Ummu. Evet, diyaloğa şimdi anne katılıyor. Er-ra'eytunnel miknesete ya benatu. Kızlar, süpürgeyi gördünüz mü? Er-ra'eytunnel miknesete ya benatu. Kızlar, süpürgeyi gördünüz mü? Behastu anha kethiran ve ma vecedtuha. Onu çok aradım ve bulamadım. Behastu anha kethiran ve ma vecedtuha. Onu çok aradım, bulamadım. Suat, ana vada'tuha tahta sullami hada sabaha. Ana vada'tuha tahta sullami hada sabaha. Ben onu bu sabah merdivenin altına koydum. Ben onu bu sabah merdivenin altına koydum. Mervan ya ummi efis sellaceti ma'un baridun. Anne, buzdolabında soğuk su var mı? Ya ummi efis sellaceti ma'un baridun. Anne, buzdolabında soğuk su var mı? Nahnu itaşun, biz susadık. Nahnu itaşun, biz susadık. El ummu ebşir, hadi gözün aydın. Fiha ma'un baridun, onda soğuk su var. Ve asirul portakal, ve portakal suyu da var. Ebşir, hadi müjde sana, hadi gözün aydın. Fiha ma'un baridun, onda, yani buzdolabında soğuk su, ve asirul portakal ve portakal suyu var. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 48'de temariyin bölümündeyiz. Baba, anne, erkek çocuklar ve kız çocuklar arasında geçen diyaloğu tamamladık, okuduk, tercüme ettik. Şimdi bu okuduğumuz, tercüme ettiğimiz diyaloğa dair sorular var karşımızda. Temariğin bölümünün birinci maddesi, birinci alıştırması. Ecib anil es'iletil etiye, aşağıdaki soruları cevapla. Peki birinci alıştırmanın birinci sorusu. Eyne zehebel ebna'u ba'ded dersi. Eyne zehebel ebna'u ba'ded dersi. Ne demek? Çocuklar dersten sonra nereye gittiler? Eyne zehebel ebna'u ba'ded dersi. Çocuklar dersten sonra nereye gittiler? Peki nereye gitmişlerdi? Hatırlıyor musunuz? Parçada okuduğumuz ve zihnimizde kaldığı kadarıyla yer eden bilgilerden hareketle ne diyeceğiz? Zehebel ebna'u ba'ded dersi ilel mel'abi. Veya zehebel ebna'u ilel mel'abi ba'ded dersi. Çocuklar dersten sonra stadyuma veya oyun alanına, oyun sahasına gittiler. İkinci soru. Mâzâ qara'u fil mektebeti. Kütüphanede ne okudular? Peki bu sorunun cevabını şöyle vermeliyiz. Qara'u fil mektebeti es-suhufe. Yahut qara'u es-suhufe fil mektebeti. Kütüphanede gazeteleri okudular. Qara'u fil mektebeti es-suhufe. Üçüncü soru. Min eyyi iza'atin semi'u el-akhbara. Haberleri hangi kanaldan, hangi radyodan dinlediler? Min eyyi iza'atin semi'u el-akhbara. Haberleri hangi radyodan dinlediler? Peki bu sorunun cevabını nasıl vereceğiz? Semi'u el-akhbara min iza'ati riyadi ve iza'ati kahireti ve iza'ati London. Haberleri Riyad, Kahire ve Londra radyolarından dinlediler. Soru 4. Men illezî ehezel kitabe. Kitabı alan kim? Peki kitabı kim almıştı, hatırlıyor musunuz? Yusuf almıştı benim hatırladığım kadarıyla. Ellezî ehezel kitabe huve Yusuf. Ellezî ehezel kitabe huve Yusuf. Kitabı alan Yusuf'tur. Soru 5. Men illezî ehezel mecellete. Dergiyi alan kimdir? Peki bu sorunun cevabını şöyle vermeliyiz. Ellezî ehezel mecellete. Kim almıştı dergiyi, hatırlıyor musunuz? Mervan almıştı. Öyleyse ellezî ehezel mecellete huve Mervan diyeceğiz. Soru 6. Eyne zehebetil benâtu. Kızlar nereye gittiler? Bu sorunun cevabı zehebetil benâtu li ziyaretil mudîrati. Zehebetil benâtu li ziyaretil mudîrati. Veya hocam ben şöyle düşünüyorum. Zehebetil benâtu ila ziyaretil mudîrati. Her iki şekilde de cevap verebilirsiniz. li ziyaratil mudira demeniz mümkün olduğu gibi ila ziyaratil mudira demeniz de mümkündür. Soru 7. Kem dakikaten celesne indel mudirati? Müdirenin yanında kaç dakika oturdular? Bu sorunun cevabını şöyle vermelisiniz. Celesne indel mudirati thulutha sa'atin. Celesne indel mudirati thulutha sa'atin. Müdirenin yanında 20 dakika oturdular. Değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sulus normal şartlar altında 3'te 1 demek. 2. Saatin zaman dilimi olarak 60 dakika 1 saati ifade ettiği için 60'ın 3'te 1'i sulus, yani 20 dakika anlamına gelir. Daha doğrusu sulusu biz buradaki kullanımının dışında 3'te 1 anlamında tercüme ederiz. Fakat söz konusu sulus kavramı eğer saat için bir zaman dilimini ifade ediyorsa bunu 20 dakika olarak tercüme etmek gerekir. Çünkü 60 dakikanın 3'te 1'i 20 dakikadır. Kem dakikaten celesne indel mudira sorusunun cevabını bu yüzden celesne indel mudirati thulutha saatin şeklinde veririz. 8. soru eyne beytul mudirati? Müdirenin evi nerede? Peki bu sorunun cevabı nedir? Beytul mudirati beynel mescidi vel medraseti. Beytul mudirati beynel mescidi vel medraseti. Müdirenin evi cami ile okul arasındadır. 9. ve son soru. Eyne vada'at suadul miknesete. Suat süpürgeyi nereye koydu? Eyne vada'at suadul miknesete. Peki Suat süpürgeyi nereye koymuştu? Merdivenin altına. O zaman ne diyeceğiz? Vada'at suadul miknesete tahtes sullemi. Vada'at suadul miknesete tahtes sullemi. Suat süpürgeyi merdivenin altına koydu anlamında bir cümleyle cevap vermiş olduk. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, parçayla ilgili alıştırmaların birincisini tamamladık. Şimdi bu sayfada, yine sayfa 48'de parçayla ilgili ikinci alıştırma var. Va hadihil alamete emamel cümelis sahiha ve hadihil alamete emamel cümelilleti leyset sahiha başlığıyla. Artık alıştığınız, aşina olduğunuz bir başlık. Doğru cümlelerin önüne doğru işaretini, doğru olmayan cümlelerin önüne de yanlış işaretini, doğru değil işaretini koy anlamında bir başlık var. Peki burada yer alan soruların adedine bakıyorum. Toplam 6 soru var. Birisi sayfa 48, 5'i sayfa 49'da olmak üzere. Bu sorular parçayla ilgili sorular. Parçayla ilgili doğru yanlış aktivitesi var burada. Peki siz bunları ve bunların devamında yer alan diğer alışmaları cevaplayın. Programımızın gelecek bölümünde ben çözümlerini verdiğim zaman kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olun. Efendim Radyo Dershanesi'nde gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: bahçesine dikeceğim onu.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
2: Spor yapmaya özen gösterin.
1: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut:
1: Ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allahu Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allahu Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allahu Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler. Ve derler ki,
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Erdem yolcusuna öğütler.
3: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
4: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. İmla

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
2: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
1: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İman edip salih ameller işleyenler ise cennet ehli olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Bakara suresi 82. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cennettir. İman edip imanına hiçbir küfür ve şirk ameli bulaştırmayan, salih ameller işleyen ve insanlara iyiliği emredip kötülükten men eden Müslümanlar için hazırlanmış olan cennetler, her Müslümanın hedefi olup hayallerini süsleyen mükemmel mekanlardır. Rablerinin muhteşem ve eşsiz güzelliğini görecekler yer de yine orasıdır. Sad İbn-i Sad radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, insanlar neden yaratıldı? Sudan buyurdular. Ya cennet dedim, o neden inşa edildi? Dedi ki, gümüş tuğladan ve altın tuğladan, harcı da kokulu misk. Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zaferandandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz. Elbiseleri eskimez, gençliği de kaybolmaz. Aleyhissalatu vesselam sözlerine şöyle devamen buyurdular ki, üç kişi vardır ki duaları reddedilmez, mutlaka kabul edilir. Bunlar adil imam, devlet başkanı, iftarını yaparken oruçlu ve zulme uğrayanın duasıdır. Allah mazlumun duasını bulutların fevkine çıkarır ve onlara sema kapıları açılır. Ve Allahu Teala Hazretleri, izzetime yemin olsun ki vakti uzasa da duanı mutlaka kabul edeceğim buyurur. Ebu Musa radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gümüşten iki cennet vardır. Kabları ve içinde bulunan diğer şeyleri de gümüştendir. Altından da iki cennet vardır. Kabları ve içinde bulunan diğer şeyleri de altındandır. Adn cennetinde cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın veçhindeki Rida'ul Kibriya'dan, yani büyüklük perdesinden başka hiçbir şey yoktur. Değerli Müslümanlar, cennetin yapısı böyleyken bir de içine ve içindekilere kulak verelim. Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette 100 derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üzerinde arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz zaman Firdevs'i isteyiniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için içi boş, tek bir inciden bir çadır vardır. Genişliği 60 mildir. Her köşesinde bir refikası bulunur. Hiçbiri diğerini görmez. Mümin bunların hepsini ayrı ayrı dolaşır. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette bir ağaç vardır ki binekli bir kimse 100 yıl gölgesinde yürüse onu kat edemez. İsterseniz şu ayeti okuyun. Daima gölgededirler. Çağlayıp duran su başlarındadırlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette dışı içinden, içi de dışından görülen özel yerleşim birimleri vardır. Allah Resulü'nün bu açıklamasını dinleyen ve coşku ile dolan bir Arabi ona doğru ayağa kalktı ve sordu. Bu özel daireler kimlere verilecek ya Resulullah? Resulullah, onlar tatlı tatlı konuşan, dostlarına ve fakirlere yemek yediren, oruçlara devam eden ve insanlar uykudayken geceleri kalkıp Allah için namaz kılan kimselere verilecektir buyurdu. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Muttakilere vaat olunan cennetin misali o cennetlerdir ki içlerinden değişmez nitelikli su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve saf bal ırmakları vardır. Onlar için orada her türlü meyve ve Rablerinden bağışlanma da vardır. Muhammed Suresi 15. ayet. Buna karşılık Rablerinin emrine ve yasaklarına aykırılıktan korunanlar, üst üste bina edilmiş, altından ırmaklar akan yüksek köşklere ve saraylara sahip olacaklardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez. Zümer Suresi 20. ayet. Cennette tahtlaştırılmış koltuklara yaslanırlar. Cennette ne güneş görecekler ne de kavurucu soğuk. Cennetin ağaçlarının gölgeleri de üzerlerine eğilecek, meyveleri de iyice yaklaştırılacaktır. İnsan Suresi 13 ve 14. ayet. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette mümin erkeklerin her cuma günü geldikleri bir çarşı vardır ki orada kuzey rüzgarları onların yüzlerine ve elbiselerine vurur. Böylece güzellikleri daha da artar, eskisinden daha güzel bir halde hanımlarının yanına dönerler. Hanımları onlara Allah'a yemin olsun ki çok güzelleşmişsiniz deyince onlar da Allah'a yemin olsun ki siz de sizi bıraktığımız halden çok daha güzelleşmişsiniz derler. Muhterem Müslümanlar, cennetin özellikleri, nimetleri, ikramları, gözlerin ve kulakların görüp işitmediği o kadar çok güzellikler vardır ki burada onları saymaya ne zamanımız ne de edebiyatımız yeterlidir. Şu kadarını bilelim ki cennetliklere istedikleri ve arzu ettikleri her şey verilecektir. Köşkler, saraylar, tahtlar, minderler, döşekler, ipekten halılar, perdeler, giysiler, altın ve gümüşten tahtlar, yakut ve inciler, bağlar ve bahçeler, ağaçlar ve gölgelikler, pınar ve havuzlar, su, süt, bal ve şarap nehirleri, leziz içecekler, çeşit çeşit meyveler, tatlı etler ve yiyecekler, vildan ve huriler, bakire ve dul kadınlar, hizmetçiler, güzel kokular ve hoş sohbetler ve daha sayamadığımız birçok nimetler cennetlere girecek olanlara hazırlanmış ve beklemektedir. Çalışmanın, ibadetin, yaşlanmanın ve ölmenin olmadığı, tuvalet ihtiyacının olmadığı, yorgunluk ve uykunun olmadığı, kavga ve gürültünün, kin ve nefretin, haset ve kibirin olmadığı, huzur ve nimetlerle dolu bu mekanlar müminleri beklemektedir. Allah'a katıksız iman eden, ona şirk koşmayan, küfür ve şirk amelleri işlemeyen, bütün zalim ve tağutları reddeden, onların zulüm çarklarına dişli olmayan müminleri beklemektedir.
salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenleri beklemektedir. O cennetlerin sahibi olan Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İman edip salih amel işleyenlere altlarından ırmaklar akan cennetlerin yalnızca onlara verileceğini müjdele. Orada her ne zaman kendilerine rızık olarak bir ürün verilse bu daha önce bize verilmiş olandır derler. Orada onların tertemiz kılınmış eşleri de olacaktır. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara suresi 25. ayet. Ve yine Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rabbinizin bağışlanmasına ve eni gökler ile yer kadar olup müttakiler için hazırlanmış olan cennete girebilmek için koşuşun, yarışın. Hadid suresi 21. ayet. Evet kardeşlerim, netice olarak bu muhteşem cennetlere girebilmenin anahtarı Allah Azze ve Celle'ye kayıtsız şartsız iman edip ona isyan etmemek ve ona şirk koşmamakla mümkündür. Çünkü Allah Celle Celaluhu Maide suresinin 72. ayetinde kendisine şirk koşacak olanlara cenneti haram kıldığını beyan buyuruyor. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri her türlü şirkten muhafaza eylesin ve cenneti hak edecek ameller işleyen kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
2: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi.
1: Medyen'e doğru yöneldiğinde,
2: umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
1: Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdi nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
2: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım, dedi.

ikide bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik kuralları tesadüfen konulan kurallar değildir. Denemeler neticesinde ulaşılmış doğru kurallardır. Her zaman onlara uyun. Özel FM 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim beni bağışla. Kardeşim

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: İnsanlar koyun olunca kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Dört mevsim gün açar bedenimizde. Biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi kalırız.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

İmam Ahmet bin Hanbel. Onu tanıyanlardan biri bir yolculuk esnasında elinde yazı hokkası ve kalemi işittiklerini yazarken gördüğünde şöyle der. Rivayet ettiklerin pek çok, ezberlediklerin kafi. Bir Kufe'ye, bir Basra'ya, ne zamana kadar bu, yeter artık dediğinde, ilim sevdalısı İmam Ahmet ona şöyle cevap verir. Hokka ve kalemle mezara kadar ben ilim peşindeyim. İmam Ahmet adıyla ve Ebu Abdullah künyesiyle meşhur olan Ahmet bin Muhammed bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Hicri 164, miladi 780 yılında Bağdat'ta dünyaya geldi. Dedesi Hanbel bin Hilal, Emeviler devrinde Serhas'a vali oldu. Abbasilerin kurulma devresinde onların safına geçti. Abbasiler devrinde de Serhas'a vali olmaya devam etti. Babası Muhammed asker, annesi ise cömert bir kimseydi. Ahmet daha küçük yaşlarda babasını ve dedesini kaybeder. Daha küçük yaşta öksüz kalınca bakımını annesi üstlenir. Babasının bıraktığı bir evin kira ücretiyle ömrünü kıt kanaat bir şekilde yaşar. Abbasi sultanlarından mütevekkilin kendisine kese kese altın teklifini reddederek ömrünün sonuna kadar mütevazı bir hayat sürdürdü. Maddi zorluklar içinde bir ömür süren İmam Ahmet rahmetullahi aleyh başından geçenler hakkında şöyle der. 3 defa hac vazifesini ifa ettim. Üçüne de yaya olarak gittim. Bu hac yolculuklarından bir defasında ancak 30 dirhem harcadım. Bazısında yolu şaşırdım, bazısında da yaya olarak yürüdüm. Yolumu bulabilmek için şöyle dua ediyordum. Ey Allah'ın kulları, bana yolu gösterin. Nihayet yolu bulmaya muvaffak oldum. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh çocukluğunu Bağdat'ta geçirdi. Bu dönemde Bağdat bir ilim merkeziydi. Daha küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra toplumda ahlakı beğenilen bir kimse oldu. Onun bu vasıfları zamanındaki alimlerin dikkatini çekmiş, Heysem bin Cemil onun için şöyle demiştir. Eğer bu genç sağ olursa zamanının halkının imamı, rehberi olur. Annesinin kendisine şefkatle davranarak kendisini ilme teşvik ettiğini söyleyen İmam Ahmet, annesinin kendisini ilim meclislerine gönderirken uyguladığı örnek davranışı şöyle aktarır. Hadis dersine erkenden gitmek isterdim. Anam elbiselerimi alıp saklardı, sabah olsun da insanlar işlerine gitsin diye bekletirdi. Erkenden salmazdı. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, hayatının ilk zamanlarında hadis ilmine yönelerek bu alimlerden ders alır. İlk defa İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin talebesi ve zamanın Bağdat kadısı olan İmam Ebu Yusuf'tan ders aldı. Onun hayatındaki yeri hakkında şöyle demektedir. Kendisinden ilk hadis yazdığım kimse Ebu Yusuf'tur. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, bundan sonra ömrünün sonuna kadar sürecek bir ilim yolculuğuna başladı. İlk olarak Bağdat'ta bulunan alimlerden hadis öğrenmeye başlamış ve 7 yıl süren bu zamandan sonra 16 yaşında Hicaz, Şam, Basra ve Kufe'de bulunan alimlerden hadis öğrenmek için yollara düşmüştür. Bunun yanında tabiinden fıkıh ilmini de öğrenmiştir. İlim için çeşitli hocalardan dersler alan imam, dönemin büyük hadis alimlerinden Süfyan bin Uyeyne,
Yahya bin Said el-Kattan, Abdurrahman bin Mehdi, İmam Şafii ve Abdurrezak bin Hemmam'dan ders aldı. Onlardan öğrendiği rivayetleri kaydeder, hadis konusunda meşhur olmuş bir alimin ismini duydu mu, onlardan hadis dersi almak için büyük gayret göstermiştir. Kendisinden en çok hadis yazdığı hocası ise Veki bin Cerrah'tır. Onun hadis öğrenmek için 5 defa Hicaz'a gittiği rivayet edilir. İlk gittiği seyahatinde İmam Şafii rahmetullahi aleyh ile Mescid-i Haram'da ders verirken görüşür. Şafii'den fıkıh ve hadis dersleri aldı. Daha sonra Bağdat'a gittiğinde Şafii ile görüşen İmam Ahmet, Mısır'da da kendisinden dersler alır. İmam Şafii onun hakkında şöyle demiştir: Bağdat'tan ayrıldığında arkamda Ahmet bin Hanbel'den daha fakih, daha dindar, daha zeki, daha zahit ve alim bir kimseyi bırakmadım. Onun da İmam Şafii rahmetullahi aleyh hakkındaki şu sözü meşhurdur: Allah-u Teala her 100 yıl başında bu ümmetin dini işlerini doğrultacak birini gönderir. Bundan önceki 100 yıl başında Ömer bin Abdülaziz geldi. Umarım ki içinde bulunduğumuz bu 100 yılın adamı Şafii olur. Ahmet bin Hanbel, hafızası güçlü olduğu halde her işittiğini kaydedip yazardı. Hadisi başkasına naklederken ezberlemiş olduğu halde onu ezberden değil yazdığından naklederdi. Hadis talebi için Kufe'ye gitmek istediğinde Bağdat'a yakın olduğu halde bu seyahatte çok meşakkat çeker. Kufe'de ikameti hiç de rahat olmadı. Kendisinin anlattığına göre öyle bir evde kaldı ki uyurken başının altına yastık yerine kerpiç koyar öyle uyurdu. Bu zorluğa rağmen onun isteği şu olur: Elimde 90 dirhem param olsaydı Cerir bin Abdülhamid'den ders almak için Re'ye giderdim. Bazı arkadaşlarımız gittiler, ben gidemedim. Çünkü elimde avucumda bir şey yoktu. Kendisi şöyle anlatır: Hicri 198 yılında hacca gidip daha sonra Yemen'de büyük alim Abdurrezzak bin Humam rahmetullahi aleyh ile görüşecektim. Bu düşüncemi haçta yol arkadaşı, ilim talebinde yakın arkadaşı olan Yahya bin Ma'in'e açtım. O da kabul etti. Bu niyetle Mekke'ye gittik ve haç vazifesini ifaya başladık. Kabe'de kudum tavafını yaparken bir de baktık ki Abdurrezzak da hacca gelmiş, tavaf yapıyor. Onu Yahya gördü, kendisini eskiden tanıyordu. Selamlaştıktan sonra bu da kardeşin Ahmet bin Hanbel diyerek beni tanıttı. Abdurrezzak benim için şöyle dedi: Allah ona selamet, sebat versin. Onun daima iyi haberlerini alıyorum. Yahya, Yemen'e gelip senden hadis dinleyip yazalım olur mu? Dedi. Ben, hocadan niçin böyle randevu alıp söz verdin? Dediğimde Yahya da Allah seni bir ay gitme, bir ayda dönme yolculuğu çilesinden kurtardı. Seyahat masrafı da yanına kâr kaldı dedi. Ben de San'a'da kendisinden hadis öğrenmeye niyet ettim. Bu niyetimi bozamam dedim ve San'a'ya gitmek için haçtan sonra yola çıktım. San'a'ya giderken yolda param tükendi ve zor şartlarla yüz yüze kaldım. Ancak deve bakıcılığı yaparak varabildim. San'a'ya vardığım zaman alim Abdurrezzak rahmetullahi aleyh de yardım etmek istedi, ancak kabul etmedim. Yemen'de geçirdiğim 2 yılda İbn Şihab ez-Zuhri ve Said bin Müseyyep'ten de hadisler öğrendim. Dostlarına ara ara nasihat mektupları gönderen İmam Ahmet yine bir gün bir dostuna şöyle yazdı: Sen öyle bir zamandasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ona erişmekten Allah'a sığınırdı. Görmüyor musun? O zamana geldik ki ilim az, sabır az, hayır işlerine yardım eden az.
insanlar bozuldu, fesat aldı yürüdü, dünyanın tadı kalmadı. Eskilerin çağını arıyoruz. Bir köşede sessizce yaşamaya bak. Bu zaman öyle zaman. İnsanlar arasında yaşamak zor. Eskiden insanlar birbiriyle karşılaştılar mı yardım ederlerdi. Bugün bunların hepsi gitti, kalmadı. Bulduğun hazır fetva ve meseleleri ganimet bil. Sakın benim sözümle amel edilsin, benim kavlim etrafta duyulsun veya benim sözüm tutulsun diyenler gibi olma. Sakın başa geçmeyi isteme. Adam var, başa geçmeyi altın ve gümüşten daha çok sever. Onun hayatını aktaran rivayetlerde Bağdat'ta dersini dinleyenlerin 5000 olduğu söylenir. Onun dersini dinleyip not tutanların ise 500 kadar olduğunu söylerler. Bu da onun ilmi meclisinin ne kadar geniş olduğunu gösterir. O, 40 yıla yakın ders halkalarında hadis rivayetinde bulunur. Hadis ders halkasının yanında fıkıh ve fetva konusunda da ayrı bir ders halkası kurarak öğrendiklerini insanlara aktarır. Onun hem derslerine katılan hem de hayatı hakkında Menakıb-ı Ahmet eserini yazan büyük alimlerden İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle der: Ebu Abdullah'ın dersine 12 yıl devam ettim. O, Müsned kitabını çocuklara okurdu. Ben ondan tek bir hadis bile yazmadım. Ben onun ahlakına, doğruluğuna, edep ve nezaketine hayrandım. Yetiştirdiği oğulları Salih ve Abdullah, onun müsnedini ve mezhebini yaşattılar. Böylece Hanbelilik, Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında oluştu. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah anlatıyor: Babam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarından bir tel alır, onu dudaklarının üzerine koyarak öperdi. Babamı, Allah Resulü'nün saç telini gözünün üzerine koyarken de görmüşümdür. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saç telini suya batırır ve o suyu içerdi. Bir gün babam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su kasesini aldı, sonra onu geniş bir kap içinde yıkadı ve o sudan içti. Yine o, şifa niyetiyle zemzem suyundan içer, onu ellerine ve yüzüne sürerdi. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Resulullah'ın sünnetine olan bağlılığını şöyle dile getirmiştir: Hiçbir hadis yazmadım ki onunla amel etmemiş olmayayım. İbrahim bin İshak el-Harbi rahmetullahi aleyh de onun hadis konusunda gösterdiği gayreti şöyle ifade ediyor: Said bin Müseyyep kendi zamanında, Süfyan-ı Sevri kendi zamanında, Ahmet bin Hanbel de kendi zamanında en çok hadis ezberleyenlerdir. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh döneminde İslam'ın akidesine ters olan her türlü düşünceye karşı da savaşmış bir kimsedir. Bu dönem için İslam tarihçileri Mihne Günleri adını verir. Bu dönemde ortaya büyük bir fitne olarak Kur'an mahluktur düşüncesi ortaya çıkmıştır. Dönemin Tarsus'ta bulunan Abbasi Sultanı Me'mun kendisine Kur'an mahluktur fikrini kabul etmesini söylemiş, kabul etmeyince Bağdat'tan Tarsus'a zincire vurularak götürülür. Ancak Rakka'da Me'mun ölünce tekrar Bağdat'a götürülerek hapsedildi. Daha sonra gelen Mu'tasım da aynı fikirlere sahip olmuş ve İmam Ahmet hapiste kalmaya devam etmiştir. Hapsedildikten bir yıl sonra Mu'tasım'ın huzuruna getirilip fikrinden dönüp dönmediği sorulduğunda aynı fikirde olup Kur'an Allah'ın kelamıdır der ve kendisine yapılan işkence dolu günler devam eder.
onun şiddetli kamçı darbeleriyle inlediği halde orucunu dahi bozmadığı görülünce, kızgın güneş altında cellatların daha çok kamçılamak suretiyle yaptıkları işkencelere maruz kaldı. Bundan dolayı hadiste müminlerin emiri sayılan Ali bin Medini şöyle demiştir: Allah bu dini ridde günü Ebu Bekir'le, mihne günü de Ahmet bin Hanbel'le yüceltmiştir. Muhtasım öldükten sonra yerine geçen Vasık, Kur'an mahluktur meselesini mekteplerde resmi olarak okuttu. Büyük İmam, 2 yıl 4 ay süren bu hapis ve işkence hayatından sonra serbest bırakıldı. Yaraları iyileşince yine fetva verip hadis okutmaya başlar. 5 yıl boyunca oğulları dışında kimseye hadis rivayet edemedi. Vefatına yakın hastalığı ağırlaşan ve vefat edeceğini hisseden İmam Ahmet, yanında bulunanlara kendi yanında bulundurduğu Hazreti Peygamber'in 3 tel saçından 2'sini gözlerinin, birini de dilinin üstüne koymalarını vasiyet eder. İşkenceye tabi tutulduğu günlerde yaptığı gibi kelime-i şehadet getirerek oğullarının ve yakınlarının buna şahit olmalarını ister. İlim ve ilmi hakikatlerin insanlara öğretilmesi uğruna çok büyük sıkıntılara göğüs geren İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, miladi 855, hicri 241, miladi 855 yılı Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde Bağdat'ta vefat etti. İslam tarihçileri cenazesine 800 bin kişinin katıldığını söyler. Mezarı 7. asırda Dicle Nehri'nin taşmasında sulara kapılıp kaybolmuştur. Yakın arkadaşı Yahya bin Ma'in onun hakkında şöyle söyler: Ahmet bin Hanbel gibi bir zat daha görmedim. 50 sene onunla sohbet ettim. Vallahi biz Ahmet'in dayandıklarına dayanamayız. Onun yoluna takat getiremeyiz. Kendinde bulunan üstünlüklerden hiçbiriyle asla kendini methetmedi. Onunla görüşenlerden biri onu şöyle anlatıyor: İmam Ahmet'in zamanında yaşayanlardan gördüklerimin içinde onun kadar dindar, nefsine hakim, fakih, edepli ve terbiyeli, güzel ahlaklı, kalbi temiz ve sebatlı, sohbeti hoş, gösterişten uzak birini görmedim. Allah ona rahmet etsin.